kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor: sen sağırlara işittiremezsin. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Sen ölülere de işittiremezsin. İşte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın furkanlar vermekten neyi kastettiğini görüyoruz. 7 tane furkan veriyor Allah Teala. Hastalar üzerindeki ve uzuvlar üzerindeki engelleri kaldırıyor. Birinci ve ikinci furkanlar görme hastası ve gözler üzerindeki engellerin kaldırılması. Görme hastasının üzerindeki gışavetin Allah Teala tarafından alınması, gözlerin üzerindeki hicab-ı mesturenin Allah Teala tarafından alınması. Kör olan bu kişi görüyor. Allah Teala diyor ki onlar, biz onları kör olarak haşredeceğiz. Onlar da diyecekler ki ama biz dünyadayken görüyorduk. Allah'ın görmekten muradı ile insanların görmekten muradı farklı bir dizayn gösteriyor. Allah Teala demek ki kişinin körken görmesini sağlıyor. Hem uzuvlarda hem de hastalarda değişiklik yaparak. Sonra Allah Teala geliyor, işitme hastasının mührünü açıyor. Kişi işitmeye başlıyor. Neyi işitmeye başlıyor? Kimi işitmeye başlıyor? İrşat makamının sözlerini işitmeye başlıyor. İrşat makamını herhangi bir insandan ayıramazken görme hastasının ve gözlerinin körlüğü sebebiyle bu açıdan bir körlük. O kişi herkes gibi aslında görüyor, kulakları da işitiyor, kalbi de başka konulara karşı duyarlı. Ama irşat makamının sözlerini işitemiyor. Onu irşat makamı olarak göremiyor, yerlerine oturtamıyor. Herhangi bir insandan farklı görmüyor. Bu sebeple Allah Teala o insanları uyanmamış ölüler olarak değerlendiriyor. Dünya hayatına, manevi hayata girememiş ölüler. Öyleyse Allah Teala'nın verdiği her bir furkanla o kişinin günahlarının 7'de birini yok ettiğini görüyoruz. Gözlerdeki hicab-ı mesture, görme hastasının üzerindeki gıcavetin alınması, 2 tane furkan. Kör olan bu kişi, irşat makamına karşı kör olan bu kişi, irşat makamını artık irşat makamı olarak görüyor. Sonra işitme hastasının, semi hastasının üzerindeki mührü açıyor. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor ve kişi irşat makamının sözlerini işitmeye başlıyor. Manasına varmaya başlıyor. Manalandırıyor artık sözleri. Ondan sonra Allah Teala 5. ve 6. furkanlarla o kişinin kalbinin mührünü açıyor ve o kalpteki gışaveti, idraksizliği oluşturan ilahi bilgisayarı oradan alıyor. 5. ve 6. furkanlar ve oraya 7. furkanın gereği olan idraki

yakalayan yeni bir müessese kuruyor, ihbat. O kişi muhbit oluyor, idrak edebilen bir insan oluyor. Ne oldu? Allah o kişinin görme, işitme ve idrak etme engellerinin hepsini aldı. O kişiyi artık irşat makamının sözlerini gören, irşat makamının sözlerini işiten ve idrak eden ve irşat makamını irşat makamı olarak gören birisi haline getirdi. Ve 7 tane verdiği bu Furkan'la o kişinin her seferinde günahlarının 1/7'ini örterek günahlarını tamamen örttü. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ne oldu? Günahları tamamen örtüldüğü için o kişi sevapları günahlarından daha fazla olan birisi hüviyetine ulaştı. Sevapları günahlarını aşan birisi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İlk 7 basamak bu standartlar içinde geçerli. Bu noktada bu kişi 7. basamağa ulaşmıştır. Günahlarının hepsi örtülmüştür. Bu sebeple sevapları günahlarından fazla olan bir insan olmuştur. Hepiniz biliyorsunuz ki cehenneme gitmenin şartı günahların sevaplardan fazla olmasıdır. Cennete gitmenin şartı da sevapların günahlardan fazla olmasıdır. Bu kişi mutlak olarak günahların sevaplarından fazla olan birisiydi. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ve Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun bütün günahlarını örttü. Ve bu kişi günahları örtüldüğü için sevapları günahlarından fazla olan bir insan oldu. Ve Allah'ın cennetini hak etti sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle. 28 basamaklık İslam merdiveninin, İslam deyince kainatın yegane dinini kastediyoruz, başka bir din zaten hiç olmamış. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini kastediyoruz. Hazreti Adem'in dinini kastediyoruz. Hazreti Musa'da evvela Hazreti İbrahim, sonra Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, sonra da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, hiçbir farkı olmaksızın aynı dini yaşadılar. Kainatın tek dinini. İşte bu kainatın tek dininin ilk 7 basamağı burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri beraber kıldı. Allah'ın bir güzel sohbetinde bizleri, kalplerimizi birleştirerek yaşattı. En güzeli söyletti ve dinletti. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle sımsıcak bir güzellik duygusuyla mutluluğa yelken açtık. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, mutluluk hepiniz için kolayca ulaşılabilir bir merhaledir. Kolayca ulaşılabilir bir kilometre taşıdır. Elbette mutluluğun değişik safhaları vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğuyla mürşidine ulaşan bir kişinin mutluluğu eşit değildir. Ruhunu Allah'laştıran kişinin mutluluğu ikisinden de daha yüksektedir. Hem cennet mutluluğu fark eder, hem dünya mutluluğu fark eder. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin mutluluğu üçünden de daha yüksektir. Nefsini Allah'a teslim eden bir kişinin mutluluğu dördünden de daha yüksektir. İrşada ulaşan kişi beşinciden de daha mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise bu mutlulukların en üst noktasında olandır. Yedinci safhadadır. Her bir safha için bir gök katı yükselme, buna paralel olarak da bir üst kattaki cennetin sahibi olma söz konusudur. Zemin kat cennete, birinci kat cennete girecek olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim irşat makamına ulaşıp teslim olmuş da sonra ölmüşse ikinci kat cennete ulaşır. Kim ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra ölmüşse üçüncü kat cennete ulaşır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse dördüncü kat cennet onundur. Nefsini Allah'a teslim eden beşinci kat cennetin, irşada ulaşan altıncı kat cennetin, iradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennetler Allah-u Teala'nın nimetleridir. Dünya saadeti de gene Allah'ın nimetlerinin bir dizaynını ifade eder. Ve Allah-u Teala'nın mutluluk garantisine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Ben mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve ona dünya saadetinin de yarısından fazlasını mutlaka yaşatırım. Bir dilek, şu dünyada hayatın en az %50'sini mutlu olarak yaşamak. Ve üçüncü kat cennetin sahibi olmak. Sadece bir tek dilekle. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini fark ettiniz mi? Sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, karşılığında mutlak olarak cennet. Hem de 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlak Allah'ın evliyası olmak, evliyasından birisi olmak, mutlak dünya saadetinin yarısından fazlasını her gün yaşamak, her gün hayatınızın yarıdan fazlası mutlaka mutluluk içinde geçecek.
bütün bunlar onun tarafından, Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Diyorlar ki, öyle elinle yukarısını gösterme. Allah'a mekan izafe etmiş oluyorsun. Hayır, yukarısını göstermekle Allah'a mekan izafe etmiş olmuyorum. Ama Allah'ın orada yukarıda olduğunu söylüyorum. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, 6 günde zıttıyla kaim kılmak üzere 6 alem yarattı. 3 asıl, 3 zıt. Sonra da arşa istiva etti diyor. Arşa ulaştı ve orada kaldı diyor Allah-u Teala. Yokluk ifadesi. Yoklukta Allah'ın arşı. Varlıklar aleminin ötesinde, daha yukarıda. O yukarıdaki Allah var ya, o diyor, biz Kur'an'ı ve bütün mukaddes kitapları inzal ettik diyor. Gene o diyor, rahmeti de, fazlı da, salavatı da biz inzal ederiz diyor. İkişer ikişer inzal ederiz diyor. Zümer 23'te Allah'ın nezzele ahsenen hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye. Allah kitaba ve içindekilere, içindeki sözlere, ayetlere müteşabih bir şekilde, benzer bir şekilde, nasıl Kur'an-ı Kerim bir zarfsa, içindeki ayetler, sureler mazrufsa, zarfın içindekilerse, rahmet zarftır, rahmet nuru, salavat nuru mazruftur, rahmet nuru zarftır, fazl nuru mazruftur. Eğer böyleyse, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ini, bütün mukaddes kitapları inzal etmişse, rahmetini, fazlını ve salavatını inzal ediyorsa, nurlarını inzal ediyorsa, o zaman yukarıdan aşağı doğru bir iniş söz konusudur. Öyleyse o, Allah oradadır. Yoklukta 7 tane gök katını aştıktan sonra ulaşacağınız yer, varlıklar aleminin en sonu olan Sitret-ül Münteha'dır. Sitret-ül Münteha'dan yukarı doğru yükselir ruhunuz Allah'a ulaşmak için. Adem'e geçmeyen orasını göremez. Allah-u Teala Adem'den bahsediyor, yokluktan bahsediyor, varlıklar aleminin bittiği yerden bahsediyor. Onun için Sitret-ül Münteha, müntehadaki en son noktadaki ağaç demektir. En üst noktadaki ağaç demektir. Öyleyse Allah-u Teala oradadır, yokluktadır. Arşa yoklukta istiva etmiştir. Yokluğa istiva etmiştir. Ayrıca Allah-u Teala bu kainatı yaratmadan evvel de vardı. Şimdi gene var. Yaratmadan evvel neredeydi? Hiçbir şey yoktu. Yokluktaydı. Şimdi nerede? Kainatı yaratmış ama bir mekana gene ihtiyacı yok. Gene yoklukta. Ve bir gün size insan ruhlarının yaptığı yukarıya doğru saflar halinde yükselmeyi ifade eden seyri süluku bütün katlarıyla gösterecektir. Zemin kattan sonra 1. kata yükselişinizi, oradaki secdenizi. Sonra 2. kata yükselişinizi, secdeden sonra suvarılma havuzlarında nasıl suvarıldığınızı. Sonra gene yükselme, 3. gök katında 2 katlı bir mescidin üst katında da alt katında da nasıl namaz kıldığınızı. Ondan sonra dışarı çıkıyorsunuz,
üçüncü gök katını dördüncü kata bağlayan Mehenk Menfezi'ne ulaşıyorsunuz. Bir madeni silindir. Yukarıya doğru herkes sonsuz hızla hareket halinde, bir sonraki bir evvelkinin ayağının altında, arada 20 santimlik, 25 santimlik, bilemediğiniz 30 santimlik bir mesafe var. Sonsuz hız boyunca kimsenin ayağı kimsenin başına değmez. Ama yükselme, yükselme, yükselme. 7 tane gök katından bahsediyor Allah Teala. 7 tane gök katının her biri aşılacaktır. Fetih kapısına geleceksiniz. Dördüncü kattaki mescit Beytül Makdis'in aslı, beşinci kattaki mescit Beytül Haram'ın aslı, altıncı katta mescit yok. Sıbkatulma olma, Sıbkatullah olma makamı var. Ve her seferinde kapıdan gerileri yukarıya doğru giderken kubbeden yukarıya doğru yükselinir. İşte ne zaman oradaki ruhlardan, oraya kadar ulaşabilen ruhlardan birisinin artık oradaki o beyaz, çok açık yeşil renkteki, fosfor rengindeki ışıktan, nurdan derileri çatlamıyorsa, o zaman o kişinin eline kılıç verilir. Boşluktaki bir kürsüden verilir. Cebrail aleyhisselam bu görevi üstlenmiştir. Ve eline kılıcı alan kişi kubbeden gene yukarı çıkar, altıncı kattan yedinci kata kadar yükselir ve fetih kapısına ulaşır. Katlar boyunca Allah-u Teala her kattan daha üsttekine çıkarken yükselmeyi kesin ve net olarak gösterir. Allah'a doğru ruhunuzun yaptığı yolculuk yukarı doğrudur. Nitekim 7 tane alemi gördükten sonra Sidretül Müntaha'dan ruhunuz gene yukarı doğru yükselecektir Allah'ın zatına ulaşmak için. Allah oradadır, yokluktadır. 7. katın üzerinde kendisine ait olan bir uzaklıkta ve yokluktadır. Ve yukarıdadır. Öyleyse biz Allah'a mekan izafe etmiyoruz. Allah mekandan münezzehtir. Ama zatı oradadır, yukarıdadır. Kainat mı dediniz? Allah Teala kainatı rahmetiyle ve ilmiyle kaplamıştır. Her birimizin her şeyinden rahmetiyle ve ilmiyle bizi bütünüyle kuşattığı için anında haberdardır. O Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Kur'an hakikatlerini ait olduğu yere oturtalım. Allah Teala diyor ki, eğer göklerde başka bir Allah olsaydı, başka bir ilah olsaydı veya ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar birbirleriyle kavga ederlerdi diyor. Öyleyse gökleri yaratan Allah diyor, sonra da üst gökleri yaratan Allah diyor. Alt gökler her gezegenin ve güneş sisteminin etrafındaki hayat olan bütün gezegenlerde daima 7 tane atmosfer tabakası oluşur. Yer katmanları da tam 7 tanedir. Bu Allah Teala'nın sema arz ve semavatı beraber kullandığı zaman arzı ile dünya yarattığı dünya 7 katmanlı dünyası ile İnsanların yaşamasını temin edecek olan 7 katlı atmosfer. Ama bir de Semail Ula diyor Allah Teala. Semavatil Ula diyor. Üst gökler. Birinci hüviyetteki gökler. Allah'a yaklaştıran gökler. İşte orada
Tarık-ı Müstakim'i görüyoruz. Saydığımız 7 tane gök katını bu Tarık-ı Müstakim'in 7 katı oluşturur. Allah Teala diyor ki biz göklerde 7 tane tarik yarattık.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ. Üzerinizde diyor, sizin üzerinizde 7 tane tarik yarattım diyor. İşte bu 7 tane tarik, tarik-i müstakimi oluşturur. Bu 7 tarikin her birisi bir evvelkini bir üstteki gök katına bağlar. Gök katları hakkındaki bilgiyi de verdik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde her şey öylesine güzel ki, doğruları Allah söylüyorsa ve Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet söylediklerini kalbinize yerleştiriyorsa, eğer ilmi ondan alıyorsanız, o zaman neden mutlu olmayacaksınız ki? Hayatınızın bir mana kazanması söz konusu. Sizi ideal sahibi yapıyor Allah-u Teala. Yardımını bir an bile üzerinizden eksiltmiyor. O Allah ki ona tevekkül etmenizi, güvenmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız Allah'a güvenin. Mutlu olmak istiyorsanız Allah'a güvenin. Ne olur güvenirseniz? Sadece Allah'a tevekkül edenler zikirlerini 33 bin zikrin ötesine çıkarıp daimi zikre ulaşabilirler. Daimi zikre ulaşanların hepsi mutlaka Allah'a tevekkül edenlerdir. Ne diyor Allah Teala? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor Allah-u Teala. Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Neden sizsiniz? Gerçekten kuvvetli mi oldunuz? Hayır, olmadınız. Ama en kuvvetli, her şeye kadiri mutlak olan Allah sizin dostunuz, sizinle beraber. Öyleyse Allah kadiri mutlaktır. Bu mutlakiyetinin hududu yoktur. Bu mutlakiyetinin dışında hiçbir şey kalmaz. Her şeyi ihata eder. Her alem birbirinin içinde mevcuttur. Ama hiçbir alem aynı koordinatları paylaştığı diğer altı alemi fark edemediği gibi kendisini kuşatan ve çevresini kuşatan Allah'ı da beş duygusuyla idrak edemez. Fark edemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki onu tanıdıkça sevmek, aşık olmak ve neticede hayran olmak söz konusudur. Ona sevginiz arttıkça onun da size karşı sevgisi artar. Çünkü sevginiz arttıkça daha ötelere liyakat kesbedersiniz.
Sizi o liyakatı seviyesine çıkaran siz değilsiniz. O'dur. Size yardım elini uzatır. Lazım gelen gayretleri gösterdiğiniz takdirde keşfedeceğiniz güzellikler sizin için mukteseb hak olur. Ama Allah-u Teala'nın Resulleri için onlar mukteseb hak değildir. Allah'ın vehbi mükafatlarıdır. Yani karşılıksız hibe edişidir. İrşad makamına kadar yükselebilenler, yani iradelerini de Allah'a teslim edebilenler, kazandıkları her şeyi gene Allah-u Teala'nın yardımıyla ama kesbi olarak elde ederler, kesbederler. Onu daimi zikri hak etmek mecburiyetindedirler. Bunun için uzun çalışmalar gerekir. Ama eğer Allah-u Teala risalete seçmişse bir kişiyi, Resullük vermişse ona, o zaman o kişinin daimi zikre ulaşması vehbidir. Allah-u Teala'nın bir hediyesidir, bir nimetidir, bir karşılıksız hibesidir. Allah Vehhab'dır. Karşılıksız hibe edendir. Kime? Seçilmişlere. Sevgili kardeşlerim, iki seçilmeyi birbirine bağlamayın sakın. İkisi aynı şey değildir. İnsanların 190'dan fazlası seçilir. Allah Teala tarafından ikinci basamakta. Allah'a ulaşmayı dileyenler yalnız seçilmişlerden olacağı için Allah Teala çok sayıda insanı, pek çok sayıda insanı seçilmişlerin arasına koyar. İstediği mi onlardan ne kadar çok olursa o kadar çoğu Allah'a ulaşmayı dilesin de cennet saadetine ulaşsınlar. Daha sonra dünya saadetinde sahibi olsunlar. Allah-u Teala hepinizin mutluluğu için var. Saadetiniz, mutluluğunuz, Allah ile beraberliğinizin bir simgesidir. Aynı zamanda göstergesidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile dostluk, Allah ile ilişkiler, her şey en güzel standartlardan.

Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, adına mutluluk dediğiniz şey Allah olmadıkça, Allah'ın yardımı olmadıkça ulaşmanız mümkün olmayan bir hedeftir. Daimi zikre ulaşmak bütün insanların hakkı ama ona ulaşma vazifesi ifa edilmedikçe ulaşılamayacak olan bir hedeftir. Daimi zikir mutlak olarak sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a karşı tevekkül sahibi olabilenleridir. İki tür insan Allah'a ulaşmayı diler. Bir, tevekkül sahipleri. İki, tevekkül sahibi olmayanlar. Tevekkül sahipleri 33 bin zikirde oraya kadar çok hızlı bir şekilde yükseldikten sonra 33 bin zikirde kalmayan ve 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 bin zikre kadar ard arda yükselebilenlerdir. Bunların da bir kısmı daimi zikre ulaşacaklardır. Yıllardır bir gayretin içindesiniz. Daimi zikrin hiç de kolay bir şey olmadığını gördünüz. Ama ulaşabileceğinizi söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için söz konusu olan şey mutluluksa, huzursa, saadetse, biliniz ki Kur'an-ı Kerim bütün mukaddes kitaplarda olduğu gibi bugünün insanı için, nasıl bütün mukaddes kitaplar kendi devirlerinin insanı için bir hidayet rehberi ise, bir mutluluk öğreticisi ise, bir mutluluk garantisi ise, bir mutluluk davetiyesi ise, kainattaki son nebiye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, son nebi, son peygamberdir. Allah Teala diyor ki, o aranızdan hiçbirinin, hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Nebilerin sonuncusu olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o bir muhtevanın bütününe sahip kılındı. Ona kainatın son şeriat kitabı inzal edildi. Kur'an-ı Kerim nüzul etti. Allah'ın katından indirildi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı. Allah'ın katına yükseldi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk mu diyorsunuz adına? İşte Kur'an-ı Kerim mutluluğun her açıdan simgesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk, yani bir saadet davetiyesidir.
bir saadet reçetesidir, rehberidir. Bir saadet garantisidir. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Diyor ki biz insanı bir takvim içerisinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Bu hedefe ulaşmak istemeyenleri açık bir şekilde buna ulaşmaya yönelmeyenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala cennetine kabul buyurmuyor. O insanlar farklı bir dizayn içindeler. Hele Allah'a ulaşmayı dilemeyen daha sonra ise Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlar, onlar omuzlarına vebal almış olanlardır. Bizse size mutluluğu anlatıyoruz. Bu çağda asrı hidayette, hidayet asrında, hidayet çağında şu dünyadaki kainattaki en mutlu kişi, en çok kişiyi hidayete erdirendir. O devrin imamıdır. Hidayete erdirmek onun işidir. Öyleyse hidayetin tamamlandığı yer neresidir? İradenin de Allah'a teslim noktası. İradenin Allah'a teslimi noktasındaki irşada ulaştıktan sonraki öğreti sadece devrin imamına aittir. Devrin imamı Allah-u Teala tarafından bir kişinin başının üzerine gönderilmedikçe o kişinin ruhu vücudundan ayrılamaz. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Ne diyor Allah-u Teala? Arşın sahibi olan ve günahları dereceleri arttıran, sevapların derecelerini arttıran Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden emrini tebliğ etmek üzere emrinden ruh gönderir. O kişiye bir tebligatta bulunmak üzere, o kişiyi uyarmak üzere, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüt talakın geldi. Allah'tan aldığım emri sana tebliğ ediyorum. Bu vücuttan ayrılacaksın. Allah'a geri döneceksin. Ait olduğun yere dönme zamanın geldi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Allah-u Teala'nın Kur'an hakkındaki genel çerçevesi bu standartlarda. Buyuruyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Ne diyor Allah-u Teala? Biz insanları bize ulaşmalarını, mutluluğu yaşamaları istikametinde seçeriz. Ve Allah-u Teala bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Ama dilerseniz sizi mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılacağı kesinlik kazanıyor. Nisa 175'te Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah Teala böyle buyuruyor. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Yani Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Neyle? Sırat-ı müstakimle. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ruhun hidayeti insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Âl-i İmrân 73'te Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a hidayet etmektir. Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet, ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Nisa Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları Allah kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Garanti veriyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Tam 12 defa Allah kendi zatına ulaşmamızı bize emrediyor. 12 defa üzerimize farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırıp da dünya saadetinin en az yarısına, 3. kat cennete bizi sahip kılmak için bize 12 defa farz kılmış bu hususu, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Ama aynı zamanda gene biz ulaştırmayacağız. O ulaştıracak. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olacağız. Ulaştırmak Allah'ın işi. Şura 13'te söylediği gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
Öyleyse gelin bakalım şu 12 defa farza. 12 defa farz olduğuna göre Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde bütün insanları ruhlarını Allah'a ölmeden ulaştırmaya davet ediyor. Bu ise 3. kat cenneti ve dünya saatinin en az yarısını garanti eden bir olaydır. Ama Allah-u Teala orada bırakmıyor. Ta bir hakkın takvaya kadar daveti devam ediyor. Bakara 102'de diyor ki Allah-u Teala ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takva, yani hakkul yakin takvası, yani iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz bir takva olsun. Sizi irşat makamına ulaştıran bir takva olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. 12 defa Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. Yani sizi 3. kat cennete ve dünya mutluluğunun en az yarısına kesin bir daveti var Allah-u Teala'nın. İşte 1. ayet Zümer 54 ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetekümül azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. 2. ayet-i kerime Rum 31 minibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, Allah'a yönel, ruhunu Allah'laştırmayı dile ve takva sahibi ol. Rum 31. Bu ayet Allah'a yönelmenin, münip olmanın takva sahibi, birinci takvanın sahibi olmak demek olduğunu söylüyor bize. Allah'ın 3. farzı ikinci farzın bitimine ulaşalım. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak demek değildir. Ama Allah'a ulaşan, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun emrine verdiğine göre Allah-u Teala burada Zümer 54 gibi buradan Şura 13'te hedefe gideceksiniz. Şura 13'te Allah-u Teala diyor ki sadece bize ulaşmayı dileyenleri kendimize ulaştırırız ama biz ulaştırırız, mutlaka ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Öyleyse verdiği emir Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hedef belli, Allah'ın zatına ulaşmak. Onlar ulaşmayacaklar. Allah onları kendisine ulaştıracak. 3. ayet Fecr 28 ve Fecr 28'de Allah Teala irci'i ile Rabbiki buyuruyor. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ve 5. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de ona, onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Allah Teala Zariyat ilde diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime. Altıncı ayet-i kerime Yunus
25, Yunus 125, Allah-u Teala diyor ki Allahu yedi darü selamı yehdi men yeşayı ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna, kendi zatına davet eder. Kim ona, Allah kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse bilindiği gibi Allah'a ulaştıran yol. 7. ayet-i kerime müzemmil 8. Vezkür ismi rabbike ve tebetül ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah Teala muhtevayı en güzel şekilde dizayn etmiş oluyor. 8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Yani burada Allah Teala ruhun Allah'a ulaştırmasının bir emir olduğunu, bir farz olduğunu pekiştirmiş, kesinleştirmiş. 9. ayet-i kerime Şura 47'de Allah Teala buyuruyor ki üzerinize o değiştirilmesi lazım mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Daveti gördük Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah zatına davet ediyor. Ondan sonra Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o gün Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Allah Teala Elestü bir Rabbim Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Elestü bir Rabbiküm. Galu dediler ki bela evet. Hepimiz evet demişiz. Allah Teala onun üzerine diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler bana yemin verin bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar bana ahd verin bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar bana misak verin. Bana fizik vücudunuz ölmeden evvel geri döneceğinize dair, teslim olacağınıza dair. Ve ondan sonra da Allah Teala sadece bu üçünün değil, dördünün de, irademizin de Allah Teala'ya ulaşması konusunda bizden her üçünden irademiz de dahil olmak üzere bizim bütünlüğümüzden bir misak alıyor Allah Teala, bizlerden misak alıyor bütün insanlıktan, irademizi de ruhumuzu da veçimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair ve bunu üzerimize farz kılıyor. Bu Allah'ın ahdallahisi ile Allah'ın vasiyetine eşit oluyor. Ahdallahi Allah'ın bizimle ahdi, Allah'ın vasiyeti de Allah'ın bizden istediği dört teslim. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Görüyoruz ki Allah-u Teala farzlarıyla dizayn etmiş ortalığı. Bu dokuzuncu farz. Allah'ın davetine icabet etmekte. Onuncu farz, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki irademizin teslimini de esas alan misakimiz ama muhtevanın içinde ruhumuzun Allah'a verdiği misakta haliyle yer alıyor. Ve 11. ayet-i kerime Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi effu.
Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Yani ruhunuzu da ve içinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Hâzâ sırat-ı müstakim fettebîhû. İşte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Sonra diyor ki Allah Teala sakın diğer fırkalara tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın o yegane yolundan ayırıp fırkalara ayrılmanıza sebebiyet verir. Ve

ruhunuzun hidayeti, ruhunuzun 21. basamakta Allah'laşması, 22. basamakta Allah'ın zatında kaybolması, yok olmasıdır. 25. basamakta fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanarak Allah'a teslim olmasıdır. Fizik vücudunuzun hidayeti, birincisi ruhunuzun hidayetiydi. 27. basamakta daimi zikre ulaşıp, nefsinizin kalbinde hiçbir afet bırakmadıktan sonra Allah'ın size 7 tane gök katını göstererek nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı bir noktada Allah'a nefsinizi de teslim etmenizdir. 27. basamak. Ruhunuzun Allah'a teslimini Allah Teala Nebe 39'da anlatıyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa'ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi Allah'a giden yolu kendisine yol ittaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ruhun Allah'ın zatında yok olması olayı. Allah'ın zatının ruha meab olması, sığınak olması olayı. Sonra fizik vücudun teslimi, Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, o kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mümmen eslemi ve çehu lillahi ve hüve muhsinun. Fizik vücudun hidayeti ve Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Nefsin teslimi ve onlar emrolunmadılar. Nefslerini ahsen nefslerini muhlis kılarak Allah'a kul olanlar, nefslerini muhlis kılarak Allah'a kul olanlar, abd olanlar, nefslerini Allah'a muhlis kılarak teslim edenler, nefsin hidayeti 27. basamak ve irşada ulaşmak. Allah Teala Bakara 186'da diyor ki ucibu davete dahi izadeani felyestecibu li ve yu'minu bi lealehum yarşudun. Bize davette bulundukları zaman, bize dua ettikleri zaman dua edinin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet edip mümin oldukları takdirde, amin oldukları takdirde ve böylece umulur ki irşada ulaşırlar. Allah-u Teala irşadı üzerimize farz kılmış. Altıncı hidayet ve nihayet irademizin Allah'a teslimi. Allah-u Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, 7. defa amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, yani teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün. Bu iradenin teslimini, iradenin hidayetini Allah Teala Fusilet 33'te 34.

Tabi 35'te anlatmış. Diyor ki onlar Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatı hasenat bir olur mu? Siz seyyiatı hasenatla önleyin. Seyyiatı hasenatla önleyenler, onlar bu hüviyete herkes ulaşamaz. Herkesi ulaştırmaz Allah Teala. Onlar ulaşanlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Fevzül Azim, Hazzül Azim, Ecrül Azim iradenin tesliminin kesin işaretlerini taşır. Burada da Allah'a teslim olduklarını söyleyerek diyor Allah'a teslim olmuşlar ve Allah'a çağırıyorlar. Allah'a iradenin teslimiyle Allah'a çağırma yetkisini alır kişi, irşada memur ve mezun kılındın emriyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nereye ulaşıyoruz? Mutluluk bir bütündür. Allah Teala sizi 7 tane hidayete birden davet ediyor. Kur'an-ı Kerim bir. Her safhada mutluluğunuz artacağı için Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir sizi. 7 safa mutluluğun en küçük mutluluktan en yüksek mutluluğa kadar hepsine birden davet ediyoruz. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Allah Teala garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah Teala garanti veriyor. Bütün mutluluklar onların olur diyor. Diyor ki onlar ki Allah'ın evliyası olmuşlardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır, mutluluk vardır diyor. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi olarak indirmiş. Ne yapacaksınız? 7 safayı da geçeceksiniz. Ne yapacaksınız? 4 teslimi de gerçekleştireceksiniz ve Allah'a teslim olacaksınız. 7 tane safhada 4 tane hidayet gerçekleştireceksiniz. Hepsi de üzerinize farz. Mutluluk bu. Dipten doğruğa saadet içinde olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse mutluluk isteyenler mutluluğun peşine düşsünler. Mutluluk orada Allah'ın huzurunda sizleri bekliyor. Biz de orada olacağız. Göreceksiniz. Huzur namazını göreceksiniz. Orada bizi göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir tasavvuf sohbetinde bir aradayız. Genel bir tasavvuf sohbeti. Tasavvuf kelimesi bile bir güzellik diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Tasavvuf İslam'ın hayata geçirilmesidir. Tasavvuf Allah'ın kainattaki tek dininin yaşanma şeklidir. Yaşam şeklidir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Kainatın tek dininin, İslam dininin ya da başka bir adıyla Hanif dininin ya da tarif üzere verirsek Allah'a teslim olma dininin yaşanmasıdır. Öyleyse tasavvuf hangi standartlarda yaşanır? Tasavvuf, 7 safhada yaşanır. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha. Allah'tan 10 tane ihsan alarak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp teslim olmak. 2. safha. Tabi olmak. Sonra nefs tezkiyesi yoluyla ruhu 7 tane gök katını aşırıp Allah'a teslim etmek. 3. safha. Sonra 4. safhada fizik vücudun Allah'a teslimi var. 5. safhada nefsin Allah'a teslimi var. 6. safhada irşada ulaşmak var. 7. safhada iradenin Allah'a teslimi var. İşte bir hakkın teslim olmak, teslimi külli ile teslim olmak tasavvufu yaşamaktır. Ne zaman iradenizde Allah'a teslim edebilirseniz, o zaman teslimi külli ile Allah'a teslim oldunuz demektir. Kül biliyorsunuz bütün demek. Bütün teslimleri Allah'a teslim ettiniz. Teslim olması lazım gelen her şeyini. Hazreti İbrahim'in yaptığı gibi, Hazreti Musa'nın yaptığı gibi, Hazreti İsa'nın yaptığı gibi ve özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi ve bütün peygamberlerin ve bütün resullerin ve bütün onlara gerçek anlamda bağlı olanların yaptığı gibi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf bir mutluluktur. Tasavvuf mutluluğun ta kendisidir. Tasavvuf konusunu yerlerine oturttuğunuz zaman tasavvufun bir yaşam şekli olduğunu göreceksiniz. Neyin yaşanması? İslam'ın yaşanması. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin yaşanması. Kainatın tek dininin yaşanması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte gene Allah yolunda birlikteyiz. Her şeyi en güzel bir dizayn içerisinde sizlere sunmak üzere buradayız. Bir defa daha o güzelliği, tasavvuf anlatmanın güzelliğini siz sevgili dinleyenlerimle, izleyenlerimle, öğrencilerimle yaşamak. İşte
Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah-u Teala bu güzelliği bu akşam bizlere nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki o güzelliğin içinde kendimi kaybediyorum. Allah her şeyi öylesine güzel yaratmış ki, öylesine ahenkli, öylesine mütenasip, öylesine kalbe işleyici, oya gibi her şeyi işleyerek kendi prototipinin en güzelini yaratmış. Her insanın bir kendi prototipi vardır. Kim yaratılmışsa o kendisine ait olanların en güzelidir muhakkak, ahsen olanıdır. İşte Allah'a şimdi beraberce hamd edelim, şükredelim ki bir muhteşem dizayn yaşıyoruz. Bu dizayn içinde varız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizayn söz konusu. Bir güzelliği yaşamak üzere yaratıldınız. Hayat onu görebilenler için, yaşayabilenler için bir güzelliktir. Hayata o güzelliği yaşamak için getirildiniz sevgili kardeşlerim, hepiniz. Marifet o güzelliği yaşayabilmektir. Allah'ın dinden muradı sadece mutluluktur. Allah'a kul olmak söz konusu, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a kul edeceksiniz. Öyleyse Allah'a kul olma müessesesine dikkatle bakın. Nefsinizin Allah'a kul olması belki ileriki kademelerde zor bir olay. Ama en zoru nihai kademedeki iradenin teslimidir. Sevgili kardeşlerim, her zorun arkasından bir kolaylık vardır buyuruyor Allah-u Teala. Ve bütün insanları Allah'a kul olsunlar. Yani kul olmanın her kademedeki mutluluğunu yaşasınlar diye yarattığını söylüyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattım diyor. İşte Allah'a kul olmak, mutluluğun yaşanmasının adıdır. İnsanlar hayata bir eşitlik içinde başlarlar. Nefslerinin %100 afeti kapkaranlık bir dünyayla, ruhlarının %100 hasletleri de nur dünyasında sizinle beraberdirler. Öyleyse ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir yapıyla yaratılmış ve buna göre donatılmıştır, teçhiz edilmiştir. Ama nefsiniz tamamen farklı bir dizaynda yaratılmıştır. Nefsiniz afetlerle doludur. Afetlerin hepsi bir müşterek özelliğin sahibidir. Allah neyi emretmişse onları yapmamak nefsinizin temel afetidir. Allah neyi yasaklamışsa onu ise mutlaka yapmak ister. Afetlerin yaratılışı, vücuda gelmesi ve şekillendirilmesi, bu
hedeflere yöneliktir. Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşıdır. Yasaklarını ise mutlaka işlemek ister. Nefsinizin tabiatı budur. Yetmez, onları azdıracak olan bir başka varlık daha var, şeytan. O da nefsinizin afetlerine tesir etmek yoluyla sizi devamlı daha çok huzursuz kılmaya çalışır. Nefsinizi azdırır. Zaten Allah'ın emirlerine karşı olan yasaklarını da mutlaka yasak olmalarına rağmen gerçekleştirmek isteyen bir yapıyla yaratılan nefsiniz, şeytanın da her birine ayrı ayrı tesir etmesiyle Allah'ın emirlerini çiğneyen, yasaklarını hiç işlemeyen bir istikamette olması söz konusu olabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda güzellikleri yaşamak herkes için mutlak bir gereklilik olarak görünüyor. Kendi mutlulukları için. Allah Teala dikkat edin ki herkesi mutlu olabilecek bir özellikle yaratmış, bir fıtratla yaratmış. Herkesi Hanif fıtratıyla yaratmış. Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edebilecek olan temel vasıfların mutlaka sahibi kılınmışlardır. Öyleyse bütün insanlar hayat yarışına eşit şartlarda çıkarlar. Nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhlarının kalbi %100 hasletlerle doludur. Ruh insanı sadece güzelliklere, mutluluğa davet eder. Nefs de çirkinliklere, mutsuzluğa davet eder. Allah ruhun tarafındadır. Şeytan da nefsin afetlerinin. Öyleyse Allah Teala'nın herkesi eşit şartlarda yarattığını hiç unutmayacaksınız. Herkesin kalbinde afetlerin sonucu da hasletlerin sonucu da aynıdır. Nefsinizin kalbinde 19 tane afet taşıyorsunuz. Ruhunuzun kalbinde de 19 tane haslet. Allah Teala her haslet için 10 puan dizayn etmiş olsaydı, nefsinizin kalbinde 19 tane 10 puan olacaktı. Böyle yaptığını düşünün, Allah Teala'nın böyle dizayn etmiş olsaydı, nefsinizin kalbinde 19 tane 10 puan olacaktı ortalama. Yani 190 puanlık bir afetler toplamı olacaktı. Ruhunuzun kalbinde de gene 19 tane 10 puan toplamı olan 190 puanlık hasletler toplamı olacaktı. Peki bütün afetler onar puan olarak mı verilir? Öyle verilseydi bütün insanlar melek olurdu. Birbirinin aynı hüviyette yaratılırdı. İradeleri olmazdı. Eşit şartların nefsinin bütün afetleri başkalarına eşit olurdu. Oysa ki Allah Teala herkesi kendi şahsiliği içinde yaratmıştır. Herkes başkalarından farklı bir yapıdadır. Karakter yapısını olgunlaştıran nefsin afetleriyle ruhun hasletleri
birbirinden farklı bir dizaynda oluşmuştur. Nefsin afetleri netice itibariyle milyarlarca insanın her birinde birbirinden mutlaka farklı gösterir. Öyleyse biz kalın çizgilerle meselemize bakalım ve nefsimizin kalbinin afetlerinin muhtevasına yaklaşalım. Herkes farklı bir karakterde olduğuna göre nefsin afetlerinde diyelim ki öfke afeti birisinde 3 puan, bir başkasında 4 puan, bir başkasında 1 puan, birden 10 puana kadar herkese Allah Teala farklı özellikte vermiş. Şimdi burada dikkat etmeniz lazım gelen şey nefsin afetlerinin toplam puanıdır. Bu afetler toplamı herkeste eşittir. Toplam olarak herkeste eşittir. Onlar puan vermiş olsaydı Allah Teala herkesin nefsinin kalbinde 190 puan olacaktı. Onar bin puan vermiş olsaydı 190 bin puan olacaktı. Onar milyon puan vermiş olsaydı 190 milyon puan olacaktı. Bu seviyede olması da mümkündür. Ama biz meselemizi kolaylaştırmak için Allah-u Teala'nın onar puan verdiğini ortalama 10 puan üzerinden dağıtımı yaptığını düşünelim. Ona göre yerlerine oturtalım her şeyi. Bu durumda nefsinizin kalbindeki afetlerle ruhunuzun kalbindeki hasletlerin toplamı mutlaka her birine 10 puan ortalama verdiğine göre Allah-u Teala ikisinin toplamı mutlaka 20 olacaktır. Yani bir insanın nefsinde isyan afeti var. Eğer ortalama puan verseydi isyan afetine Allah-u Teala 10 puan verseydi, itaat hasleti de 10 puan olacaktı, toplamı 20 olacaktı. Eğer isyan afetine Allah-u Teala 9 puan verseydi, itaat hasleti 11 puan olacaktı. İsyanla itaat arasındaki ilişkide, nefsin afetiyle ona karşı gelen ruhun hasleti arasındaki ilişkide, toplam daima bizim verdiğimiz misale uygun olarak 20 puan olacak. Öyleyse Allah-u Teala afete 8 puan verirse isyan afetine itaat hasleti 12 puan olacak. Böylece afetlerin sayısını çoğaltın. 1 iken karşı taraf 19, 2 iken 18, 3 iken 17, böylece 4, 5, 6, 7 diye çoğaltıyorsunuz. 7 iken öbür taraf 13, 8 iken öbür taraf 12, 9 iken 11, 10 iken 10. Öyleyse toplamın mutlaka ikisinin toplamının 20 olduğu bir dizayn içerisinde bir bütünleşme görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir müessese söz konusu. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamı düşüneceğiz. Bu ortamda her şey yeşerecek. Eşitliğin dizaynı içerisindeki bütün afetlerle bütün hasletlerin karşı gelen unsurlarının toplamının hep 20 olduğunu düşünün. Hiçbir zaman adaletsizlik oluşmaz. Allah-u Teala herkesi
farklı bir yapıda, farklı bir karakterde yaratır. Ama neticeler hep eşittir. Hiç adaletsizliğe açık bir tarafı yoktur. Peki Allah-u Teala'nın hedefi ne? Bu hedefe baktığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın hedefinin bütün insanlar için nefsinin bütün afetlerini yok ederek, daimi zikre ulaşmış standartlarda yok ederek, ruhun hasletlerini hepsini 20'şer puana yükseltmek. Nefsi de ruh gibi yapmak. İşte nefsin de ruh gibi olduğu yerde bütün mutsuzluklarınızın sona erdiğini göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de üç ayrı cephede birden oluşmak mecburiyetindedir. Yoksa adına mutluluk denmez o zaman.

mutluluk kavganın bittiği bir sulh ve sükun halini ifade eder. Kavganın olmadığı yerde, bittiği yerde mutluluk vardır. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, öfke afeti çok yüksektir. Yani bakarsınız 20 puandan 18 puanı öfke. Sadece 2 puan kalmış sükunete. O zaman böyle insanlar başlarına çok dert açacaklardır. Ne zaman mutlak sülh ve sükun oluşur? Nefsinizin kalbi daimi zikirle, bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolduğu zaman. Ne zaman dolar? Evvela Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah size 10 tane ihsan verir. Bu 10 tane ihsanı almış olarak mürşidinize ulaşırsınız. O zaman Allah'tan 10 tane nimet alırsınız. Sonra nefs tezkiyesine başlarsınız. İşte mutluluğunuzun anahtarı nefs tezkiyesidir. Dünya mutluluğunuzun. Cennet mutluluğunuzun anahtarı nedir? Cennet mutluluğunuzun anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cennet saadeti hemen elde edilir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennet saadetini garantilemiştir. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesine başlayıp da nefs tezkiyesini adım adım gerçekleştirdikçe dünya saadeti de onun olur. Cennet saadeti hemen kazanılır ama hemen yaşanamaz. Kıyametten itibaren yaşanır. Dünya saadeti ise geç elde edilir. Aylarınızı, yıllarınızı vereceksiniz daimi zikir için. Bir gün inşallah oraya ulaşacaksınız. O zaman dünya saadetinin bütünleştiğini göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu geniş spektrum içinde Allah Teala milyarlarca insan yaratmış. Her biri birbirinden farklı bir yüzdeyle nefsin afetlerinin ve ruhun hasletlerinin dağılımının sahibi olarak. Nasıl insanlar birbirine benzemiyorlarsa, herkesin bir şahsiliği varsa, afetlerle hasletler devreye girdiği zaman da aynı olayla karşı karşıyasınız. Afetlerinizle hasletleriniz sizi mutlaka başkalarından farklı kılar. Herkesin başkalarından farklı davranış biçimlerinin sahibi olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir dizayndan bahsediyoruz. Mutluluk. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
sevgili kardeşlerim. Her şeyin en güzel standartlarda oluşması söz konusu olan o olmalı. Peki ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz şey açık. Mutluluğunuz sizi bekliyor. Öyleyse tasavvuf mutluluktur. Ne zaman gerçek anlamda bir dünya mutluluğunu yaşarsınız? Doyumsuz bir dünya mutluluğu, kesintisiz bir dünya mutluluğu, daimi zikre ulaşıp da nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu kesintisiz dünya saadetini yaşamak imkanının sahibi olacaksınız. Ne olacaktır? Nefsinizin kalbi de, ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu olacaktır. Ya da asıl ifadeyi kullanalım. Ruhunuzun kalbi hasletlerle, nefsinizin kalbi faziletlerle dolu olacaktır. Aslında bütünü oluştururken faziletlerin hasletlerden farkı olmadığını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şeyi çok güzel bulacaksınız. Her şeyin çok mutluluk verici olduğunu yaşayacaksınız. Her şey en güzel standartlarda, her şey en güzele dönük. Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik diyor. Yani yaratılma amacı ahsen olmak. Belli bir takvim içerisinde, belli bir zaman parçası içerisinde ahsen olmak. Ama sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ahsen olma müessesesi hemen elde edilebilir olan bir sonuç değildir. Yıllarınız bu istikamette onu elde etmek için geçecektir. Nefsinizin bütün afetlerini yok etmedikçe dünya saadetinin bütününe sahip olamazsınız. Öyleyse mutluluğunuz teslimler boyu giderek artar. Cennet saadetinizin cennet vasıfları İslam'ın 7 safhası boyunca hep şekil değiştirir. Daha üst cennetlere sizi ulaştırır. Öyleyse bu muhteva içerisinde hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olabilirsiniz. Cennet saadetinin sahibi olmak zaten bir taleple derhal gerçekleşir ama kıyametten sonra yaşanır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu meseleyi çözmüş olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu istikamette ne yapılması lazım? Ne diyordu Allah Teala?
ve en leyse lil insani illa ma sea. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Veya insan için yalnız çalışması vardır. Çalışmasının dışında yoktur. Öyleyse çalışmanızdır ki size derecat kazandıracaktır. Çalışmanızdır ki sizi ahsen kılacaktır. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz süreç içerisinde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hangi standartlarda ne yapmak istiyorsunuz? Bunun dizaynı sizin elinizde. Siz kararın sahibi olacaksınız. Siz yolu tespit edeceksiniz. Sonra da o noktaya ulaşmak için Allah'ın sırat-ı müstakimlerini birer birer takip edeceksiniz. Bir insanın mutluluk hedefine yönelmesi boyunca nefsindeki afetler %7 %7 devamlı azalacaktır. %51'e kadar. Ondan sonra %10 %10 azalacaktır. Şeytanın hakimiyeti de nefsinizin afetleri azaldıkça asli unsura dayalı olarak mutluluğunuz üst tutuklara doğru yürüyecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Sadece sizi mutlu olmanız için yaratmıştır. Sadece hedefi budur. O herkesin mutlu olmasını ister. Hem cennet saatine ulaşmasını, hem dünya saadetine ulaşmasını. Sevgili kardeşlerim, bu hedeflere yönelik davranış biçimleriniz içinde takip ettiğiniz hayat tarzı işte o tasavvuftur. Kur'an-ı Kerim bu konudaki tasnifi üç ayrı cepheden ele almış. Safhalar itibariyle tasavvufu, yani İslam'ın yaşanmasını 7 safhaya ayırmış. Basamaklar itibariyle 28 basamağa ayırmış. Her 7 basamak bir ayrı grup oluşturmuş. 7, 14, 21, 28 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklı bir dizayn. Demek ki birinci incelemede safhaları görüyoruz. İslam'ın birinci incelenmesinde. İkinci incelemede basamakları görüyoruz. 4 tane 7 basamaktan oluşan bir dizayn. Üçüncü incelemede ise yakinleri görüyoruz. İlmel yakin,
aynel yakin, hakkul yakin. Ve öğreti açısından meseleye baktığımız zaman evvela Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenildiğini görüyoruz. Sonra yedi ruhunun öğretildiğini görüyoruz. Yedinci ruhunsa yedi kademeden oluştuğunu görüyoruz. Bir lafız, yedi ruh ve yedi ruhun yedincisinin yedi kademesi. Bu üçüncü açıdan incelemenin ötesinde Allah-u Teala bir başka açıklamada daha bulunuyor. Ayetlerin tilavet edilmesi, nefsi tezkiye etmek, kitap öğrenmek ve hikmet öğrenmek ve hikmetin daha ötesini öğrenmek. Ayrı ayrı ayetler silsilesinde tasavvufi yaşantının bu açılardan Kur'an-ı Kerim'de izah edildiğini görüyoruz. Ayrı ayrı izahlar. Öyleyse bir defa daha tekrar edelim. Birinci açıdan meselemize baktığımız zaman, tasavvufun bütününü incelediğimiz zaman, yedi tane safa görüyoruz. İkinci açıdan incelediğimiz zaman, dört tane yedi basamak görüyoruz. 28 basamağı oluşturuyor. Üçüncü açıdan incelediğimiz zaman, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin olarak üç yakin kademesini görüyoruz. Dördüncü açıdan incelediğimiz zaman ayetlerin tilavet edilmesini, bu tilavetin arkasından kişilerin nefslerinin tezkiye edilmesini, tezkiyenin arkasından kitabın öğretilmesini, ki kitabın öğrenilmeye başladığı noktaya kadar Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Kitabın öğretilmeye başladığından itibaren Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Öyleyse kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi. Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğretilmesi, ruhunun öğretilmesi, ruhun yedi kademesinin, yedinci ruhun yedi kademesinin öğretilmesi. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, her bir Kur'an-ı Kerim bütünü ayrı bir cepheden Allah-u Teala tarafından ele alınmış. Hepsi 28 basamağı ifade ediyor.

Öyleyse tasavvuf bütünü, bütün bu muhtevayı kendi bünyesinde şekillendirmiştir. Öyleyse böyle bir dizaynda Kur'an-ı Kerim'deki İslami tasavvuf basamakları itibariyle bir bütünü görüyoruz. Allah Teala herkesin mutluluğunu istiyor. Ve Vel Asr suresi basamaklar açısından meseleye bakıyor. Diyor ki Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Bu birinci ve ikinci basamakları ifade ediyor. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar hariç. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci basamaklar. Ve amelüs salihat diyor. Ve nefs tezkiyesine başlamak. 14. basamak. Ve tevasav bil hak. Ruhu Allah'a hakka ulaştırıp hakkı tavsiye etmek. 21. basamak. Ve tevasav bil sabr. Sabrın sahibi olmak. 28. basamak. Ve sabrı tavsiye etmek. Öyleyse bu nasıl bir bakış? Bu Vel Asr suresine göre 4 tane 7 basamak açısından bakış. Birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Değerlendirirken davranış biçimlerinizin ağırlığı pozitifse Allah-u Teala tarafından seçilirsiniz. Seçildiğiniz zaman ikinci basamaktasınız. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman üçüncü basamakta olursunuz. Üçüncü basamakta olmanız demek, Allah'a ulaşmayı dilemeniz demek, kurtuluşa imzayı atmanız demek. Cennet burada başlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birinci kat cennet burada elde edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi Allah'ın cennetine girer. Üçüncü basamak. Öyleyse burası üçüncü basamak bir dönüm noktasıdır. Cehennemi cennetten ayıran, cehennemin kilidi, cennetin anahtarı burada elde edilir. Allah'a ulaşmayı dileme noktasında. Allah Teala rahim esmasıyla üzerinize tecelliye başlar. Bu üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileme bütün insanlar için bir kurtuluştur. Üçüncü basamağa ulaşan herkes yedinci basamağa ulaşmıştır. Aslında üçüncü basamak yedinci basamağı ifade eder. Ne olur? Allah Teala rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Beşinci basamak kulaklarınızdaki vakrayı alır, altıncı basamak. Kalbinizdeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar, yedinci basamak. Üçüncü basamakla yedinci basamak aynı dedik. Cennetin, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Vel Asr suresine göre ilk yedi basamağı burada tamamlamış olursunuz. Ve
İlmen yakin burada başlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde. Yoksa böyle bir dileğiniz olmadığı sürece, yani yedinci basamağa gelmediğiniz sürece, ki üçüncü basamağa gelmek birkaç dakika içinde Allah'ın sizi yedinci basamağa getirmesi demektir. Vel Asr suresindeki birinci yedi basamak burada tamamlanıyor. Muhtevaya baktığımız zaman ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin konusunda ilmel yakin de burada başlıyor. Üçüncü basamaktan evvel ilim yok. Ondan evvelkidir Allah-u Teala ilim sahibi olarak kabul etmiyor. Üçüncü basamak ilmel yakin, ilim açısından yakinin başlaması. Basamaklardan üçüncüsü, yedincisiyle aynı olduğu için birinci yedi basamağın tamamlanması, basamaklar açısından baktığınız zaman, safhalar açısından baktığınız zaman birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennetin birinci katı. Sonra Allah-u Teala devam ediyor yardımlarına. Göğsünden kalbine o kişinin nur yolu açıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kişiyi huşu sahibi yapıyor ve onun talebi üzerine mürşidini kişiye gösteriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir olgu var. Ne olgu? Allah-u Teala'nın dizaynında Hazreti

Burada dünya saadeti henüz başlamamıştır. Bu noktada başlayacaktır. Yani başkalarından dünya saadeti açısından hiçbir farkınız yok. 14. basamak. Ama ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bu saydığımız ihsanlarla tabiyetini gerçekleştiren birisi Allah-u Teala'dan şimdi burada ikinci 7 basamağın sonunda bir muhteva kazanır. Bu kişi birinci ve ikinci basamaklarda kendisine kıraat edilen kişidir. Üçüncü basamaktan itibaren tilavet başlamıştır. Ve tilavet kişiyi ruhunu Allah'a ulaştırmaya kadar götürür. Yani şu anda 14. basamakta kişi tilavet safhasındadır. Vel-Asr suresinin ikinci 7 basamağı tamamlanmıştır. Kişi bu noktadan itibaren amelü salihata başlayacaktır. Ve böyle bir olgu kişiye çok şeyler sağlar. Kişiyi mümin kılar. Burada küfür biter. İlmel yakin kademesi burada bitmez, devam eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte böyle bir dizaynda dünya saadetinin hiçbirini henüz yaşamadınız. Sizin de henüz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan dünya saadeti itibariyle bir farkınız yok. Onlar gibisiniz. Ama tabiiyetle beraber birinci nimet devrin imamının ruhu geliyor başınızın üzerine. Onun üzerine başınızın üzerine o gelince Allah Teala kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Kalbinizin içine imanı yazıyor ve gerçek anlamda kalbi de mümin olan bir insan oluyorsunuz. Ağızlarıyla mümin olanlardan değil, kalpleriyle de mümin olanlardan birisi oluyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Kalbiyle mümin olmak, mümin oluyorsunuz. Ve Allah'ın beşinci nimeti bütün günahlarınız sevaba çevriliyor. Altıncısı nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Zikir yapıyorsunuz. Allah'ın katından gelen nurlardan fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Toplanınca nefsin kalbindeki afetlerin o kadarı azalıyor. Tekrar geriye dönüp de kalbinize giremezler. Çünkü nefsinizin kalbindeki iman kelimesi çekim gücüne sahip ve sadece çektiğini yani fazılları etrafında toplar. Ve ruhunuz nefsinizin her %7 aklanmasında, fazıllarla dolmasında gök katlarından bir tanesinden yükselir. İlk %7'de birinci gök katına, ikinci %7'de ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kademeler.

Yerde 7 tane gök katına ulaşır. Bu 7 tane gök katı birer birer çıkılır. Birinci katta secde, ikinci katta suvarılma havuzlarında suvarılma, üçüncü katta iki katlı mescitte namaz kılma. Dördüncü kata mihenk menfezinden ulaşma. Dördüncü katta Beytül Makdis'in aslında secde etmek, namaz kılmak. Altıncı katta Beytül Haram'ın aslında namaz kılmak. Altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanmak. Yedinci kata fetihle ulaşmak. Ve yedinci katta 7 tane alemin geçilmesi, Sitre-i Münteha'ya ulaşmak, oradan da Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu. Böylece 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi burada tamamlanır. Ruhunuz Allah'a ulaşmak, Allah'ın zatına geri döndürülmek üzere sizlere emanet olarak verilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a ulaştığı yer safhalardan üçüncüsüdür. Üçüncü kat cennet sizin olur. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı yer, ilmel yakinin tamamlandığı yerdir. On dördüncü basamak, ikinci yedi basamağın bittiği yerdir. Tevazav, affedersin, üçüncü yedi basamağın bittiği yerdir. Tevazav bil hak olarak anlatılıyor. Hakka ulaşmış ve hakkı tavsiye etmeye başlamış bir kişinin durumunu anlatıyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde müesseseye dikkatle bakın. 'Orada ilmel yakin tamamlanmıştır ama aynen yakine henüz geçememişsinizdir. Orada 14. basamak, 21. basamakta 3. 7 basamak tamamlanmıştır. 21. basamakta

tilavet bir yere varmıştır. Tilavetin ötesi kısa olayıdır ki kısa müessesesi 22. basamakta başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaştı, nefsiniz %51 nurla doldu. Burada ruhunuzun Allah'a ulaştığı yerde dünya saadetinin %51'ine sahipsiniz ve 3. kat cennetin sahibi oldunuz. Yolculuğunuzun buraya kadar olan kesimini Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah garanti ediyor. Allah sizi ulaştırıyor kendisine. Nefs tezkiyesini Allah size yaptırıyor. Siz ibadetleri sevmiyorsunuz, Allah size sevdiriyor. İşte böyle bir dizaynda yeni bir ufukta yolculuk yapacaksınız. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başladı, 21. basamakta bitti. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Bu birinci teslim. Ruhunuzun Allah'a teslimi, %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'a teslim olur. Bu noktada nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Başka bir açıdan bakıyoruz meselemize. Önce Kur'an'ın tilavet edilmesiydi. Edildi. Ondan sonra nefsin tezkiyesi geliyor. Tezkiye de burada tamamlanıyor. Bundan sonra tasfiye başlayacak nefs için. ...22., 23., 24., 25. basamaklar Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır. 21. basamak fena makamıdır, fena fillah makamıdır. Kur'an'ın birinci ruhu öğretilir. 23. basamak beka makamıdır. Kur'an'ın ikinci ruhu öğretilir. 23. basamak zühd makamıdır. Kur'an'ın dördüncü ruhu, Kur'an'ın üçüncü ruhu öğretilir. 25. basamak muhsinler makamıdır. Fizik vücudumuzda Allah'a teslim olmuştur. Burası Kur'an'ın dördüncü ruhunu ifade eder. Bu fena, beka, zühd ve muhsinler makamları iki muhteva arasında bir boşluğu ifade eder. Bir sonraki makamda, ulul-elbab makamda daimi zikre başladığınız zaman hikmet sahibi olacaksınız. Orası aynel yakindir. İlmel yakin ise bu dört tane velayet makamı başlamadan evvel tamamlanmıştır. Burası ilmel yakin ile aynel yakin arasında bir köprüdür. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizaynda adım adım bir yerlere doğru yaklaşırsınız.

Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin de %90'ından fazlası sizin olur. Hikmete ulaştınız. Burası hikmet kademesi. Ve safhalardan dördüncüsündesiniz. Dördüncüsü fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz yer. Beşinci safhaya adım attınız ama ulaşamadınız. Ulerbap makamında beşinci safhaya adım atılır. Ama beşinci safhaya ulaşmak ihlas makamındadır. İhlas makamında böyle bir dizaynın sahibi olursunuz. Öyleyse ihlas makamında hikmeti yaşayacaksınız. Hikmet müessesesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Hikmet 7 tane vasıf gerektirir. Evvela daimi zikrin sahibi olacaksınız. Sonra bu sebeple nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Sonra bunların neticesinde kalp gözünüz açılacak ve kalp kulağınız açılacak. 4 tane özellik. Sonra hayrın sahibi olacaksınız, daimi zikrin sahibi olmasa bile devamlı derecat kazandığınız cihette hayrın sahibi olacaksınız. Sonra tezekkür sahibi olacaksınız. Allah ile müzakere edeceksiniz. Konuları konuşacaksınız. Bilgi alacaksınız. Bilgilendirileceksiniz. Sonra Allah-u Teala'nın bu muhtevasında zemin katı gösterecek Allah-u Teala Hulelvap makamında size. Sonra birinci katı göstermeye başladığında ihlas makamına gelmiş olacaksınız. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları ve yedinci katın yedi alemini Allah-u Teala size orada gösterecek. Sıdretül Müntaha'ya kadar. Sıdretül Müntaha ile İhlas makamını tamamlamış olacaksınız. İhlas makamı sizi beşinci kat cennetin sahibi kılar. İhlas makamı sizi

Beşinci kat cennetle birlikte dünya saadetinin %100'üne ulaştırır. Burası İslam'ın beşinci safhasıdır. Burası Ulul Elbab makamıyla birlikte ilmel yakini açtığınız aynel yakinin sahibi olduğunuz noktadır. Aynı zamanda buradaki muhtevanızda sizin için söz konusu olan bir husus tahakkuk etmiştir. Daimi zikrin sahibi oldunuz, hikmet ehli oldunuz, tezekkür ehli oldunuz ve bu noktada Sitret-i Münteha'yı Allah Teala size gösterdiği zaman tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bir yerlere ulaştıracaktır daha ileride. Ama bu içinde bulunduğunuz noktada siz artık ihlas makamını bitirdiniz. Salah makamına adım attınız, yedinci ve son makamı. Fena makamı Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhunu ifade eder. Beka makamı ikinci ruhunu ifade eder. Zühd makamı üçüncü ruhunu ifade eder. Muhsinler makamı dördüncü ruhunu ifade eder. İhlas makamı beşinci ruhunu ifade eder. Ve salah makamı yani yedinci makam yedi tane kıdemeye ayrılır. Tekrar edelim. Birinci velayet makamı fena fillah. İkincisi beka billah. Üçüncüsü züht. Dördüncüsü muhsinler makamı fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz makam. Beşinci makam İhlas makamı, altıncı kademe, altıncı safha, iradenizi Allah'a teslim etmeden evvelki son durak. İrşada ulaşmak. Burası İslam'ın altıncı safhasını oluşturuyor. Ve yedinci safhada ise iradenin Allah'a teslimi var. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yerlere ulaşıyorsunuz. Ve Allah ile olan dizaynı artık mutluluk üzere kuruyorsunuz. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet ettiği an ihlas makamı tamamlanmıştır. Artık salah makamındasınız. Salah makamının birinci kademesinde
Tevbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. İkinci kademesinde Allah sizin mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahları örter. Üçüncü kademesinde size salah nurunu verir. Dördüncü kademesinde ise o örttüğü günahlarınızı sevaba çevirir. Böylece irşada ulaşırsınız. Ve irşada ulaştığınız zaman iradenizi Allah'a teslim etmek için hazırsınız. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Selam makamının 5. ve bütün insanlar için ulaşabilecek olan son kademesine ulaşırsınız. İradenizi Allah Teala kabul etmiştir ve kendi iradesine bağlamıştır. Artık Allah'ın kölesi oldunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kademede, 5. mertebede Allah'ın mürşitleri vardır. Allah'ın teslim aldığı, bir hakkın teslim aldığı, teslimi külliyle teslim aldığı insanlar. 6. kademede Resuller, bütün kavimlerdeki Resuller, 7. kademede ise devrin imamı vardır. Sevgili kardeşlerim, bu tasavvufun baştan sona yaşanmasını ifade eder saydığımız bu duraklar, geçişler, 7 tane, 4 tane, 7 basamak, 7 tane safha, her biri bir şeyler anlatıyor bize. Şimdi böyle bir dizaynın sonunda ne olur? Kişi 7. kat cenneti elde eder, dünya saadetinin de %100'ünü elde eder. Öyleyse nedir bu dünya saadeti? Dünya saadeti dediğimiz şey, dünya mutluluğu ne bir şeydir? Nasıl bir şeydir? İşte oraya geliyoruz şimdi sevgili kardeşlerim. Dünya saadeti 3 özellik gösterir. 1. Mutluluğunuz hem iç dünyanızda olacak, hem dış dünyanızda olacak, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde olacak. İki, kesintisiz olacak. Kesilmeyen bir mutluluk. Olaylar sizi bu huzur denizinden alamayacak. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi olacaksınız. Üçüncüsü, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de bir sulh ve sükun halinde olacaksınız. İşte bu 3 şart varsa mutluluk vardır. Siz mutlusunuz, huzur içinde bir insansınız. Öyleyse ne demek istiyoruz? Baştan demiştik ki insanlar kulvara eşit şartlarda ulaşır. Ama bu insanlar nefslerinin kalbinde %50 afet, ruhlarının kalbinde de %50 hasret standartlarındadır. Ve genellikle nefsani olayların içindedirler insanlar. Neden bu insan huzursuzdur acaba? Nefsi emmarede olan bir insan. Nefsinin kalbi afetlerle dolu. Ruhu da hasretlerle dolu. Ne olur? Şu olur sevgili kardeşlerim, bu insanın
iç dünyasında kesintisiz bir kavga vardır. Diyalektik bir kavga, anlaşmazlık. Allah Teala emirler vermiştir. Ruh mutlaka emri uygulamak ister. Namazın vakti girdiği zaman ruh namaz kılmasını ister fizik vücudun. Nefs de buna şiddetle karşı çıkar. Çünkü nefsin muhtevasında da Allah'ın emirlerini yapmamak, Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkmak var. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın emirlerine karşı çıkma müessesesi. Nefsi mutlaka isyan ettirir. Nefs kendi dediği mutlaka gerçekleşsin istikametinde devamlı bir talebin sahibidir, ısrarcıdır. Vazgeçmez talebinden. Allah neyi emretmişse mutlaka yapmamak isteyecektir o. Allah neyi yasak etmişse onu da yapmak isteyecektir. Ruh da tam aksine Allah neyi emretmişse mutlaka yapmak isteyecektir. Yasak ettiklerini de gene tam aksine nefsin yapmamak isteyecektir. İkisi de akla talepte bulunacaklardır ve aralarında devamlı kavga vardır. Bu kesintisiz bir kavgadır. Kişinin iç dünyasında her an çatışma söz konusudur. Nefs Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyecektir. Ve ısrar edecektir aklı ki sen mutlaka Allah'ın emrettiği şeyi gerçekleştirme diye. Akıl vücudun kumandanıdır. Beyne kumanda etmek suretiyle vücudu kullanır. Ama akıl bir manevi hüviyeti olmayan ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa nefsin taleplerini önde tutacaktır. Ve ruh devamlı itiraz halinde olacaktır. Nefs de ruh da akla müracaat edeceklerdir. Tam birbirinin zıttı olan konularda kendi dediklerinin yapılması istikametinde. Ruh programlandığı dizayn içerisinde Allah'ın bütün emirlerinin mutlaka yapılmasını isteyecektir akıldan. Nefs de programlandığı dizayn içerisinde yapılmamasını isteyecektir. Akıl bu iki talepten birini kabul edecektir ama akla müracaat eden nefs de ruh da kendi aralarında devamlı bir kavganın içinde olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutluluk yoktur. Orada huzursuzluk vardır. Bu sebeple insanlar nefslerinde afetler olduğu sürece iç dünyalarındaki bu devamlı kavga yüzünden, diyalektik kavga yüzünden hep mutsuz olacaklardır. Asla mutluluğu yaşayamayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, o kadar mı? Hayır, değil. Akıl genellikle nefsin taleplerine yeşil ışık yakacağı için, onu gerçekleştireceği için kişi Allah-u Teala tarafından azaplandırılacaktır. Her yaptığı yanlışın bedelini dünya üzerinde yaşarken o yanlışın hemen arkasından azaplandırılmak suretiyle ödeyecektir. Devamlı Allah'ın emirlerine itaat etmemek, devamlı Allah'ın yasaklarını işlemek sebebiyle
Allah Teala devamlı olarak o kişiyi cezalandırır. Manevi bir azap tatbik eder ona. Ruh da Allah'a ulaşmasına mani olması sebebiyle Allah'ın kendisine verdiği bir yetkiyi kullanacak ve o da nefsi cezalandıracaktır. Böylece aklın devreye soktuğu Allah'ın bütün emirlerine aykırı davranışlarda bu azap mutlaka fizik vücudu yakalayacaktır. Allah fizik vücudu mutlaka azap edecektir. Arkasından da ruh nefse. Öyleyse Allah'ın her emri, her yasağı çiğnendikçe kişi devamlı azaba duçar olacaktır. Hem kendi içindeki kavga sebebiyle ruhla nefs arasındaki kesintisiz kavga, diyalektik kavga sebebiyle huzursuz olacaktır kişi. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Hem de devamlı yanlışlıklar işlediği için her işlediği yanlışın arkasından kişi devamlı huzursuz olacaktır. Allah Teala tarafından azaplandırılacağı için. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kişiler neden iç dünyalarında mutsuzdurlar? İşte bunlar için mutsuzdurlar. Hem nefsli ruh arasındaki kesintisiz sıkıntı veren, kesilmeyen kavgalar sebebiyle, hem de devamlı yanlış işledikleri için, her yanlıştan sonra Allah-u Teala tarafından azaba doğuşar olacakları için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf mutluluğu yaşamaktır dedik ama burada mutluluk yok. Burada devamlı mutsuzluk var. Kişiler hep mutsuz. İşte tasavvufu yaşamayan insanların sinirli, hırçın, sıkıntılı olmalarının arkasında iç dünyalarında bu sebep var. Peki kişi daimi zikre ulaşmışsa, beşinci safhaya ulaşmışsa, beşinci, altıncı ve yedinci safhalarda onun artık nefsinde hiçbir rağbet kalmayacaktır. Nefsinin kalbi, ruhun hasletlerine paralel hüviyette olan fazıllarla, faziletle donatılmış olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman o kişinin nefsi bütün afetlerden daimi zikir sebebiyle arındırılırsa, o zaman nefsin kalbi %100 faziletle dolacaktır. Fazıllarla dolacaktır. Yani o noktadan itibaren nefs de aynı ruh gibi Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka yapmak isteyecektir. Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi de mutlaka işlememek isteyecektir. Allah yasak ettiği için, ruhun da hasletlerinin paralel olan faziletlerle, fazıllarla dolduğu için nefsin kalbi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Ruh, o zaten ezelden beri öyleydi. Allah neyi yasak etmişse,
onu asla işlemek istemiyordu. Ama nefs hüviyet değiştirdi, ruhla aynı dizayna geldi. Allah'ın bir emri mi yapılacak? İkisi birden mutlaka emri yapmak istiyor. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kavga bitti. İç dünyanızdaki kaos sona erdi. Artık mutsuzluk yok. Tam bir uyum halinde Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Bütün yasakları hepsine riayet edilerek asla işlenmiyor. İşte burası kavganın bittiği, sülh ve sükunun hasıl olduğu mutluluk noktası. Dünya saadetinin kesintisiz olduğu nokta. O kişi neden mutludur? İç dünyasındaki kavga bitmiştir, kaos bitmiştir. Ve sulh ve sükun o kişinin iç dünyasında tahakkuk etmiştir. Birinci mutluluk sebebi bu kişinin iç dünyasında. İkincisi, nefsinin afetleri olmadığı için, yerine faziletler geldiği için, nefs de ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yerine getirildiği için her emirden sonra Allah-u Teala o kişiye azaplandırmak şöyle dursun, ona mutluluk veriyor, huzur veriyor, ruh da nefse inşirah veriyor. Böylece kişi bütün emirlerin yapılmasından sonra bir ferahlama, bir huzur duyuyor. Gene aynı standartlarda Allah neyi yasak etmişse, ruh da nefs de onu yapmak istemediği için hiçbir zaman bu fiil işlenmeyecektir. Ve kişi hep işlemediği bu fiil sebebiyle Allah'ın kendisine verdiği huzuru, ruhun da nefse verdiği sururu yaşayacaktır. Nefs de tam ruh hüviyetine bürünmüştür. Kişi iç dünyasında bu sebepten de mutludur. Öyleyse iç dünyasında kişinin kavga bitmiştir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir, sona ermiştir. Kişi mutluluğu yaşıyor. Bütün boyutlarıyla iç dünyada bir mutluluk yaşanıyor. Hem Allah'ın bütün emirlerine itaat edildiği için ve bütün yasaklarına riayet edildiği için, hem de iç dünyadaki diyalektik kavga, kaos sona erdiği için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyada daimi zikre ulaştıktan sonraki mutluluk, dünya mutluluğu budur. Bu kişi bu noktaya ulaştığı zaman zaten 7. kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman 7. kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin de iç dünyasında %100'ü bu anlattığımız dizayn içerisinde o kişinin olmuştur. Eskiden neydi durumu? Allah'ın emirlerini ve yasaklarını çiğnediği için her iki istikamette de cezalandırılıyordu. İç dünyasında nefsiyle ruh arasında kavga olduğu için devamlı huzursuzdu. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra ikisi de yok oldu. Yerlerini mutluluğa bıraktılar. Bu kişi iç dünyasında mutlu. Neden mutlu? Bir sulh ve sükun halini, kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç dünyasında yaşadığı için mutlu. Gelelim kişinin dış dünyasına. İnsanlar nefslerinin tesiri altındayken dış alemlerinde, dış dünyalarında ...
başka insanlarla ilişkiler içerisindeyken nefslerindeki afetler onları devamlı yanlış yapmaya götürür. Etraflarındaki insanların kalbini kırarlar. Onlara kötü davranışlarda bulunurlar. Onları ezmeye çalışırlar. Nefslerinin afet durumu, nefsleri baştan aşağı afetlere doludur nefse emaredeki kişinin. Ve kişi başkalarına yanlış yaptığı için her yaptığı yanlış davranıştan sonra Allah-u Teala tarafından cezalanır, ona azap edilir. Ruh da nefse azap edecektir. Böylece kişi nefsine de kendisine de her yaptığı yanlışın arkasından azap edilen bir muhteva taşır. Öyleyse bu kişi başkalarına yanlış davrandığı için, kötü davrandığı için, onların kalbini kırdığı için, onlara eza verdiği için, onlara zulmettiği için hep huzursuz olacaktır. İki defa cezaya muhatap olacaktır. Yalnız o kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu kişinin eziyet ettiği, sıkıntıya soktuğu, başka bir ifadeyle zulmettiği insanlar da ondan intikam almaya çalışacaklardır. Kişi onlara eziyet ettiği, zulmettiği için bir defa huzursuz oldu, azaplandırıldı Allah-u Teala tarafından ama konu bitmedi. Yeniden üzülmesi oluşacaktır. Çünkü kendilerine kötü davrandığı insanlar ondan intikam almaya çalışacaklardır. İntikamlarını aldıkları zaman bu kişi onların haklı bir davranışın sahibi olduğunu kabul etmez. Onlar tarafından kendisine bir saldırıda bulunulmuştur. Onu düşünür sadece ve huzursuz olur. Başka insanların kendine olan davranışı sebebiyle huzursuz olmuştur. İntikam peşinde koşan insan mutlaka intikamını almaya çalışır. Nefsinin afetleri olduğu için intikam alana kadar sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Ve bu kişiden intikamını aldığı zaman bu kişi ikinci bir sebepten dolayı daha huzursuz olacaktır. Kendisine haksız bir fiil işlenmiştir. Bu da onu üzmeye yeterlidir. Kendisine eziyet edilmiştir, kötü davranılmıştır, zulmedilmiştir. Öyleyse üzülecektir. Ne oldu? İkinci defa üzüldü kişi. Kendisine zulmedildiği için üzüldü. Öbür taraf intikam aldığı için üzüldü. Şimdi intikam almayı isteyen kişi intikamını aldı ve de ona zulmü yapan birinci kişi bundan huzursuz oldu. Kendisine bir haksız fiil ika edildi, bir zulüm yapıldı. O da onu bir defa daha huzursuz olmaya itti. Kişi ikinci defa huzursuz, ikinci defa üzüntü içerisinde. Ne yapacak şimdi? Bunu hazmedemeyecek. Başkasının kendisine yaptığı bu zulmü hazmedemeyecek.
O da birinci taraftan, yani vaktiyle kendisine kötü davrandığı için kendisine intikam alan o kişiden, o da intikam almaya çalışacak. Bu intikamı başarabildiği takdirde kişi yeniden huzursuz olacaktır. Bir taraftan nefsi onu mutlaka intikam almaya zorluyor. Ama intikamını aldığı zaman da bir günah işlediği için Allah-u Teala ona azap edecektir. Nefsine de ruh azap edecektir. Kişi ne oldu? Üçüncü defa huzursuz. Şimdi aksini düşünelim. Kendisinden intikam alan kişi çok güçlü olduğu için vaktiyle onu kıran, kalbini kıran, bu sebeple kendisinden intikam alınan kişi o kişiden intikamını alamıyor. Alınamayan intikam kini oluşturur ve kişi karşı tarafa doğru, karşı tarafa kinleniyor. Ama sevgili kardeşlerim, kin varsa stres vardır. Alınamayan intikam varsa, kişi mutlaka intikamını almayı istiyorsa, orada eğer intikam alınamıyorsa stres başlar. Bu sefer de kişi stres sebebiyle huzursuzdur. Ama hep huzursuzdur. Demek ki dış dünyasında kişi daha çok sıkıntıda, daha çok mutsuz. Nefsi emmaredeki bir kişi, nefsinin bütün afetlerinin zebunu olan bir kişi, başkalarına kötü davrandığı için Allah-u Teala tarafından azap edileceği cihetle huzursuz, o insanlar kendisinden intikam aldığı için huzursuz, bu da onlardan intikam alıp da Allah-u Teala tarafından yeniden cezalandırıldığı zaman yine huzursuz, intikam alamazsa stres sebebiyle, şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz, ama her halükarda huzursuz, huzursuz ve huzursuz. Sıkıntılı, üzüntülü, yani kısaca mutsuz. Öyleyse demek ki nefsi emarede bulunan bir kişi mutsuz ve huzursuz. Dış aleminde de mutsuz ve huzursuz. Şimdi böyle bir insanın daimi zikre ulaştığını düşünelim. Ne olacaktır? Nefsinin bütün afetleri yok olacaktır. Ruhunun hasletlerine paralel fazıllar o kişinin nefsinin kalbini tamamen dolduracaktır. Yani nefs de artık ruh gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyecektir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyecektir. Ve böyle bir kişi hiçbir zaman başkalarının kalbini kırmak istikametinde bir fiilin sahibi olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerine itaat eden bu insan başkalarının kalbini kırmak zorundan için kalacaktı. Nefsinin bir afeti onu Allah'ın bir emrine asi yaptığı zaman, Allah'ın bir yasağını işlettiği zaman, başkalarının kalbini kırdığı zaman Allah-u Teala ona ceza veriyordu, azaplandırıyordu. Ama nefsinde afetler yok. Nefsinin afetleri olmadığı için bu insanın davranışlarıyla bir başkasının kalbini kırması,
ona kötü davranması söz konusu olmaz. Nefsinin afetleri olmadığı için bu kişi başkasına kötü davranamaz, başkasının kalbini kıramaz. Bunu insana yaptıran şey, başkasının kalbini kırdıran iç husus, o kişinin nefsinin afetleridir. Nefsinin afetleri yok olduğu gün olay bitmiştir. Bu kişi başka insanlarla olan ilişkilerinde onların kalbini kıracak bir davranışta bulunmaz. Kendisine kötü davranan birisinden af diler. Onunla kavga etmek yoluna girmez. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bu insan başka bir insanın kalbini kırmayacaktır. Ona, başkalarına nefsinin afetleri olmadığı için hiçbir şekilde zulmetmeyecektir. Etmeyecekse Allah Teala hiçbir zaman ona azap etmeyecektir. Başkalarının kalbini kırdı diye, başkalarına zulmetti diye. Kendisiyle Allah arasındaki ilişkilerde de durum aynıdır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek. Her birinin arkasından Allah'ın verdiği iç huzurunu yaşayacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecek. Allah'ın verdiği iç huzurunu yine yaşayacaktır. Öyleyse ne kendisiyle Allah arasındaki ilişkilerde ne de başkalarıyla olan ilişkilerinde bu kişi huzursuz olmayacaktır. Öyleyse bu kişi başkalarının kalbini kırmayan, dış dünyasında başkalarına zarar vermeyen, zulmetmeyen bir insan, her olayın arkasından bu sebeple sadece mutluluk duyar, başka insanlara en güzel davranışlarını hep sürdürür, gider. Sonra mı? Böyle olduğu için de iç dünyasında hep mutlu olan bu insan, dış dünyasında da mutludur. Peki böyle bir insandan intikam alan olur mu? İntikam alması için kendisine kötü davranılması lazım. Böyle bir davranış biçimi ise o kişiden gelmez. Böyle bir davranış biçimi ise o kişiden hiçbir zaman gelmeyecektir. Nefsinin afetlerini bütünüyle yok etmiş olan bir kişi başkasına asla zulmetmeyecektir. Zulmetmediği için başkalarından da ondan intikam alma talebi oluşması mümkün değildir. Çünkü onlara zulmetmemiştir. Peki böyle bir insanda stres oluşur mu? İntikamını alamıyor diye. Hiç kimse ondan intikam almamıştır ki bu da başkalarından intikam alsın. Ayrıca nefsinin afetleri zaten buna müsaade etmez. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da ne başkalarına zulmeden, ne onların intikamına maruz kalan, ne de başkalarından intikam alan biridir. Tam tersine hiç kimseye kötü davranmaz. Bu sebeple devamlı Allah-u Teala içine sürur verir, huzur verir, ruhta nefse sürur verir ve bu kişi kötü bir davranışa muhatap olmaz intikam hüviyetinde. Bunun ötesinde kötü davrananlar olmayacak mıdır ona? Olacaktır. Ama o onu, bu tarz bir davranış onu üzemez. O kişinin davranış biçiminin kendisine üzüntü verecek bir hüviyet kazandırmasına
müsaade etmez. Karşısındaki kişi haksız bile olsa ondan af diler. O zaman karşısındaki kişi ezilir bu af dileme sebebiyle, o da ondan af diler. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, eğer nefsin afetleri yoksa kişi dış dünyasında da mutlak bir saadetin sahibi. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da sulh ve sükun içinde yaşıyor. Kesintisiz bir mutluluğun, bir sulh ve sükun dünyasının içinde sahibi. Öyleyse dış dünyasında da huzurlu ve kesintisiz bir mutluluğu yaşıyor. Bir sulh ve sükun olarak. Ya Allah ile olan ilişkileri nasıl bu kişinin? Allah ile olan ilişkileri iki safa içerir, iki cephe içerir. Birinci cephede Allah'ın emirleri vardır. Nefsinde afetler olmadığı için ruhu da nefsi de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi istiyor. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Peki yasaklar cephesi, bu kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın bütün yasaklarını asla işleyemeyecek olan bir özellik.

yasak ettiği hiçbir fiili işlemezsiniz. O zaman Allah ile olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde ruhunuzla nefsinizle sizin üzüntüye düşmenizi icap eden hiçbir davranışa muhatap olmazlar. Onlar her ikisi birden Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyeceklerdir ve getireceklerdir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyeceklerdir ve işlemeyeceklerdir. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de o kişinin Allah ile olan ilişkilerinde tam bir başarı, kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali. İşte dünya mutluluğu budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve İslam'ın yaşanması, tasavvufun yaşanması insanoğlunu mutlaka bu mutluluğa ulaştırır. Dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için mutlak saadet söz konusu. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de sizinle beraber kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç dünyanızda da dış dünyanızda da yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir şekilde yaşıyorsunuz. İşte tasavvufun dünya saadeti. Aynı insan cennet saadetinin de zaten iradesini Allah'a teslim ettiği zaman 7. katına ulaşmış. İşte dört başı mamur bir mutluluk hali ve bu mutluluğa insanı sadece İslam'ın yaşantısı yani tasavvuf ulaştırabilir. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki tasavvuf insanı mutlaka saadete ulaştırır. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bütün sahabe size saydığım o 7 safhanın hepsini yaşadılar. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç dünyalarında da dış dünyalarında da Allah ile olan ilişkilerinde de yaşadılar. Ve cennetin 7. katını da hak ettiler. Ve bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Yeni bir asr-ı saadet gelecek mi? Evet, gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O asr-ı saadette Allah bize hayat bahşederse inşallah beraber olacağız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir dünya saadetine bir sulh ve sükun haline ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Evet, Allah'ı zikretmek üzere ve Allah'tan bahsetmek üzere ve mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ne kadar irtibattasınız? İlişkiniz hangi seviyede? Hangi seviyedeyse o kadar mutlu olabilirsiniz. Herkes bilecek ki mutluluğu Allah ile olan ilişkisinin seviyesine bağlıdır. Bu ilişkiyi hudutlayan sistemin adına zikir denir. Zikir, Allah isminin tekrarıyla en güzel hüviyetteki bir dizaynı oluşturur. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir söz konusu olabilir. Dilinizi de kımıldatmadan, sesinizi de çıkarmadan iç dünyanızda Allah'ın ismini tekrar ederseniz, şimdi bizim yaptığımız gibi, o zaman bu hafif zikir olur. Öyleyse sessiz zikir bir ses çıkararak, Allah kelimesini tekrar ederek Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeyi ifade eder. Sessiz zikirse içinizdeki sesle, sesli olarak değil, sessiz olarak diye Allah'ı tekrar etmektir. Sessiz zikir bir dilin gene sesliymiş gibi kımıldamasıyla diye Allah'ın ismini tekrar etmek suretiyle olur. Bir de sessiz zikrin ikinci kademesi, üst kademesi, içinizden bir gücün Allah-u Teala'nın sizi harekete geçirmesiyle sadece dişlerinizin hafif tertip kımıldadığı ve sesinizin çıkmadığı, hatta dilinizin de kımıldamadığı bir kalbi standartta gerçekleşen, bir başka ifadeyle Allah'ın vücuda getirdiği bir zikir söz konusu olur. İşte hafif zikrin, gizli zikrin birinci cephesinde kişisel irade vardır. İkinci cephesinde ilahi irade vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a bütün ömrümüz boyunca her saniye hamd etsek, şükretsek bize göre yetmez ki. Çünkü biz Allah'ın o özel zikrinin sahibi kılındık. Biz konuşmadığımız zaman, dikkat edin bize, İçimizdeki ses Allah kelimesini devamlı tekrar eder. Dişlerimiz de çok hafif bir kımıldamayla her zaman çok az bir hareketle Allah kelimesini tekrar eder.
Dışarıdan bir bakan bir kişi dikkat etmezse bunun farkına varamaz. Ama dikkat ederse çok az bir hareketle dişlerimizin kesintisiz bir şekilde hareket halinde olduğunu yakalayacaktır. Hep öyle olur. Uyurken aynı minvalüzre uyuruz. Ama uyandığımız zaman aynı hareketin devam ettiğini görürüz. Bu hareket şeklinde değil, dişlerimizin çok az hareketiyle gerçekleşen bir olaydır. Bize konuşurken değil, bir şey yaparken değil, mesela durduğumuz yerde düşünürken bakın, o zaman dişlerimizin çok hafif bir şekilde hareket ettiğini göreceksiniz. Bu hareket çok az bir mesafeyi ifade eder. Bu sebeple çoğu insan dikkat etmezse fark edemez. Başlangıçta biz de farkına varamamıştık. Ama Allah'ın bize zikri daimi oturttuğu yerde yerleştirdiği noktada dişlerimizin çok hafif bir hareketle kımıldama halinde olduğunu tespit ettik. Kim biz başka biriyle konuşurken, hareketsiz dururken, düşünürken dişlerimize bakarsa ikisi arasında bir küçücük hareketin kesintisiz bir şekilde var olduğunu görür. Bu sevgili kardeşlerim bizim elimizde olan bir zikir değildir. Bu zikir zikrullah Allah'ın bizim irademizin dışında bize kesintisiz bir şekilde yaptırdığı zikirdir. Uykuda da kesilmez, uyanıkken de kesilmez. Kesintisiz bir zikir biz ölünceye kadar devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, bize dikkat edin. Biz farkına varmayız. Ama devamlı olarak az bir mesafe içinde dişlerimizin Allah kelimesini tekrar ederken aldığı vaziyeti devamlı olarak göreceksiniz. Bir Allah kelimesini bu tarzda söylemek var. Bu herkesin yapacağı bir şeydir. Ama hafif zikre ulaşan bir insan için o şekilde bir müessese gelişmez. Allah Teala onlara özel zikir yaptırır. Bu iki üst ve alt dişlerin birbirine çok yakın bir şekilde kesintisiz bir yaklaşımını ifade eder. Bir gün farkına varacaksınız. Özellikle bizim farkına varmadığımız bir devrede bakın ki gerçekleri görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlar için bir kurtuluşun sahibidir. Siz Allah'a ne kadar değer verirseniz, Allah da size o kadar değer verir. Allah ile ilişkilerde bu dizayn mutlaka kesintisiz zikre ulaşanlar için en üst boyutu gösterir. Allah hepinizi sever. Allah insanlara hep yardım eder. O bütün güzelliklerin sahibidir.
Sevgili kardeşlerim, sadece iki tane alternatif söz konusu. Mutlu olmak veya iki, mutsuz olmak. Mutlu olmak eşittir Allah ile bir ilişkinin içinde, bir beraberliğin içinde olmak. Daimi zikrin sahibi kişi değildir. Daimi zikrin sahibi Allah'tır. Kişi daimi zikre ulaşana kadar gayretin sahibidir. Biz o gayretin de sahibi olmadık. Biz kendi gayretimizle tesbihin sahibi olmadık. Daimi zikrin ötesi tesbihtir. Tesbihi yaptıran Allah'tır. Daimi zikrin sahibi olan bir kişiyle tesbihin sahibi bir kişi arasında farklılık sadece daimi zikrin sahipleri bazılarını, dillerini, dudaklarını kendi iradeleriyle hareket ettirirler. Tesbihin sahipleri için bu geçerli değildir. Orada Allah kumandayı ele almıştır ve kesintisiz bir şekilde Allah kelimesi o kişinin dişlerinin çok küçük bir hareketiyle devamlı tekrar eder. O kişi konuşmaz. Konuşmadığı zaman da o hareket, o küçük çaplı hareket hiç kesilmeksizin devam eder. Uykuda da devam eder. Kişi sabahleyin uyanırken onların o küçücük hareketini hisseder. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükreder. Allah onu külli zikrin sahibi kıldığı için. Zikir önemli mi? Sevgili kardeşlerim, kalbinize Allah'ın nurlarını ulaştıran tek anahtar zikirdir. Zikirsiz bir ruh teslimi, zikirsiz bir fizik beden teslimi, zikirsiz bir nefs teslimi, zikirsiz bir irade teslimi asla mümkün değildir. Bütün bu kapıları açan tek anahtar zikirdir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde dikkatle bakmanız lazım gelen en önemli konu zikrinizin seviyesidir. Hangi ölçüde Allah-u Teala'yı zikrediyorsunuz? Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Allah da sizi o kadar seviyor. İşte bir gün çenenizin çok küçük hareketlerle hareket ederek Allah'ın ismini zikrettiğini fark edeceksiniz. Ne zaman? Daimi zikre ulaştıktan sonra. Tesbih daimi zikrin ötesidir. Ama şunu açık bir şekilde ifade edelim ki biz daimi zikre kendi irademizle ulaşmadık. Allah bizi daimi zikre ulaştırdı. Mürşidimizi biz seçmedik. Allah bizim için seçti. Allah bizi ona ulaştırdı, tabiyetimizi gerçekleştirdi. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz bizim mürşidimiz Muhammed Raşit Hazretleri'dir. Senelerce önce oraya ulaşarak bulunduğu yerde ona
tabi olmaya Allah Teala nasip kıldı. Hiç kimse realitede mürşidin tayin etmek yetkisinin sahibi değildir. Mürşidin tayini biz insanlara ait değildir. Allah'a aittir. Onun için bütün insanların hacet namazını kılarak mürşitlerini Allah'tan sorması gerekir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala bir mürşit muhakkak tayin etmiştir. Bu Allah'ın takdiridir. Biz insanlar için kader kelimesini kullanırız burada. Allah-u Teala bütün insanların sadece mutlu olmasını ister. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamazlar. Mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir beceridir. Allah'a neyimiz ulaşacak? Fizik vücudumuz mu? Hayır. Nefsimiz mi? Hayır. Neyimiz ulaşacak? Ruhumuz ulaşacak. Bir insan dünya hayatını yaşarken bu görevi yapmazsa ölümüyle beraber Azrail Aleyhisselam o kişinin ruhunu alır ve Allah'a ulaştırır. Azrail Aleyhisselam ve yardımcıları bu görevi bütün insanlar için gerçekleştirirler. Bazı insanlar için Azrail Aleyhisselam ve onun arkadaşları, yardımcıları diyelim, yardımcıları olan melekler sadece ölüm işlemini gerçekleştirirler. Çünkü o ölen kişinin ruhu önceden Allah'a ulaşmıştır. Bazıları için kişiyi Hakk'ın rahmetine ulaştırdıktan sonra onun ruhunu alarak Allah'a, Azrail Aleyhisselam ve onun takımı yardımcıları ulaştırırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar için Allah Teala bir tek emir veriyor. Biz insanları mutlu olmaları için yarattık. Muhtevasında hep aynı şeyi arayın. Mutluluk eşittir teslimler. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Bunlardan en çok teslimde mutluluğu yaşayan, iradesini de Allah'a teslim edenlerdir. Onun altında nefsini teslim edenler, sonra daha aşağıda fizik vücutlarını teslim edenler, daha aşağıda ruhlarını Allah'a teslim edenler. Dört tane teslim içerir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Ama kademelerin sayısı yedidir. Çünkü konu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak istediği zaman yapması lazım gelen şey hacet namazını kılmak, boy abdesti alacak ve birinci rekatta üç ayetel kürsi okuyacak. İkinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda Fatiha artı ayetel kürsi. Birinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. İkinci rekatta Fatiha, ondan sonra gene İhlas, Felak, Nas.
Bu muhteva içerisinde kişinin yapması gereken şey ruhunu Allah'a ulaştırmak konusundaki teslimiyetidir. Birinci rekattaki Fatiha artı 3 ayetel kürsiden sonra ikinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda Fatiha, İhlas ve Nas okunur. Ondan sonra Allah'tan talepte bulunacaktır. Bu muhteva mutlaka boy abdestini gerektirir. Ve en güzeli gece saat 12'den sonra, 12 ile sabah namazının girmesi arasındaki devrede bunu gerçekleştirmektir. Sabaha yaklaştıkça daha güzel bir sonuca ulaşabilir kişi. Ama mutlaka bu güneşin doğuşundan evvel bitirilmelidir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen, şu dünyada verilen gezegende mutlu olmak isteyen herkes Allah'a ulaşmayı dilemek zorundadır. Nesini ulaştıracak? Allah'a ulaşmayı dilemek diyoruz. Nesi ulaşacak Allah-u Teala'ya? Ruhu ulaşacak. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Fizik vücut Allah'a ulaşacak mı? Hayır, ulaşmayacak. Ama teslim olacak. Sonra nefsini Allah'a teslim edecek. Sonra en son iradesini de Allah'a teslim edecek. İşte iradesini de Allah'a teslim eden kişi cüz'i iradenin sahibi değildir artık. İlahi irade ona hükmedecektir. Öyle bir gün oluşacaktır ki yaptığı her şeyi Allah yaptıracaktır. Ve Allah neyi yaptırırsa o onu yapacaktır. Allah neyi söyletirse o onu söyleyecektir. Sevgili kardeşlerim, dünyadaki mutlulukların en üstünüdür bu. Buna Allah'ın tasarrufu altında olmak denir. Allah kişiye tasarruf eder. Onun sahibi Allah'tır. Ne yaptırırsa kişi sadece onu yapabilir. Ne söyletirse kişi sadece onu söyleyebilir. Kendiliğinden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır ki onlar Allah'ın tasarrufuna ulaşmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar her şey. Sonra mürşide tabiyet gelir. Sonra ruhun teslimi. Sonra fizik bedenin teslimi. Sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, en son iradenin teslimi. İradenin teslimi yolun sonudur, mutluluğun da zirvesidir. İşte iradesini de Allah-u Teala'ya teslim eden kişilerin o dişler arasındaki hareket mutlak olarak oluşur. İradenin teslimi bunu gerektirir. Onların ağızları açıksa dikkat edin. İki diş grubu, alt ve üst diş grubu arasında tam bir ilişki söz konusudur. Aynı muntazamlıkta bir çok az hareketle Allah kelimesinin tekrarı sessiz bir şekilde devam eder. Dişler bunun açık göstergesidir.
Bu öyle küçük bir harekettir ki dikkatli bakmayan hiç kimse fark edemez. Ama dikkatli bakanın da fark etmemesi mümkün değildir. O kişi kendisi fark eder mi? Hayır, fark etmez sevgili kardeşlerim. Hareket Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Ve hareket kesintisiz bir şekilde devam eder. Sevgili kardeşlerim, onlar, bu noktaya ulaşanlar, Allah'a en çok borçlu olanlardır. Onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Allah'a aşık olanlardır. Allah'a hayran olanlardır. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah'ın size olan sevgisi, siz Allah'ı ne kadar seviyorsanız onunla paralel bir seyir takip eder. Ama Allah-u Teala'nın size olan sevgisi, sizin ona sevginizin binlerce kat fazlasıdır. Öyleyse bire bin desek bu olaya, siz Allah'ı bir ölçüde seviyorsanız Allah Teala sizi bin ölçüde sever. İki ölçü seviyorsanız 2000 ölçü sever. Üç ölçü seviyorsanız 3000 ölçü sever. O Allah'tır. İnsanı topraktan ona hayat vermek suretiyle yaratandır. İnsana ruh üfürendir. İnsana iradeyi veren ve bunu her an hissedendir. Asıl iradenin sahibi, külli iradenin sahibi Allah'tır. Bütün insanlar kendilerine Allah'ın verdiği cüz'i iradeyi kullanabilirler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları için yaratır. Ama mutlu olabilmek Allah ile ilişkinin seviyesine bağlıdır. O ilişkinin seviyesinin üst boyutu daimi zikirdir. İşte onların dişleri devamlı çok küçük bir şekilde hareket halindedir. Ne zaman bu harekete ulaşırlar? Daimi zikrin ötesinde zikri külliye ulaştıkları zaman. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Sadece mutluluk. Allah Teala sizin huzur içinde olmanızı ister. Allah Teala size mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşatmak ister. Mutluluğun boyutları ise teslimlerin boyutlarına paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'a teslim oldunuz, ruhunuzu Allah'a teslim ettiyseniz A kadar mutlusunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiyseniz A artı B kadar mutlusunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiyseniz A artı B artı C kadar mutlusunuz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman A artı B artı C artı D kadar mutlusunuz. İradenin teslimiyle mutluluklar en üst boyuta ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu
iradenin teslimine kadar olan safayı herkes gerçekleştirebilir. Ama herkes Resul olamaz, herkes Nebi olamaz. Zamanımızda nübüvvet müessesesi hiçbir şekilde oluşamaz. Çünkü son Nebi, yani son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O Hatemin Nebiyindir. Yani Nebilerin hitamıdır, sonuncusudur, son Nebidir. Allah-u Teala o Nebilerin sonuncusu ve devrin imamıdır diyor. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusu. Biliyorsunuz uzun süre nübüvvet ve risalet ters anlaşılmış ve insanlar Resulleri Nebilerden daha önde zannetmişlerdir. Asırlarca bu büyük hata böyle gelmiştir, devam etmiştir. Bizim zamanımızda bu hatanın düzeldiğini hepiniz gördünüz. Düzeltildiğini demek daha doğru. Ve herkes öğrendi ki nübüvvet risaletin üstündedir. Bütün nebiler, yani peygamberler mutlak olarak resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Resullerin bir kısmı sadece resuldür. Resullerin bir kısmı ise nebi resuldür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebi resullerin nübüvvet risaletinin son temsilcisidir. Onunla beraber nebi resuller son bulmuştur. Kainat yok olana kadar dünyaya nebi resul göndermeyecektir Allah Teala. Nebi resullerin sonuncusudur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O nebilerin sonuncusudur ve o peygamberdir diyor Allah Teala. Nebidir diyor. Daha başından itibaren her şey karma karışık olmuş. Neden öyle? Çünkü bizim sevgili din alimlerimiz nebileri resullerden daha aşağıda kabul etmişler. Resulleri peygamber olarak kabul etmişler. Nebileri de onların altındaki resuller olarak. Biliyorsunuz ki nebiler de resuldür. Nebi resuldür. Velilerin de resul olanları veli resuldür. Bütün kavimlerde bir veli resul mutlaka yaşıyor zamanımızda. Ama nebi resul yaşamıyor. Son nebi resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O nebilerin sonuncusudur. Nebilerin sonuncusu olan nebi resuldür. Bütün nebilerin aynı zamanda resul olduğu kesindir. Ama bir yanlış inanç, bütün resullerde nebiler ifadesi kesinlikle doğruyu ifade etmiyor. Nebiler peygamberlerdir ve peygamberlik müessesesi, nübüvvet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir. Ondan sonra görev alacak olan bütün Resuller sadece Veli Resul'dür. Biz de o Veli Resuller'de, Resuller'den bugünkü üst seviyeyi muhafaza eden kişiyiz. Bu devrin imamlığıdır. Biz öldüğümüz zaman yerimize mutlaka başka birisi gelecek devrin imamı olarak vazife alacaktır.
Bizden evvelki evrenin imamını hepiniz biliyorsunuz. Said Nursi Hazretleri. Sevgili kardeşlerimiz, Allah Teala'nın dizaynı içinde her güzel şey insanların mutluluğu için husule gelen şeydir. Kim davranışlarıyla insanları mutsuz ediyorsa, huzur vermek yerine huzurdan ediyorsa, insanlara sıkıntı veriyorsa, o Allah ile değil, şeytanla işbirliği halinde olan birisidir. Allah'ın dostları herkese sadece huzur dağıtırlar, mutluluk verirler. Kendileri huzur içinde yaşarken başkalarını da huzur içinde yaşatırlar. Olaylardan en az etkilenen Allah'ın yardımıyla onlardır. Sevgili kardeşlerimiz, bizim için bu devrin imamlığı söz konusudur. Zaten biliyorsunuz, ceviz kabuğu olayında neler olduğunu Allah Teala Duhan Suresi'nin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde ceviz kabuğu olayını anlatıyor ve o devrin imamından bahsediyor. O devirdeki Resul'den bahsediyor. Hiç kimse bizim Duhan Suresi'nin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde bahsedilen Resul olmadığımızı iddia edemez. Kur'an-ı Kerim bunu açık ve kesin bir şekilde ortaya koymuştur. Olay bitmiştir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bütün zamanların kitabı olan bu Allah'ın kitabında her devirde hakikatleri ifade eder. Hazreti Musa'nın yaşantısı, Hazreti İsa'nın yaşantısı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yaşantısı hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. İlk peygamber Hazreti İbrahim Kur'an'da yeterli boyutta ifade edilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların sadece mutlu olmasını istiyor ve bizi bütün insanları mutlu etmekle vazifelendirdi. Onunla vazifeliyiz. Onun için her sözümüz sizin için dikkatle dinlerseniz bir mutluluk kaynağı olacaktır. Diyoruz ki zikrinizi arttırın, arttırdıkça mutluluğunuz artsın. Mutlu olmak istiyorsanız mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindesiniz. Çünkü nefs tezkiyesine tabi olmazsanız başlayamazsınız. Nefs tezkiyesi yoksa nefsinizin afetleri temizlenmediği cihetle mutlu olmanız da hiçbir zaman mümkün olamaz. Öyleyse ne yapacakmışız? Allah'a hacet namazı kılıp müracaat edecekmişiz. Mürşidimizi soracakmışız. Ve kimi gösterirse Allah Teala o mürşide ulaşıp o mürşide tabi olacakmışız. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar biz hiç kimseye gelin bize tabi olun demedik. Bunu hiçbir zaman ölene kadar söylemeyeceğimizi göreceksiniz. Ama hacet namazı kılıp da bizi görenler için bu kaçınılmaz bir zaruret olur.
Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellik içerisinde Allah Teala'nın hepinizi yaşatmasını, hepinizin bir mürşide ulaşmasını, hepinizin ruhunu ve cinini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini diliyoruz. Bize tabi olanlar da, başka mürşitlere tabi olanlar da, tabi olmayanlar da, herkes bizim kardeşimizdir. Onların hepsini ayrı ayrı severiz. Ve sevgili kardeşlerimiz Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere dinimize sokulan hurafelerden, Kur'an'a ters düşen yanlış inançlardan yeni bir tanesini sunmak istiyoruz. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. Bu sebeple ruhun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir. Yani bu standartlarda Allah'ın üzerimize 12 defa farz kıldığı Allah'a ulaşmayı dileme ve ruhun hayattayken Allah'a ulaşması kesin bir şekilde reddediliyor. Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaşmasını istiyor. Bu bir farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire, Allah'a ulaşmayı dilemek, ya amin olmak kavramıyla ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de, ya da minib, en übü kelimeleriyle ifade edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek ve amin olmak, ikisi birleşince bir bütün. Allah'a ulaşmayı dilemek, amin olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak bir bütün ifade eder. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Allah'a yönelmek de farzdır. Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşması da farzdır. Öyleyse gerçekten farz mı? Hadi beraber bakalım. 1. ayet Zümer 54. Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe. Üzerinize azap, kabir azabı yani gelmeden önce, isterseniz cehennem azabı deyin, değişmez netice. İkisi de bu dünya hayatında bu olayın yaşandığının kesin işaretini taşır. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyin ve yani Allah'a yönelin. Ve sonra Allah'a teslim olun. Önce Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin. Sonra da ona teslim olun. Yani ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bütün teslimleri içeren muhteşem bir ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve Allah Teala buyuruyor, fefirru ilallahi. Öyleyse ona, Allah'a firar et, Allah'a kaç. Zariyat 50. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona, Allah'a yönel ve ona, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. Açık bir şekilde Allah'a yönelmemiz, Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerimize farz kılınmış. Allah Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا
Allah emanetleri onların, o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Görüyorsunuz ki emanet kullanıyor, emanetler çok ama sahibi bir kişi. O emanetlerin sahibi Allah, onları emanetlerin sahibini Allah'a teslim etmemiz açık bir şekilde emrolunuyor. Müzemmil suresinin feskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın, Rabbinin ismiyle, Allah ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse her şeyden kesilerek Allah'a döndürecek olan müessesenin zikir olduğu kesinleştirilerek Allah'a ulaşmamız kesin bir şekilde emrolunuyor Allah Teala tarafından, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Yunus suresi 25 ve 26. ayetler de aynı şeyi vurguluyor. Allah Teala buyuruyor: Allahu yedu darüsselamu. Allah selam yurduna, aslında teslim yurduna davet eder diyor Allah Teala. Yehdi ila sıratı müstakim ve men yeşâ'yı diyor. Evet, yeşâ'yı yehdi ila sıratı müstakim. Ve Allah Teala kimi dilerse onu sıratı müstakime ulaştırır diyor. Yehdi men yeşâ'yı ila sırat-ı müstakim. Ve dilediği kişiyi, neyi dilediği kişiyi? Selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ve bir sonraki ayette de onlara orada Ahsenül Hüsna var ve daha ziyadesi de var diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın kişiyi ulaştırdığı yerde Allah'ın zatı var. Ahsen-i Hüsna. Demek ki Allah'ın zatına davet kesin. Ama daha sonraki evrede bunun ötesi de var. Allah'ın zatını görmek de var. Yani Ahsen-i Hüsna, güzellerin en güzeli olan Allah'a, Allah'ı temsil ediyor. Onlara diyor Allah Teala, bu selam yurduna Allah'ın davet ettiklerine Allah'ın zatına ulaşmak var. Allah'ın zatı bir mükafat olarak gösteriliyor. Allah'ın zatına ulaşmak yetmez ve ziyadesi de var. Yani Allah'ın zatını görmek de var diyor Allah Teala. Ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin diyor. Bu ahitte, Allah'ın ahdinde yer alan şey ruhun, veçin, nefsin ve iradenin hepsinin Allah'a teslimidir. Ve bi atillahi efu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin, işte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a ulaştıran dört ayrı, Allah'a teslim eden dört ayrı sırat-ı müstakim türü. Ve sakın diyor Allah Teala bu sırat-ı müstakimin dışındaki başka yollardan birine girmeyin ki bütün o yollar sizi o tek fırkadan, sırat-ı müstakimden ayırır ve fırkalara ayırır.
fırkalara ayrıldığınız zaman da diyor, Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz, takva sahibi de olamazsınız diyor Allah-u Teala. Ayet-i kerime ve bi ahdillahi efu şeklinde Allah'ın ahdini yerine getirin. Daha bu ahdlerin birincisi ruhun Allah'a teslimi. Mutlaka Allah-u Teala ahdini yerine getirmemizi istiyor. Sonra diyor ki kim benim yoluma tabi olmuşsa sen de o yola tabi ol. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Açık bir şekilde bir defa daha Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dile diyor. Lokman suresi 15. ayet-i kerime. Onun yoluna tabi ol, sen de onun yoluna tabi ol, sen de onun bana ulaşmayı dile diyor Allah-u Teala. Ve Allah'a insan ruhunun ulaşmasının Allah'ın emri olduğu kesinlik kazanıyor. Rad suresinin 22. 21. ayet-i kerimesiyle وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ 20'den başlayarak söylemek daha uygun belki çünkü muhtevayı bütünleştiriyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ Ve misaklerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ne diyor Allah-u Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı emrediyor.

Allah Teala'nın bu farzlarını hiçe saymış oluyor o kişiler. Allah'a insan ruhunun ulaşması yoktur diyen kişiler. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet 27 28 29 30. ayetlerinde şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Rabbine ruha sesleniyor Allah Teala. Rabbine geri dön. Yani nefsin bu kademeleri tamamlamasıyla ey ruh sen de Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Mutmain olan nefs Allah'tan razı ol, radiyeten mardiye Allah da senden razı olsun. Ey mutmain olan nefs sen mutmaine kademesindesin. Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Böylece ruh Allah'a geri dönsün. Ruha sesini Allah Teala irci'i ila rabbike Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Fethuli cenneti ediyor. Öyleyse Allah'a dönüş burada irci'i ila rabbike şeklinde ifade ediyor. Rabbine rücu et, geri dön şeklinde ifade buyurulmuş. Allah Teala Allah'ın davetine icabet et buyuruyor. Allah'ın daveti açık ve kesin kendi zatına. Öyleyse zata davete icabet etmemiz de açık bir emir olarak yer almış Kur'an-ı Kerim'de. Ve kim böyle bir hedefe yürürse Allah Teala onları mutlaka kendisine onların ruhunu ulaştıracağını kesinleştirmiş Kur'an-ı Kerim'de. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması kesin bir hüviyet kazanıyor ve bütün bu ayet-i kerimelerde Allah Teala bu hususu muhtevaya almış ve görüyorsunuz ki ondan fazla ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bir kısım insanlar İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmıyorlar. İşte o insanlar bu hurafeleri çıkaranlar, ruh insana hayat verir diyorlar. Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Sonra ona Fuat hassasını verdik diyor. İdrak hassasını verdik. Ruhumuzdan üfürdük diyor. Evvela insana hayat veriyor. Sonra da ruhundan üfürüyor. Canlı olan insana Allah Teala ruhundan üfürüyor. İnsan Allah ruhundan üfürdü diye hayat bulmamıştır. Hayat veren

Allah'ın ona üfürdüğü ruh değildir. Hayat veren Allah'tır. Diyor ki, hayatı biz veririz. Öldüren biziz. Dirilten biziz. Hayat veren biziz diyor Allah Teala. Bizden başka hiç kimse öldüremez, diriltemez, hayat veremez. Öyleyse ölüm emri Allah'ın indinde Allah tarafından vücuda getirilen bir statüdür. İrci'i ila Rabbike emrini bir intihar et emri olarak düşünüyor bu insanlar. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde intihar edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Halbuki demin söylediğimiz Fecr suresinin 28, 29, 30. ayetlerinde Allah Teala ne diyor? İrci'i ila Rabbike radiyeten vardiye. Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanmış olarak ey ruh, Rabbine geri dön. Fethuni fi ibadi, kullarımın arasına gir o zaman, böyle yaptığın zaman. Fethuni cenneti ve cennetime de gir. Öyleyse nasıl oluyor da Allah'ın intihar emri verdiği kişi Allah'ın cennetine giriyor? Hem de o emri yerine getirdiği için Allah'ın cennetine giriyor. Allah'ın kulu olması da, mutmainne kademesinden sonra Allah'tan onun razı olması da, onun Allah'tan razı olması da, Allah'ın ondan razı olması da sağlanıyor. Ondan sonra kişi cennete giriyor. Allah kendisinden razı olduğu kişiyi cehenneme koyar mı? Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizaynla karşı karşıyayız ki insanlar asırlardan beri hep bir şeyler uydurmuşlar. Kitaplar yazmışlar. Ama bu yazılan kitapların bir kısmı Kur'an'a ters düşmüş. İşte bu ters düşen hususlar neden ters düşüyor? Neden bunlar insanların inanç seviyesinin, hüviyetinin içine giriyor? İnanç dünyasının içine giriyor ve insanlar, bir kısım insanlar profesör fayesine ulaşmışlar. Ama gene de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan çıkınca insan ölür diyorlar. Açık bir şekilde bunu yazmışlar Kur'an-ı Kerim meallerine. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emirleri açık ve kesindir. Ruhun Allah'a ulaşması, bu bir vuslattır. Allah'a kimin ruhu ulaşırsa, Allah'ın zatı o ruha meab olur. Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Zalikel yevmül hakkı Febeşşâ ittehâze ilâ rabbihi me'âvâ. İşte o gün hak günüdür. Hangi gün? Bir evvelki ayet-i kerimede devrin imamının ve arşı tutan meleklerin bulunduğu bir ortamda mürşide tabiiyet anlatılıyor. Bu tabiiyetin üzerine Allah Teala işte o gün hak günüdür, yani hakka ulaşma günüdür diyor. Ve dileyen Rabbine doğru bir yol ittihaz eder diyor. Rabbine doğru bir yol, Rabbine ulaştıran bir yol ittihaz eder. Sonra da meaba kelimesini kullanmış. Yani kimin ruhu bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Kişinin ruhunun
Allah-u Teala'nın zatına ulaşması ve Allah'ın zatının o kişinin ruhuna meab olması söz konusu, sığınak olması söz konusu. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Vallahi indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Allah'ın katında başka sığınak var mı? Evet var. Allah'ın indinde altın tahtlar var. O altın tahtlar da sığınaktır. O altın tahtlarda kalanlar da Allah'ın indinde yurt edinenlerdir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi onlara diyor Allah'ın indinde taht verilir diyor. Karşılıklı tahtlar üzerinde olurlar. Allah'ın indinde verilen tahtlar. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman olaya Allah'ın zatının bir meab olduğu, sığınak olduğu ve sığınağa ulaşanlar ifade ediliyor. Bu sığınağa ulaşanlara evvab adı veriliyor. Sığınağa sığınan evvab. Meaba sığınan. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Likünli evvâbin ve hafîz. Bütün evvab olanlar için ruhlarını Allah'a ulaştıran ve Allah'ın zatı kendilerine, ruhlarına meab olanlar için ve hafiz olanlar için başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelip de onları muhafaza altına aldığı cihetle hafiz olanlar için. Muhafaza altında olanlara hafiz diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde Allah'ın zatının olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Ve bu zata ulaşmak üzere Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindeyiz. Bu dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek hayatımızın temelini oluşturmalıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala da Allah'a ulaşmayı, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını o kadar önemli bir hüviyette görüyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için kurtuluş asla söz konusu değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar için Allah-u Teala onlar dalalettedir diyor. Onlar hüsrandadır diyor. Onlar kördürler,
sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Öyleyse bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın dostu değildir, tağutun dostlarıdır. Öyleyse Allah Teala'nın dostu olmak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. İşte Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Allahu veliyyullezine aminu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin velisidir, dostudur. Yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Bu noktadan sonra Allah Teala diyor ki vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen nuri ila zulumati. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Ve devam ediyor o kafirler ki onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onları nurdan zulmete götürür diyor Allah Teala. Bırakınız Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen için kurtuluşun mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala. İşte burada Bakara suresinin bu 257. ayet-i kerimesinde Allah diyor aminu olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Mümin olan kişidir. Amin olan kişi, inananlar içinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Sadece onlar mümin olmak şerefine ererler. Her inanan mümin değildir. Mümin standartlarında sayılmıyor. Öyleyse inananlar arasında sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mümin olmak imkanının sahibidirler. Onlar mümindirler. Öyleyse bütün insanlara tebligat yapılır. Bu tebliğin karşısında insanların bir kısmı karşı çıkar, düşman olur tebliği yapanlara. Onlar için Allah Teala İsra 45 ve 46'da diyor ki Habibim sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğinden bahsederek onlara Kur'an okuduğun zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmil ahire inanmayan insanlarla senin arana Allah hicabı mestüre koyar diyor. Yeter mi? Yetmez. Arkasından diyor ki biz onunla senin arana hicabı mestüre koyarız. Onların diyor, o insanların seni
anlayamamaları için kalplerine ikinet koyarız diyor. O insanların seni işitememeleri için kulaklarına vakra koyarız diyor Allah Teala. Kalbe konulan ikinet, kulağa konulan vakra ve gözlere konulan hicab-ı mestüre engeller. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama bu engellerin sahipleri dalalettedir diyor Allah Teala ve aynı zamanda onlar kafirlerdir diyor. Kafirlerin kim olduğunun standartlarını veriyor Allah Teala. Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim sen onlara ne söylersen söyle, o kafirler mümin olmazlar. Allah onların görme hastalarının, basar hastalarının üzerine gışavet isimli bir perde çeker. Allah onların işitme hastalarını mühürler. Allah onların kalplerini, yani kalplerindeki idrak hastasını mühürler. Kim bu insanlar? O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Kafirler bunlar. Kafirlerin özellikleri bu özellikler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu özelliklerden. Bu insanların Allah Teala dalalette olduğunu söylüyor. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Sonra ne diyor Allah Teala? Onların kalplerindeki, onların basın hastasının üzerine gışavet adlı bir perde koyar. Onların işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerindeki idrak hastasını da mühürler diyor. Kalp mühürleniyor. Onlar, biz onları onların ilimleri üzerine dalalete bırakırız diyor Allah Teala. Demek ki kalpleri işitme hastaları, idrak etme hastaları, görme hastaları mühürlü bu insanların. Ama diğer taraftan gözleri de kulakları da kalpleri de görmez, işitmez ve idrak etmez durumda. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle idrak edemezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar bunlar. Ve kalpler, kulaklar, gözler vazife yapamaz durumda. Başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için rahatlıkla şunu söyleyebilirsiniz. Onlar göremezler, işitemezler ve idrak edemezler. Onlar ölüdürler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kör, sağır, dilsiz ve idraksizdir. Bu Allah'a
bırakınız Allah'a ulaşmayı, daha Allah'a ulaşmayı dilememekten başlayan bir korkunç kabus söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, kurtuluşu hiçbir şekilde yok. Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezîne lâ yercûne likâ'enâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'ennû bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhumun nâr bimâ kânû yeksebûn." O Allah'ın, onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyup ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Yeter mi? Yetmez. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette. Ne gördük? Bu ayette ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişi için Allah Teala onun Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor ve gideceği yerin mutlak olarak cehennem olduğunu söylüyor. İki, üçüncüsü de kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olduğunu söylüyor. Bu Allah'ın kanunu. Bütün Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kıyamet günü mutlaka kaybettiği dereceler kazandıkları derecelerden fazla olarak haşredildiğini göreceğiz. Hepsinin kaybettiği dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Çünkü cennete girebilecek olanlar kazandığı dereceler yüksek olanlar. Bakınız Müminin 102 ile 103 ne diyor? Müminin 102, kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, sevap tartıları ağır gelirse, sevapları günahlarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 103, kimin de sevapları günahlarından hafif gelirse, onların gideceği yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır, onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte cehenneme giren herkesin günahları sevaplarından fazla, öyleyse bu insanlar aynı zamanda hüsranda. Allah'a ulaşmayı bir tarafa bırakın. Bu insanlar daha Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için dalaletteler, dilemedikleri için hüsrandalar, dilemedikleri için Allah'ın ayetlerinden gafiller, dilemedikleri için gidecekleri yer cehennem. Araf 179'a göre de, Câsi 23'e göre de dalalette bu insanlar, hidayette değil. Ve demin söylediğimiz Bakara 100-257'ye göre Allah'ın dostu değiller, tağutun dostu bu insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tağutun kulu olduğu, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'ın kulu olduğu da kesinleşiyor. Zümer 17'de Allah Teala şöyle söylüyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve inâvû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşer ibâdî." Onlar diyor Allah Teala sahabe için, onlar tâguta kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl?
Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır diyor. Allah-u Teala kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Kullarım dediğine göre Allah-u Teala Allah'a kul olmuşlar. Kimdir Allah'ın kulu? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Tağuta kulken Allah'a kul oluyorlar. Peki, dilemeyenler tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmakta devam ediyorlar. Oysa ki Allah-u Teala bütün insanları niçin yaratmış? Allah'a kul olsunlar diye. Zariyat 56. وَمَا حَلَقْتَ الْاِنْسَ وَالْجِنَّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Öyleyse görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a kul da olamıyor. Öyleyse neye yarar sevgili kardeşlerim bu insanların bunca kitabi bilgisi ne ifade eder ki? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemenin Allah'ın farz hükmü olduğundan bile haberdar değiller. Ve korkunç bir tuzak bütün insanlığı bir duhan olarak sarmış durumda, bütün dünya insanını. İşte bunun adı fitnedir sevgili kardeşlerim. Ve bu fitnenin arkasında, fitnenin temelinde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan ayrıldığı an insan ölür diyenler var. Ve bu insanlar tağutun dostları. Amin olmayanlar tağutun dostları. Amin olanlar Allah'ın dostları. Aynı zamanda takva sahipleri. Hadi bakalım Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri ne söylüyor? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular. Kim bu insanlar? Allah'ın dostları. Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Takva sahibi olmuşlar. Aynı anda da tağuta dost olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a dost olmuşlar. Takva müessesesini hep aynı standartlarda görüyoruz öyleyse. Çok açık ve net olarak görünüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şirkten kurtulur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirk içinde kalmaya mahkumdur. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrekin. Diyor ki Allah Teala Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve böylece müşriklerden olma diyor. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Kimmiş bu müşrikler? Bir sonraki ayet-i kerime açıklıyor. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizip hizip grup teşekkür ettirmişlerdir. Hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır.
Burada ne görüyoruz? Fırkalara ayrılmış bu insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 72 tane fırkaya ayrılmışlar. Fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kim bu insanlar? Şirkte olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Sevgili kardeşlerim, neyle karşı karşıyayız? Bırakınız Allah'a ulaşmayı, daha Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir fırtına her tarafı kasıp kavuruyor. İnsanlar Allah'a, insan ruhunun ölmeden ulaşacağına inanmıyorlarsa hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dileyemezler, dilemeyeceklerdir. Dilemedikleri sürece kurtuluş söz konusu değildir. Hepsinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen diyor Allah Teala mutlaka kaybettiği dereceler itibariyle onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Şeytanın kurduğu tuzağı görebiliyor musunuz? İnsanlık tarihi boyunca hep insanları Allah'ın yolundan saptıran bir iblis görüyoruz sevgili kardeşlerim. İnsanları Allah'ın yolundan saptıran şeytan ve onun kandırdığı insanlar, insan şeytanlar, onun kandırdığı cinler, cin şeytanlar ve onun tayfesi bizim onları göremeyeceğimiz bir yerden görebilen şeytanlar. Öyleyse Allah'a insan ruhunun ulaşması yokmuş denilebilir mi? Bakınız, Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala vücud sahipleri için ne diyor? İlla alel haşeyin ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi racun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki huşu sahipleri Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Ve inna ileyhi raciun. Aynı zamanda muhakkak surete inanırlar ki Allah'a ruhları rücu edecektir. Ölümden sonra Allah'ın katından gelecek olan ruh Azrail Aleyhisselam'ın yardımıyla tekrar Allah'a geri döndürülecektir. Allah Azrail Aleyhisselam ve onun meleklerinin yardımıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah'a insan ruhunun ulaşması söz konusu değildir diyenler, ruh vücuttan ayrılınca insan ölür diyenler, korkunç bir cehaletin içindedirler ve insanlığın mahvına, milyonlarca insanın, 60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine sebep olanlardır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah Teala mutluluğu birlikte yaşamamız için bir araya getirdi. Mutlu olmak hepinizin hem vazifesi hem hakkı. Ama hakka vazifenizi yapınca ulaşabilirsiniz. Mutluluğa bakıyoruz hak ve vazife açısından. Mutluluk herkesin hakkı, sizin de hakkınız. Ama bedavadan mutlu olunmaz. Mutluluğun da bir bedeli vardır. Bu bedel sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar. İlk bedel bir dilektir. Laf aramızda bunu yaptığınız zaman zaten mutluluğa mutlaka ulaşırsınız. İkinci bedel görevlerinizi yapmaktır diyeceğim ama görevleri zaten Allah Teala yaptıracak size. Diyelim ki siz namazı sevmeyen birisiniz, orucu da sevmiyorsunuz. Hem açlık çekiyorsunuz, hem sıkıntınız var. Zekat vermek istemiyorsunuz. Zikri ele hiç mi hiç sevmiyorsunuz? Böyle birisiniz. Ama şu kalbiniz var ya, şu kalbiniz sıcacık Allah'a dönmüş. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Buradan, kalbinizden bir dilek. Bütün bu negatif faktörler yok demektir sevgili kardeşlerim. O günden itibaren Allah sizin namazı mı sevmiyorsunuz? Size namazı sevdirecek. Allah sizin bütün negatif faktörlerinizi birer birer tıraşlayıp devreden çıkaracak. Siz namazı sevmeyen, namaz kılanlara baktıkça hiç ben böyle olur muyum diyen siz, namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaksınız. Zikir de neymiş? Yani böyle Allah, Allah, Allah, Allah deyip de ne oluyormuş? Bunun zevki mi olurmuş diyen siz, zikrin ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Oruç tutmakta hafakanlar boğan, açlıktan ne yapacağını şaşıran siz, oruç tuttuğu zaman açlığı hissetmeyen birisi haline getirileceksiniz. Ya işte böyle. Laf aramızda inanılmaz gibi görünüyor, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ama deneyin, inanılırlığı bir tarafa, onu yaşamaktan aldığınız zevki unutamayacaksınız. O zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini ve sizin için mutluluğu onun seçtiğini ve size mutluluğu onun ulaştırdığını ya da sizi mutluluğa ulaştırdığını yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah'ın vereceği şeyler hiç kimseye kapalı değildir. Yeter ki kul buna layık olsun. Allah-u Teala sizi o kadar çok, o kadar çok ve de o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek, onun için yeterli. Kulum diyor bana ulaşmayı dilesin, ben onu kendime ulaştırırım. Öyle mi? Öyle. Hadi gelin bakalım ne diyor ayet-i kerime? Şura 13. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunif. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Hadi ilk suali sorun bakalım şimdi. İyi ama Allah Teala beni seçer mi, benim gibi garip kulunu Ben ki namazı hiç sevmem, orucu hiç sevmem. Bugüne kadar namaz bile kılmadım. Benden daha kötü insanım var. Olmadı kötülükler yaptım insanlara. Ben çok sıkıntındayım. Eğer böyle diyenlerden biriyseniz, sıkıntınızın biteceği güne geldiniz. Bütün sıkıntılarınızı Allah-u Teala'nın sizden, içinizden çıkardığını, o sıkıntıların toptan buhar gibi yok olduğunu göreceksiniz. Buharlaşıp sıkıntılar yok olacak. Sevgili kardeşlerim, inanması güç değil mi? Ama Halep oradaysa arşım burada. Hadi gelin deneyelim. Bakalım hanginiz, hani şu büyük sıkıntıların içinde olan mesela siz, ne düşünüyorsunuz? Diyorsunuz ki bu dünyada benden daha mutsuz insan mı var? İşte her günün bir sıkıntı. Huzursuzluktan neredeyse öleceğim. Böyle mi diyorsunuz? İşte sizin için Allah-u Teala bütün kapıları açıyor. Deneyin. Allah'a ulaşmayı deneyin ve neler olacağını görün bakalım. Bir süre sonra bize telefon ettiğiniz zaman, bütün söylediklerin doğruymuş, ben çok mutluyum diye telefon ettiğiniz zaman, belki de biz size diyeceğiz ki, ne haber, söylediklerimiz doğru muymuş? Şimdi söylüyoruz hepinize, unutmayın, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, kalbinizde Allah'a ulaşmayı Allah'a ulaşmaya dilek yoksa, Allah'a ulaşma dileği yoksa, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak istemiyorsanız, o zaman kendinize şu dünyadaki en büyük zulmü yapıyorsunuz. Çünkü sizi o geleceğiniz cehennemden kurtaracak olan şey sizin serbest iradenizdir. O iradeye Allah-u Teala çok değer veriyor. Ve o serbest irade ki, o iradeyi kullanmadıkça kurtuluşa ulaşamazsınız. Ne kadar mutsuz olduğunuz falan şu kadar önemli değil. Şu kadarcık önemi yok mutsuzluğunuzun. Mutsuzlukların en derin kuyusunda olun. Her tarafınızı karanlıklar kuşatsın. Bütün kötülükleri işlemiş olun. Ne kadar sıkıntınız olursa olsun, Allah-u Teala'nın sözü var. Bütün günahlarınızı mutlaka örtecek. Mutlaka sizi sevapları günahlarından daha ötede olan, yani cennete girecek olan bir insan hüviyetine sokacak. Mutlaka bunu yapacak. Bu güven, bugüne kadar yaşadığımız binlerce örnekten kaynaklanıyor sevgili kardeşlerim. Şaka etmiyoruz. Allah-u Teala mutluluğun formülünü bize öğretmeseydi, biz de insanlığın bugünkü nesillerine bu mutluluğu anlatamazdık. Bunlar çoktan Kur'an gerçekleri olmalarına rağmen hain insanlarıyla tarihe gömülmüş. Şeytan o insanları kullanarak Allah'ın bütün güzelliklerini toprağın altına gömmüş, insanlara unutturmuş sevgili kardeşlerim. Ama şeytanın hegemonyası sona erdi. Artık hidayet çağındayız. İşte öyle mi diyorsunuz? Şu dünyada benden daha bahtsız, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntıda, benden daha çok huzursuz bir insan olabilir mi diyorsunuz? En mutsuz insan benim mi diyorsunuz? O zaman size, biz de diyoruz ki, pencereleri açıp da insanları mutluyum diye bağıracağınız günler gelecek. Mutsuzluk denizinden mutluluk göklerine çıkaracak Allah-u Teala sizi. 7 kat gökleri aşıracak. ve ruhunuz Allah'a ulaşacak. Dört dörtlük bir olgu ve Allah'ın garantisi altındasınız. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracak. Şartı ne? Tek bir şart. Siz isteyeceksiniz bunu. Siz istemedikçe Allah da hiçbir zaman gerçekleştirmez. O zaman kendi düşen ağlamaz. Allah Teala diyor ki biz resullerimizi amini olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, olmayanları uyarsınlar diye vazifelendiririz. İşte Allah Teala bizi bununla vazifelendirdi. Şu anda kim huzursuzsa, sıkıntılıysa, mutsuzsa, mutsuzluğun o derin karanlıklarından, kuyularından kör karanlığa inmişse, huzursuzluktan her şey gözünden silinmişse, dünyanın en mutsuz insanı olarak kendini görüyorsa, işte sözüm şu anda onlara, yani size. Bütün bu karanlık dünyanın bütün sıkıntılarını yaptığı yanlışlıklar, hatalar, günahlar sebebiyle omuzlarına yüklenen ve onların ağırlığı altında çöken sizlere sesleniyorum. Onun emriyle. Ve mutlaka kurtulacağınızı Allah Teala garanti ediyor. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ama mutluluğu sadece yaşayan birisi değiliz. Yaşatmakta da metaller olan birisiyiz. Mutluluğu yaşatan Allah'tır. Biz sadece bir vasıtayız. Öyleyse hadi elinizi uzatın. Hadi gelin. Beraberce Allah'a gidelim. Beraberce, gidişimiz beraberce olacak. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bu mutluluğu yaşayanlara sormuyor musunuz? Yahu siz nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsunuz dünyanın bu kadar sıkıntılı halinde? Her gün sadece İstanbul'da bilmem kaç bin tane çantanın çalındığı, elden kapıldığı, bunca ahlaksızlığın, cinayetin, fuhşun, her türlü rezaletin vücut bulduğu bir ortamda mutlu olmak ha? Ne diyorsunuz şimdi, yoksa benimle alay mı ediyorsun mu diyorsunuz? Allah Teala'nın bu vasıtasına. Sevgili kardeşlerim, unutmayın biz sizler için yaşıyoruz. Eğer hayatımız varsa ve uzun bir hayat yaşayacaksak, öyle olduğunu söylüyor. Bu sadece hayatımızı size vakfettiğimiz içindir. Hayatımızı sizlerin mutluluğuna vakfettik. Ve o zaman her şey bizim için en güzel oldu. Evet sevgili kardeşlerim, doğrusunu söyleyelim ki biz mutlu bir insanız. Bunun içinde Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Mutlu bir ailenin sahibiyiz. Mutlu insanlarla birlikteyiz. Herkesin mutluluğu derece derece. Ama bizim kardeşlerimiz bu toplum içinde müstesna insanlardır. Onlara sorun niçin mutlusunuz diye, size güzel şeyler söyleyeceklerdir. Bir gün sizin de camları açıp bağıracağınız günler söz konusu olacak. Mutluluğu yaşamak için sadece bir tek dileğiniz kapıyı size mutlaka açar. Bu cennetin kapısıdır. Dünya mutluluğunun yarısına açılır. Tamamına sizin gayretinizle ulaşırsınız. Ama yarısı Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Yani 24 saatlik bir zaman devresinin 12 saatini mutlulukla geçirmeniz sizin elinizde. Yapmanız lazım gelen şey mi? Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda bu dünyadaki bütün kabuslar, şu dünyanın o sıkıntılı, insanı huzursuz eden, mutsuz eden atmosferi size o negatif telkinlerini ve tesirini devam ettiremez. Her şeyin sahibi Allah'tır. Negatif bütün faktörleri sizin omuzlarınızdan çekip alacak olan o yüce Rabbimizdir. Allah-u Teala. Kölesi olduğumuz, azatsız kölesi olduğumuz, bununla kainatın en büyük şerefine sahip olduğumuz o yüce Allah. Siz bilir misiniz sevgili kardeşlerim? İnsanları mutluluğa ulaştırma davetinin neticesinde etrafınızda binlerce insan artık o mutluluğun sahibi olmuşlarsa, hepinize bir sualim var. Bundan bizim duyduğumuz bu büyük sevinci duymaz mısınız? Onların o mutluluğunda metaller olan biziz. Biz onlara bu teklifte bulunmuşuz. Onlar bu talebi kabul etmek lütfunda bulunmuşlar ve kendilerini kurtarmışlar. Onlar da etrafındakilere anlatmışlar. Onlar da yaşamışlar. Onlar da mutlu olmuşlar. Onlar da etraflarındakilere anlatmışlar. Onlar da yaşamışlar. Onlar da mutlu olmuşlar. Öyleyse şimdi size sıra sizin. Mutluluğu henüz yaşamamış olan siz kardeşlerimizin. Gerçekten ilk bakışta inanılmaz gibi görülen bir şey. Yani diyeceksiniz ki ben sadece bir tek dilekte bulunacağım. Diyeceğim ki ya Rabbi, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam, bitti mi? Evet, aynen öyle. Tamam, bitti. Yalnız bir küçücük farklılıkla söyleyeceğiniz şey sadece sözünüz değil, dilinizin söyledikleri değil. Buradaki kalbinizdeki bir dileği ona ulaştıracaksınız. Bakınız Allah-u Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ilk sefer tahakkuk ediyor. Etrafındaki herkese haber veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kısım insanlar savaşa katılmıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gidip de geri döndüğünde bu oturanlar diyor Kur'an-ı Kerim onların adına. Oturanlardan birçoğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip de diyorlar ki biz gerçekten seninle birlikte savaşa katılamadık. Çünkü burası bize kıymetli göründü. Mallarımızdan vazgeçemedik, eşlerimizi bırakamadık vesaire. Ama şimdi durum bu değil. Bundan sonra artık sen savaşa çıktığın zaman biz mutlaka seninle geleceğiz. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar sana

olsunlar diye kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. İşte siz sevgili kardeşlerim, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum dediğiniz zaman bu sadece kelimelerinizin ifade ettiği bir konu olmamalı. Kalbinizin gerçek anlamdaki bir talebini Allah'a ulaştırmalısınız. Biliniz ki ruh adı verilen bir vücudunuz var. Nefs adı verilen bir başka vücudunuz daha var. Bir de bu fizik vücudunuz var. Ve nefsinizi tezkiye ederek, afetlerden temizleyerek ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ama siz hiçbir gayretin sahibi olmayacaksınız. Yapacağınız her şey size süslü gösterilecek. Allah yolundaki bütün gayretleriniz sizi mutlu edecek olan bir dizaynda sizin tarafınızdan yapılmayacak. Allah-u Teala tarafından size yaptırılacak. Şeytanla aranıza Allah-u Teala bir perde, bir engel koyacak. Şeytanın size saldırmasını ruhunuz Allah'a ulaşana kadar, 22. basamağa kadar kesinlikle engelleyecek. Sizi yaratan kim? Allah. Nasıl yaratmış? Hanif fıtratıyla yaratmış. Yani Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte o Allah ki sizi hiç ümit etmeyeceğiniz kadar çok seviyor. Zannettiğinizden çok çok fazla seviyor. Ben insanlara bu kadar kötülük ettim. Onlara en kötü davranışlarda bulundum. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işledim. Ben çok günahkar bir insanım. Hiç benim kurtuluşum bu kadar basit bir sebebe dayalı olabilir mi diye düşünüyorsanız gene yanıldınız. Kim olursanız olun, bilin ki işlediğiniz her şeyden Allah haberdardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Allah'ın bütün güzelliklerini sizlere anlatmaya çalışırken karşımıza engeller çıkıyor. O biz insanların, yani iblis, şeytan, biz insanların mutluluğuna dehşetli bozulur. İstediği tek şey vardır, bütün insanlar mutsuz olsunlar. Allah'ım ve bizim istediğimizde gene bir tek şey vardır, bütün insanlar mutlu olsunlar. Biz her zaman onu yeneriz sevgili kardeşlerim. Netice itibariyle şeytan bir mahluktur ve nedir hilesi? Mesela sihir yapar, mesela büyü yapar. Ama kim tabiyetini gerçekleştirirse onun üzerinde devrin imamı olarak bizim ruhumuz oluşur. Oluştuğu andan itibaren o kişiye büyü veya sihir, ya da ikisi aynı şey zaten, birisi Türkçe, birisi Arapça. Büyünün dışındaki, mesela cinlerin insanlara saldırtılması hüddam, öyle bir insana asla tesir etmez. Kime tesir ediyorsa biline ki o Allah'a ulaşmayı dilememiştir ve tabi olmamıştır. Tabi olduğu andan itibaren bir koruyucu, bir muhafız onun başının üzerindedir. İşte Allah Teala Kaf suresinin 31-32. ayetlerinde diyor ki: "Ve'uzdifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı.

İşte gireceğiniz yer budur. Size vaadolunan şey budur. Buyurun. Bütün hafiz olan ve evvap olan kişiler için. Evvap, meaba ulaşmış demek. Yani Allah'ın zatı bir sığınaktır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa, o evvaba, sığınağa ulaşmıştır. O meaba, sığınağa ulaşmıştır. O evvaptır. Evvab. Hafiz ise başının üzerinde muhafız taşıyan insanlara denir. Ne zaman kişinin başının üzerine muhafız oluşur? 14. basamakta oluşur. Kişi Allah Teala'dan 12 tane ihsan alır. Bu 12 ihsanla mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu an kalbinin içine iman yazılır, nefsinin kalbinin içine. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et der. Yevmü't talakın geldi der. İşte bu Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Öyleyse büyüden mi korkuyorsunuz? Hüdamdan mı korkuyorsunuz? Bize en çok ihtiyacı olanlar zaten onlardır. Ama ne yazık ki geç kalmışlardır. Ancak cinlerin saldırısına uğrayan veya kendisine büyü yapılan bir insan, onun nazarında biz kıymetli bir insanız. Çünkü eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Ulaştığı anda, tabiyetini gerçekleştirdiği anda Devrin İmamı'nın ruhu Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesine göre onun başının üzerine gelip yerleşecekti ve bir muhafız başının üzerinde yer alacaktı. O artık muhafaza altında bir insan olacaktı. Şeytanın insanlara yaptığı en büyük kötülüklerden birisi büyüdür, diğeri de hüddamdır. Hüddam, süfli cinlerin, zülmani etki altında bulunan cinlerin insanlara saldırtılmasıdır. Büyü ise Kur'an-ı Kerim ayetlerinin farklı şekilde yazılmasıyla olduğundan farklı bir hüviyette yazılmasıyla Kur'an'a ters düşen bir sonuç çıkıyor ortaya. Büyü yapılıyor. Büyü de insanı manevi olarak dehşetli rahatsız eden bir hüviyettir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir taraftan şeytan insanlara mutsuzluk vermek için elinden gelen gayreti sarf eder. Bir taraftan da biz insanlara mutluluk ulaştırmak için elimizden gelen gayreti sarf ederiz. Şeytanla büyük bir farkımız var. Biz Allah ile birlikteyiz. Bizim yardımcımız var. Onun yardımcısı yok. O sadece kendisi, başka şeytanları da kullanır. Allah şeytanın yanında değildir, karşısındadır. Biz de şeytanın yanında değiliz, onun karşısındayız. Ve şeytanın her alanda bize yenildiğini göreceksiniz. Neden kuvvetliyiz sevgili kardeşlerim? Şu zavallı varlığımız sebebiyle mi? Hayır. Onunla, Allah'la beraber olduğumuz için güçlü olan biziz. Öyleyse ne şeytanın büyüsü ne hüddamı bizi rahatsız edemez. Kimin başının üzerinde bulunuyorsak onları da rahatsız edemez. O da bunu çok iyi bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
şu dünya adı verilen gezegende hasbelkader yaşıyoruz hepimiz. Ama biliniz ki burası kainatın merkezidir din açısından. Burası insan vücudunun kalbinin olduğu yerdir. Kainat bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Ve onun kalbinin bulunduğu yerde dünyamız var. Ve din bütün kainata bu merkezden yayılır. Bu sebeple Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki biz seni alemlere rahmet olasın diye yarattık. Başka bir maksatla yaratmadık diyor. Ve hidayet çağında yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu hidayet çağının merkezinde de biz varız. Alemlere hidayet olmak üzere. Hidayet nedir? Hidayet insanın ruhunun Allah'a ulaşması ve teslim olmasıdır. Fizik vücudunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hale gelmesidir. Peki fizik vücut için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet olan bu muhteva nefs içindedir. Aynı statüdür. Nefsin de daimi zikre ulaştığı zaman o hüviyete girer nefs. Nefsin de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hale gelmesi. Ne nefs, ne ruh, affedersin, ne nefs, ne de fizik vücut Allah'ın zatına ulaşmaz. Allah'ın zatına ulaşıp da yok olacak sadece ruhunuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça evvela ondan hoşlanacaksınız. Birinci aşama. Sonra onu seveceksiniz. İkinci aşama. Sonra sevmenin ötesine geçeceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Sırılsıklam aşık. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha sonrası Allah'a hayran olacaksınız. İşte biz o evredeyiz, Allah'a hayran olan. Hiçbir şeyin bizim gözümüzde bir kıymeti yoktur hayatımızın da. Biz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dağlarda meyve veren yabani ağaçlar, yabani armut ağaçları vardır ya, ahlat denir adına, işte o ağaçlardanız. Ve çok meyve veririz. Bu yüzden çok taşlanırız. Ama onlar bizi hiç incitemezler, atılan taşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bir davetiyedir. Hepinizi mutluluğa davet ediyoruz. Mutluluk hepinizin ulaşacağı kadar yakın bir yerde, elinizi uzatsanız tutabileceksiniz. Elinizi uzatırsanız ahlat ağacının o ahlatından size de pay var. Meyveleri sonsuz. Öyleyse ne diye kendinize bu kadar işkenceyi reva görüyorsunuz? Bu kadar sıkıntı, bu kadar huzursuzluk, bu kadar eziyet, kendi kendinize eziyetinizden bahsediyoruz. Neden? Sevgili kardeşlerim, reva mı bu? Kendinize bu kadar eziyet etmeniz. Mutluluk dururken sadece Allah'ın kanunlarını bilmiyorsunuz diye mutsuz olmanız. O
soru bir şey mi? Allah Teala hepinizi ama hepinizi mutluluğa çağırıyor. Kim olursanız olun, hangi seviyede bir insan olursanız olun, sıfır seviyesinde veya sıfırın işlemiş olduğu sayısız cürümlerle sıfırın çok altlarına inmiş birisi olun, dünyanın bir sürü hatasını işleyin, günahını işleyin, gene Allah'a ulaşmayı dileyin ki günahınız ne kadar çok olursa olsun Allah mutlaka günahlarınızı örter. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin günahları mutlak olarak örtülür. Ötesi mi? Ötesinde 14. basamakta o kişi mürşidine ulaşır. Mürşidine tabi olur. Ve o zaman o örtülen günahları var diye kişinin bu sefer bir de sevaba çevrilir. Bütün işlediği günahlar sevap hüviyetine ulaşır. Allah Teala şaka etmez. Sadece doğruyu söyler ve herkes bu badireden kendisini kurtarabilir. İnsanlar var. Her dizayn içerisinde sıkıntıyı yaşarlar. İnsanlar var. Her safhada mutludur. Onları Allah hep mutlu olarak yaşatır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın bir tane yolu var. Allah ile olmak. Onun da başlangıç noktası gene bir tane, bir tek kapıdan girilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi bu kadar sizlere Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlattıktan sonra hala ben niçin Allah'a ulaşmayı dileyecekmişim, dilemiyorum mu diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, karar sizin. Eğer dilerseniz mutluluk Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, 3. basamaktasınız, 1. kat cennet o an sizin. Çünkü bütün günahlarınız örtülecek. Cennete girmenin şartını unutmayın. Sevaplarınızın günahlarınızdan fazla olması. Hemen 7 saniye içinde, en çok 7 saniye içinde bütün günahlarınız örtülecek. Bu sebeple sevaplarınız mutlaka günahlarınızı aşacak. Ertesi gün öldünüz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Hiç ibadetiniz yok, tamam? Hiç ibadetiniz yok ama siz gene cennete gideceksiniz. Bu misale çok kızanlar var. Şimdi söyleyeceğim misale. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış. 15 yaşında namaz kılmaya başlamış. İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. 65 yılda devam etmiş. Ve Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ve ölmüş. Sakın ama ona söylenmemiş diye bir mazeretin arkasına saklanmayın. O da saklanamaz. Çünkü kendisine bu tebliğ yapılmamış hiç kimse bu dünyada şimdiye kadar yaşamamış. Her cehenneme ulaşan kişiye oradaki bekçiler, cehennem bekçileri Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi gereğince mutlaka şunu söyleyeceklerdir. Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve okudukları zaman Allah'ın ayetlerini söyleyerek sizin buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Şimdi bakalım Allah Teala Resulleri neyle vazifeli kılıyor? İki şeyle. Enam suresi 48. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, biz Resullerimizi amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler.
cennetle ve dünya saadetiyle müjdelesinler demek bu diye ve amene olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye vazifelendirdik diyor Allah Teala. İşte kim cehenneme giderse cehennem bekçileri onlara onu söyleyecekler. Size Allah'ın Resulleri gelip de bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi diyecekler. Ve bu buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Hepsi evet diyecekler, söylediler. Ve azap kafirlerin üzerine hak oldu. Yani bu sözü tutmayanlar hepsi küfürdeler. Sevgili kardeşlerim, o kadar mı? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi küfürdedir. O kişi dalalettedir. O kişi takva sahibi değildir. O kişi şirktedir. Allah Teala diyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Yani dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bölük bölük olmuşlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi ellerindekiyle, ellerindeki bilgiyle ferahlanırlar. Öyleyse bir grup var, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir grup var, ya da geri kalan bütün gruplar, 72 grup, onların da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Bu ayet, bu iki ayet, Rum 31 ve 32 bize neyi ispat etti? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi değillerdir. Öyleyse bir tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler oluşturduğu tek bir fırka, bir de onun dışındaki bütün fırkalarda olanlar iki tane fırka oldu. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tek fırkası, geri kalan 72 fırkada ikinci grubu oluşturuyor. Onlar fırkalara ayrılanlar, o tek fırkanın dışında kalanlar. İşte onların kafir olduğunu söylüyor Allah Teala, o tek fırkanın dışında kalan fırkaların. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bütün fırkalar şeytanın kulu ama Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu. Allah'ın kulları mümin, şeytanın kulları kafir. Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırka mı oluşturur? Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu mu olur? Ondan evvel tağutun kulu mudurlar, şeytanın kulu mudurlar? Kesinlikle ikisi de evet. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Allah Teala diyor ki sahabe için onlar diyor tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin, ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır.
kullarımı müjdele. Allah'laşmayı dileyenler, açık bir şekilde tağutun, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu oluyorlar. Öyleyse Allah'laşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuludur. Ve onların muhakemelerini yaparken bir zannı var bu insanların. Kendi düşüncelerinin gereğince Allah'a ulaşmayı dilemediklerini düşünüyorlar. Halbuki onları Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden şeytan. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri ana kadar şeytan tarafından devamlı münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ı ve onun söylediklerini inkar etmeyi ifade eder. Fuhuş da bir insanın nefsinin afetlerine tabi olarak yaptığı bütün işlemlerin, bütün negatif işlemlerin adıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan için söz konusu olan şey tağutun kulu olmak değildir. İnsanın Allah'ın kulu olmaktır. Bakınız, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda insanoğlu için bir karar söz konusudur. İşte sizi cehennemden kurtaracak olan, bütün günahlarınızı örtecek olan, sizler kör, sağır ve dilsizken sizi konuşabilen, idrak edebilen ve işitebilen insanlar haline getirecek olan Allah'ın söylediklerine dikkat edin. Ve Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Dilemezseniz hüsrandasınız. Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde kim Allah'a münaki olmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'laştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar diyor. Araf 178'de hüsranda olanların dalalette olduğunu söylüyor. Ama dalalette olanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğu Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde söyleniyor. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine mülaki kılar. Kendisine mutlaka ulaştırır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a insan ruhunun ulaşması 21. basamakta gerçekleşir. Allah'ta yok olması da 22. basamakta gerçekleşir. Böyle yapan bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka ruhu Allah'a, Allah-u Teala tarafından uzaklaştıracak, ulaştırılacak olan birisidir. Ve 5-6 aylık bir zaman zarfında bu işlem mutlaka gerçekleşir. Bir defa daha altını çizerek, iki defa çizerek söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Sizin göreviniz bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra her şeyi Allah yapacak. Sizi namaz kılmayı sevmeyen, oruç tuttuğu zaman açlıktan ölmek raddelerine gelen, sigara tiryakisi olan,
her türlü suçu işlemiş olan bir insan olduğunuzu düşünün. Olduğunu düşünün. Onu da Allah-u Teala eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bütün günahlarını affederek, bütün günahlarını sevaphanesine yazarak günahlarını örtecek Allah-u Teala evvela. Sonra da o kişinin günahlarını sevaba çevirecek. İkisi de üçüncü basamakta başlayan, 21. 22. basamakta son bulan bu fenomende, bu vetirede gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi için cehennem kesin. Hüsranda olanlar, fıskta olanlar, dalalette olanlar, bu negatif faktörlerin sahiplerinin gideceği yer mutlak olarak cehennem ve onlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar şu dünyadaki ilim tahsilleri ne olursa olsun, ilahiyat fakültesini bitirmiştir, asistan olmuştur, doçent olmuştur, profesör olmuştur ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman Allah Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafil olanlardır. Gidecekleri yer de diyor cehennemdir diyor. İşte Allah Teala'nın bu dizaynına bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için onun gideceği yer cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve atmeennu bihâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhümün nâru bimâkânü yiksubûn. Onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani doyuma ulaşırlar. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah-u Teala devam ediyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır dedikten sonra ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey aslında öylesine güzel ki Allah-u Teala biz diyor sizin için güçlük dilemeyiz, biz sizin için kolaylık dileriz diyor. Ve kolaylığın inanılmayacak kadar en kolayını sizin için seçmiş. Diyor ki siz sadece şuradan kalbinizden bir dilekte bulunacaksınız bana. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Bu kadarı bana yeter diyor Allah-u Teala. Ben sizi mürşidinize ulaştırırım. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Ve sizi bana ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibi yaparım. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibi yaparım. Ve ruhunuzu bana ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi yaparım diyor Allah Teala. Üçüncü kat cennetin sahibi ediyor Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Öyleyse ha benim canım kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileseniz de dilemeseniz de biz size dostuz. Hangi şartların içinde olursanız olun, sizin düşmanınız olmayız. Bizim hakkımızda eserinizi söyleyin, o sizin günahhanenize bir şeylerin yazılmasına sebebiyet verir. Ama şu kalbimizdeki
size olan sevgimizi nefrete çevirmez. Kim olursanız olun, ne söylerseniz söyleyin. Bu sadece sizi Allah'ın katında yaralar ve küçük düşürür. Ama sevgili kardeşlerim, sizlere sesleniyorum, kurtulmak isteyenlere. Bu kapı ümitsizlik kapısı değildir, Mevlana böyle söylüyordu. Aynı şeyleri söylüyordu etrafındaki insanlara. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hem de 5-6 aylık ömrü varsa 3. kat cennetidir. Devam ederse yoluna 7. kat cennete kadar yolu var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse neden ateşiniz varsa, ununuz varsa, şekeriniz varsa, yağınız varsa, tavanız da varsa, neden helva yapıp da yemiyorsunuz? Neden aklınız var olduğuna göre, çalışıyor olduğuna göre, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salam.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah Teala Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Öyleyse Allah'ın yolunda bir güzelliği daha yaşamak üzere beraberiz. Doğru düşünme alışkanlığı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın dizaynı hep doğrulardan oluşur. Sadece doğrulardır ki insanı hedefine ulaştırabilir. Her yanlış hedeften sadece uzaklaştırır. Öyleyse hedef ne sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hedef ne? Hedef 7 tane Allah'ın yegane dininin, İslam dininin, Hanif dininin, kainatın tek dininin 7 safhasını yaşamak. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. İrşad makamına ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek 3. Fizik vücudu ve çi Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İradeyi affedersiniz, irşada ulaşmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. 7 safhalı bir işlemle karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve bunu hiç unutmayacaksınız. Başka bir din hiç olmadı. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber, son peygambere kadar Hanif dininden başka hiçbir din olmadı. Tek Allah'a inanan, Allah yolunda tek bir toplum oluşturan ve ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim eden insanların dini, kainatın tek dini. Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de kendilerine tabi olanlarla beraber yaşadıkları tek din. Bu din doğru düşünme alışkanlığının yegane dinidir. Öyleyse neyi doğru düşüneceğiz? Sevgili kardeşlerim, cevap çok basit. Etrafınızdaki insanlara bir bakın. Neyi doğru düşünüyorlar ki? Her şey yanlış. Öyleyse siz doğru düşünme alışkanlığının sahiplerisiniz. Bir düşüncenin, bir talebin, bir niyetin, sadece bir tek niyetin, Allah'a ulaşma dileğinin
sizleri mutlak olarak kurtaracağını biliyorsunuz. Bu bir doğru düşünmedir. Peki dışınızdakiler ne düşünüyor? Hayır, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir olay yoktur. Hem de bu bir saçmalıktır. İnsanlar yüzlerce sene, affedersiniz, ömrü boyunca 50 sene, 60 sene Allah-u Teala'ya ibadet etsinler. Ondan sonra da Allah'a ulaşmayı, dilemeyi bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler diye cehenneme gitsinler. Böyle saçmalık olur mu diyorlar. Siz de deyin ki olur, olur deyin. Hele bu saçmalığı yaparsanız kıyamet günü olup olmadığını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala son derece net olarak söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَاوْدُ مِنْ حَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ateştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar,

Kimdir Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Allah'ın ayetlerini bilmeyenler. İşte onlar yanlışları yapacak olanlardır. Siz doğruları yapacaksınız. Olayların akışı içerisinde Allah'ın doğruları her zaman doğrular, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O doğrulara dikkatle bakın. Sizi kurtaracak olan sadece Allah'ın doğrularıdır.

Öyleyse Allah Teala hükmünü açık açık veriyor. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı dilemezse, dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Ondan sonraki kişinin vücuda getirdiği hiçbir şey onu kurtaramaz. Eğer Allah'a ulaşma dileği yoksa, kişi kendi iradesini kullanmamışsa Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde, iradi talebi yoksa, böyle bir talebin sahibi değilse kişi, o zaman bu kişi kaybetmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman bu kişi kaybetmiştir. Öyleyse nedir doğru düşünme? Burası cennetle cehennemin kapılarını açan veya kapayan son derece önemli bir karar yeridir. Ya sonsuz bir cehennem hayatını seçeceksiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz. O zaman gideceğiniz yer cehennem olacak. Ya da Allah'ın cennetine girmeyi dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Öyleyse siz bunları söylediğiniz zaman, İslam'ın 7 tane safhasından bahsettiğiniz zaman, onlar size inanmayacaklardır. Yanlışlardan oluşan, eksik öğrendikleri bir Kur'an kültürüyle sizin karşınıza çıkacaklardır hep. Sizi küçültmeye çalışacaklardır. Ama kaybeden hep onlar olacaktır. Belki hiçbir zaman bu asrın hidayet asrı olduğunu, 21. yüzyıldan bahsediyorum. Üçüncü bin yılın başlangıcından bahsediyorum. Bilmeyeceklerdir. Ve kendilerine düşeni yapamadan bu dünyadan ayrılacaklardır. Ve tabii kendilerine yazık edeceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, doğru düşünme alışkanlığının sahibi olacak sizlersiniz. Ve bundan sizi men edecek olan sadece bir tek düşmanınız var, İblis. Allah'ın bütün doğrularına karşı çıkar. Ve yanlış ilmi kendilerine ilim edinenlerin, faydasız ilmin sahiplerinin devamlı saygısızlıklarına muhatap olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Bunca İlahiyat Fakültesi, din öğrenilen İmam Hatip okulları vesaire ve konunun vahametini
takdir edebiliyor musunuz? Öğrendikleri ilimle hiçbirinin kurtulması mümkün değil. Gözümüzün önünde insanlar ilim öğreniyorlar ama bu ilimle kurtulup Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değil. Ve sizlere diyorlar ki siz de bu ilmi, bu yanlış ilmi öğretmek mecburiyetindesiniz. Eğer siz doğruları söylemekte ısrar ederseniz, o zaman biz sizin konuşmanıza müsaade etmeyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün devirlerde çoğunluk hep yanlışın sahibi olmuşlardır. Ve dünyanın son evresinde gene aynı yanlış, aynı standartlarda devam ediyor. Öyleyse doğru düşünce alışkanlığı sadece doğru temeller üzerine oturan ilmin size kazandıracağı bir vasıftır. Öyleyse her şeyden evvel ilk vazifeniz odur ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve herkese Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde kurtulmalarının mümkün olmadığını söylemek zorundasınız. Belki onlar hiçbir zaman sizi idrak edemeyeceklerdir. Ama buna rağmen söylemek mecburiyetindesiniz. Belki sizi ellerindeki hukuki müeyyidelerle cezalandırmak isteyeceklerdir. Ama buna rağmen söylemek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece doğrular ve yanlışlar var. İşte böyle bir dizaynda doğruları ve yanlışları bilenler sizler oluyorsunuz. Onun için sizler geleceğin meşalelerisiniz. İrşat meşaleleri. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah'ın insanları cennet saadetine ve dünya saadetine götürecek olan bütün doğrularının kaybolduğu, yok olduğu, insanların din anlayışı çerçevesinde sadece onları kurtarması mümkün olmayan kesimle meşgul oldukları ve onların yeterli olduklarını zannettikleri bir çağda yaşamaktasınız. Her peygamber devrinde insanlar doğrularla bir defa daha karşılaştırılmışlar ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir defa daha aynı olgu yaşanmış. Kainatın tek dini olan Hanif dini
Arapça adıyla İslam dini, Hazreti İbrahim'in dini, bütün peygamberlerin yegane dini bir defa daha lanse edilmiş. Bir defa daha insanlığa yayılmış. Ama iblis o sinsi mahluk. Elinde çok büyük bir koz var sevgili kardeşlerim. Bu kozun adı zaman. Sonsuz hayatı içerisinde kıyamete kadar yaşayacak. Kıyametten sonra da zaten yine yaşamaya devam edecek. Ama cehennemde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı siz bugün yaşıyorsunuz. Ama dışınızdakiler, onların büyük kısmı, %90'dan fazlası yaşamıyor. Bütün dünyanın %90'dan fazlası Allah'ın yegane dinini, hanif dinini yaşamıyorlar. İslam alemi de, Hristiyan alemi de, Musevi alemi de hepsi büyük kısım itibariyle, %90'dan fazlası itibariyle dinlerini yaşamıyorlar. Bu büyük çoğunluğun karşısında dinlerini yaşayanlar olarak sizler varsınız. Allah'ın sevgilileri. Doğru düşünebilen, doğrulara dayalı düşünebilen onlar sizlersiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içerisinde her şeyi en güzele ulaştıracak olan bir bilgiyle, bir ilimle cihazlandırıldınız. Allah'ın ilmi. Bu ilmi 14 asır evvelle mukayese ettiğiniz zaman tam olarak yerlerine oturduğunu öğrendiniz. Bundan 14 asır evvel sahabe

oldunuz. Çok büyük bir kısmınız ulaştırdınız. Gördünüz ki zor bir şey değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birkaç ay içinde, 3 ayda, 4 ayda, uzun sürdü diyelim 6 ayda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Çünkü bu işi yapacak olan kendileri değildir. Allah yapacaktır. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, doğrular üzerine kurulan bir dizaynın sahibisiniz. Düşünceleriniz bu devre ışık tutacak doğru düşüncelerdir. Hidayet devrinin, asr-ı hidayetin ışıklarısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir nizamı Allah insanları ilk yarattığı andan itibaren kurmuş ve bununla amel edin diye insanlara emretmiş. Adem Aleyhisselam ve ona tabi olanlar yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, kardeşi Kabil tarafından öldürülen Habil'in bir hakkın takvanın sahibi olduğunu görüyoruz. Öyleyse İslam'ı kainat üzerindeki adı olan Hanif dinini Hazreti Adem ve ona tabi olanların hepsi yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, iblis ne yapıyor? Zamanı elindeki o en güçlü silahı mutlaka kullanıyor. Her peygamber devrinde, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de ona bağlı olanlarla beraber yaşanan Hanif dininin 7 safhası o devirde yaşanmış. Ondan evvelki bütün peygamberler devrinde yaşanmış ve aradan 1400 küsur yıl geçmiş. Bu zamanı değerlendirmiş iblis. Bütün insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan konuları insanlara unutturmayı başarmış. Ve insanlara onlar da boş kalmasın, bir şeyler yapsınlar ve bu yaptıkları bir şeylerin kendilerini kurtaracağına inansınlar. Ama onlar, insanlar kurtulamasın, cehenneme gitsinler diye bir temel düşüncenin sahibi olan iblis bunu yapmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte koskoca bir İslam alemi, 1 milyardan fazla insan artık dinlerini unutmuşlar. Dinlerinin temel umdelerini unutmuşlar. Dinlerinin bütün sahabe tarafından yaşanan 7 safhasını unutmuşlar. Hristiyanlar da unutmuş. Museviler de unutmuş. Ve 100'den fazla din çıkmış ortaya. Veya insanların din zannettikleri şeyler çıkmış. Ama kurtuluşları, insanların kurtuluşları özellikle

Kesinlikle engellenmiş. Şeytan insanlara Allah'a ulaşmayı, dilemeyi unutturmuş. Şeytan insanlara tabiiyeti unutturmuş. Şeytan insanlara ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı unutturmuş. Sevgili kardeşlerim, bunları bugün din adına ahkam kesenlerden kime söylerseniz söyleyin, hepsi sadece reddedeceklerdir. En korkuncu, hiçbir delile dayanmadıkları halde reddedeceklerdir. Ve delilleri hiçe sayacaklardır. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece nefslerinin o korkunç kibiri yüzünden ya bizim bildiklerimizin yanlış olduğunu halk anlarsa ve biz artık bu sahip olduğumuz yerlerden ayrılmak mecburiyetinde kalırsak, böyle bir düşüncenin tesiri altında insanlar hakikatleri öğrendikleri halde o hakikatlerden uzak kalıyorlarsa, insanların o hakikatlerden bahsetmeleri karşısında hayır, öyle bir şey yoktur. İslam'da sadece İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkes Allah'ın cennetine girer ve Allah'a da teslim olmuş olur. Çünkü İslam teslim olmak demektir. 5 tane şartı var. O 5 şartı yerine getiren herkes Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, doğru düşüneceksiniz. Doğru düşünceniz ancak doğru temeller üzerinde, Allah'ın Kur'an hakikatleri üzerinde gerçekleşebilir. Ne zamandan beri insanlar Kur'an-ı Kerimleri rafa kaldırmışlar artık. Bir kılıf dikmişler, bir torba. Torbanın içine asmışlar Kur'an-ı Kerimleri. Rafa kaldırmışlar. Sevgili kardeşlerim, insanların kurtuluşu sadece Allah'ın söylediklerine bağımlıdır. İblis de her devirde sadece buna çalışır. Allah'ın söylediklerini unutturmak ve doğruların yerini yanlışlarla doldurmak. İşte böyle bir durumda Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah ne demişse bugün hep aksinin geçer akçe olduğunu göreceksiniz. Allah neyi emrediyor? Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanların, bugün dünyada yaşayan insanların %90'dan çok daha fazlası, rakam veremiyoruz daha üstü için. Ama %90'dan fazlası olduğu kesin. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bunu ayetlerle hatırlatıp ispat ettiğiniz zaman da
Sadece kızıyorlar. Oysa ki sevgili kardeşlerim, siz sadece doğruları söylüyorsunuz. Onların size kızmasına rağmen de söylemeye devam etmek mecburiyetindesiniz. İşte probleminiz buradan başlıyor. Yanlışlarının anlaşılacağı endişesine kapılanlar size düşman oluyorlar. En çok hüzün duyduğumuz nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar kendi kurtuluşlarının bu söylediğimiz standartlarda olduğunu hiç düşünmeden kendi kurtuluşlarını mahvetmekteler. Öyleyse daha başlangıçtan itibaren her şey çözümsüz oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın insanlık tarihiyle paralel yürüyen hükümlerinin dikkat etmenizi istiyorum burasına. Şeytan sadece insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan parçasını yok etmeyi başarmış. Daha fazlasına özellikle gitmiyor. Düşüncesi şu: insanlar namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, zekat versinler, hacca gitsinler, kelime-i şehadet getirsinler. Bunları yapsınlar ki bunlarla meşgul olsunlar. Bunları yapanların da cennete gireceğini düşünsünler. Bu onları hiçbir zaman kurtarması mümkün olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onları hiçbir zaman kurtarması mümkün olmayan bu vasıtaları kendilerine amaç edinsinler diyor. İşte iblis sevgili kardeşlerim bir defa daha başarmış durumda. Bir defa daha insanlar bütün dinlerde hedeflerini tamamen kaybetmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın o dizaynına dikkatle bakın. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki bu dizaynı içerisinde insanlar bir kazandıkları muhteva üzerinden bir neticeye gitmişler. Öğrendikleri yanlış şeyleri baş tacı etmişler ve asırlardır bu doğrulardan ayrılma işlemini iblis adım adım gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, iblisin bu konudaki gayretlerini Allah-u Teala engellemek için ne yapmış? Hiçbir kavmi resulsüz bırakmamış.
hiçbir devirde her kavimde yaşayan Resuller her devirde yaşamakta devam etmiş, bugüne kadar gelinmiş. Her kavimde yaşayan o Resuller insanlara Hazreti Musa ne yapmışsa, Hazreti İsa ne yapmışsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa, yani nasıl Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini teslim etmişlerse, onları bütün zaman devrelerinde, bütün kavimlerdeki Resuller hep öğretmeye devam etmişler. Ve her devirde bu insanlar etraflarındaki kendi toplumlarının düşmanlığını kazanmışlar sadece. Ama böyle oluşu onları hiçbir zaman yıldırmamış. Hayatlarını Allah'ın doğrularına adamışlar. Her devirde insanları kurtarmak için hep savaş vermişler. Sevgili kardeşlerim, insanları kurtarma mücadelesinin, fazilet mücadelesinin o büyük onuruna layık olanlarsınız. Sadece doğruları öğrenen ve söyleyenlersiniz. Bu faziletin sonsuz mirasçılarısınız. İşte içinde yaşadığımız bu devirde de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerde %10'un altında bir halk kitlesi Allah'ın doğrularını yaşıyorlar. Onlar için Hristiyanlık, Yahudilik, İslam veya başka dinler diye bir din yok. Başka başka dinler yok. Sadece bir tek dini yaşıyorlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. İşte Musevilere bakın. Hazreti Musa'dan bu tarafa, Hazreti Musa'dan evvel gelmekte olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininin muhtevasını yaşayan %10'dan küçük bir grup. Hazreti Musa'dan bu tarafa hep tabiiyetle gelen bir gelenek sürdürmesiyle bugüne ulaşmışlar. Onlar da sizin söylediklerinizi söylüyorlar. Sizin söylediklerinizi yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Tabi oluyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar. Nefslerini Allah'a teslim ediyorlar. Ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Bugün de yaşıyor onlar. Hristiyanlarda da Hazreti İsa'dan bu tarafa aynı geleneği devam ettirenler var. Önce Hazreti İsa'ya tabi olanlar, sonra o tabi olanlara tabi olanlar, sonra onlara tabi olanlar, ondan sonraki gelenlere tabi olanlar ta bugüne kadar gelmiş. Bugün de Hristiyanların içinde bizim yaşadıklarımızın aynını yaşayanlar var. Bizim gibi namaz kılanlar,
bizim gibi oruç tutanlar Ramazan ayı boyunca bizim gibi zikir yapanlar ve Arapça diliyle İslam adı verilen Hazreti İbrahim'in dininin, Hazreti Adem'in dininin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dininin gereklerini yerine getiriyorlar. Aralarında çünkü hiçbir farklılık yok. Tek bir din var olmuş ve var olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, eğer inanıyorsanız bana diyor Allah Teala, bana güvenin, tevekkül edin. Eğer güveniyorsanız diyor, en kuvvetli sizsiniz. Sevgili kardeşlerim, karşınızdakiler doğruları öğrendikçe sarsılıyorlar. O da doğruymuş. O da doğruymuş. O da doğruymuş. Nasıl olmuş da biz asırlarca doğrulardan hep sapmışız, sapmışız, sarkmışız diye bir kısmı ciddi bir hüznü yaşıyorlar. En kötüsü bulundukları yerler, mevkiler ve kurdukları dostluklar itibariyle bunu açıklamaktan kaçıyor din adamlarımızın bir kısmı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dini sadece doğrulardan oluşur. Doğruları da yaşayacak olanlar ve yaşatacak olanlar onlar sizlersiniz. Her güzel şeyin güzelliğini düşünün. Her güzel şeyin güzelliği Allah'ın doğrularından hareket ederek yakalanır. Allah sizden ne istiyor? Nefsinizdeki bütün afetleri yok etmenizi istiyor. Ne istiyor? Nefsinizle ruhunuz arasındaki mücadeleyi böylece bitirmenizi, iç dünyanızda sonsuz bir mutluluğu yaşamanızı istiyor. Ne istiyor? Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ederek onların yerine faziletleri monte etmenizi istiyor. Bununla neyi sağlayacaksınız? Bununla başka insanlarla olan kavganızı bitireceksiniz. Onlar nefslerinde hep afetler olacaklardır. Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bilmeleri lazım gelenlerden hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bunları hasbelkader bir takım kitaplardan okuyanlar da bunlar mı? Bu daimi zikre ulaşmak, nefs tezkiyesi yapmak, bunlar ifrattır. Siz orta yoldan gidin. Öyle söylüyorlar. Orta yolun ne olduğunu soruyorsunuz. Diyorlar ehli sünnet vel cemaat akidesi. Peki diyorsunuz, ne yapar bu ehli sünnet vel cemaat akidesi? İslam'ın 5 tane şartını yerine getirir. Yetmez mi diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki yetmez. Asla yetmez. Lütfen Allah'ın Kur'an'ına biraz göz atın. O elinizdeki din kitapları sizi kurtaramaz. Allah Teala onların adına emaniye diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığınızı mutlaka kurun. 7 tane temel üzerine inşa edeceksiniz.
Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz. Ruhunuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırabilmek için önce tabiyetiniz lazım. Üzerinize farz. Sonra tabiyetle birlikte ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması, nefs tezkiyesine başlamanız, fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması. Sonra ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması, başka bir ifadeyle Allah'a sarılması, başka bir ifadeyle meaba sığınağa sarılması, sığınağa sığınması. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Sonra nefsinizi, sonra irşada ulaşmak ve iradenizi Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Sevgili kardeşlerim, İblis nasıl yakalamış insanları, nasıl cehenneme mahkum etmiş, inanılmaz bir akılcılıkla. Şimdi insanlara şu mukayeseyi yaptırıyor. Ömrü boyunca namaz kılmış bir insan, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine la ilahe illallah, Muhammed Resulullah demiş. Bu insan Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Hiçbir şekilde. Öbür taraftan biz şu anda kimlere hitap ediyoruz? Yaşayan insanlara, hayatta olan insanlara. Bu insanlar akıllarını başlarına toplayabilseler, Allah'a ulaşmayı dileseler, diledikleri anda kurtuldular. Mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İblisin bu şu korkunç tuzağının şuradaki kurnazlığına bakın. İnsanları o istikamette kışkırtıyor ve o insanlar olur mu canım diyorlar, biz ömrümüz boyunca namaz kılmışız, oruç tutmuşuz, zekat vermişiz, hacca gitmişiz, kelime-i şehadet getiriyoruz. Biz kurtulmayacağız da şu Allah'a ulaşmayı dileyip ertesi gün ölen adam mı kurtulacak? Evet. Aynen öyle olacak. Onun için bize siz bizim söylediğimizi söylemedikçe biz sizi konuşturmayız diyenler, biz konuşuruz. Siz sadece kendi hükümlerinizi icra edebilirsiniz. Kesilen seslerin aksi sedası çok üst seviyeden gelir. Öyleyse biz insanların kurtuluşuna hayatımızı adamışız. Başka hiçbir şeyle meşgul değiliz. Ve insanların kurtuluşu için bu hayatı seve seve veririz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah içinize ideal koymuşsa, kendinizi insanların kurtuluşuna adamışsanız, Allah size doğruları öğretiyorsa ve öğretmekle mükellefsiniz. Eğer öğretmekle mükellefseniz, hayatınız boyunca bunu yapacaksınız. Ne diyor Allah Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa ben yeterim diyor. Şu anda din camiasına bakıyorum sevgili kardeşlerim. Herkes bize düşman.
Peki niçin düşman? Allah'ın doğrularını söylüyoruz diye düşman. Sadece o söylediklerimizle insanlar kurtulabilecek diye düşman. Onların iddiasıyla hiç kimse kurtulamayacak diye düşman. İblisin bu dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Herkes karşımızda. Bu kadar grubun arasında doğruyu söyleyen sadece biz varız. Ne kadar korkunç bir tuzağın içerisinde şu insanlar, görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanlar Allah'a ulaşmayı dileseler hepsi kurtulacaklar akın akın. Ama dilemiyorlar. Ve bizim yanlışı söylediğimizi zannediyorlar. Yüzlerce, binlerce delile hiç bakmıyorlar bile. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim delil değilse, asırların değişmeyen kitabı delil değilse, nedir delil? Öyleyse doğru düşünün ve mutlaka düşüncelerinizi Allah'ın doğrularına istinad ettirin. Hiç kimseden korkmayın. Allah bizimle beraberdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum. Zulüm sonsuz değildir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzle Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد سيد الله المشهد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نستعين، الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde kalp kalbe, gönül gönüle birlikteyiz. Sizlere Kur'an'ın yegane amacı olan mutluluktan bahsetmek istiyorum. Allah Teala İnsan adı verilen bir kul yaratmış, bir yaratık. Hepimiz netice itibariyle sadece bir yaratıkız. Allah bizleri yaratmış. Ama bu yaratığını başka yaratıklarından üstün kılmış. Neyle üstün kılmış? Ona ruh vermiş. Ruhundan insana üfürmüş. Ama Allah Teala ruhundan cinlere, hayvanlara üfürdüğünü söylemiyor. Ruh üfürülen bir tek varlık var. O varlığın adı insan. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki bizleri insan olarak yaratmış. En çok sevdiği mahluk biziz. En üstün mahluk gene biziz, insanlarız. Allah Teala insanları yeryüzünün varisleri olarak değerlendiriyor. Arzın varisi biz insanlarız. Cinler değil, melekler değil. Kainat için de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ey insanlar! Ve sahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı. Arzda, bu dünyada ve bütün göklerde yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Böyle bir müessese var ortalıkta. Allah'ın bunları bizlere musahhar kılması. Musahhar kılmak, emre vermek, sihretmek, hasretmek oluyor. Ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona hayat verdikten sonra ruhundan üfürüyor. Ve bütün meleklere ve cinlere diyor ki şimdi onun önünde secde edin. Cin tayfasından olan iblis hariç bütün melekler secde ediyorlar. Öyleyse Allah'ın secde edilmeye layık gördüğü, bütün mahlukattan daha üstün standartlarda yarattığı yeryüzünün halifesi ve varisi insanoğlu. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizaynda insan en ön sırada gelir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indiriyor. Kainattaki son peygamberin, nebilerin sonuncusu. Risalet devam edecektir kıyamete kadar. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte hitam bulmuştur. Sona ermiştir, mühürlenmiştir. Şimdi bunları söylemekten bir muradımız var.
en üstün yarattığı mahlukunu Allah Teala en çok seviyor. Eğer en çok sevdiği mahluk insan olmasaydı, biz bütün kainatı ey insanlar sizin için yarattık demeyecekti Allah Teala. Ey insanlar biz sizi de falanca mahlukumuz için yarattı diyecekti. Ama öyle söylemiyor. Bütün gökler, bütün yer, bu arz, yeryüzünün merkez teşkil ettiği bir kainat düşünün. Bütün gökler, göklerde yaşayan bütün varlıklardan daha üstün olarak bizi yaratmış, insanı yaratmış ve insanı bütün göklerin ve yerin hem varisi hem de halifesi kılmış. Öyleyse sizler üstünsünüz. Sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Ve en çok sevilen mahluksunuz. Allah-u Teala tarafından en çok sevilen mahluk. İnsanoğlu. Allah'ın kendi zatına dönecek olan bir ruhun sahibisiniz. Sahibisiniz. Eğer ruhunuzu henüz Allah'a göndermediyseniz, hayattayken göndermeniz gerekir. Göndermediyseniz, o zaman şu anda Allah'ın ruhu sizde. Bütün insanlar, Allah-u Teala'nın ifadesine dikkat edin, biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. وَالنَّفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ diyor. Ruhumuzdan değil, ruhumdan diyor. Zatını kastediyor. Zatına ait olan ruhtan üfürdüm diyor. Böyle bir ruha sahipsiniz, biz de sahiptik. Bu insana verilen önemi gösterir. Neden biz de sahiptik? Çünkü biz emri hamdolsun ki yerine getirdik. Hayatımızın en büyük vazifesi hidayete ermek. Birinci hidayet, teslim ve mütalik hidayetlerin birincisi ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. İkincisi fizik vücudumuzun Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir dizayne ulaşması halinde teslim olmasıdır. Daha sonra nefsimizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasakları asla işlemeyen bir hüviyete gelmesi söz konusudur. Daha sonra da irademizin Allah'a artık o iradeye ihtiyaç kalmadığı için teslimidir. Sevgili kardeşlerim, her biri, her teslim daha üst seviyede bir mutluluğu ifade eder. Allah Teala hepinizi o mutluluğa layık görmüş ve bütün verdiği emirler sizi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılmak için. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktada cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti edersiniz. Ama dünya mutluluğunun yarısını elde edebilirsiniz. Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman, evet siz ulaştırmazsınız, Allah ulaştırır. Çünkü sizi öyle bir dizaynla dizayn eder ki Allah'a ulaşmayı dilediğinizi gördüğü andan itibaren proses başlar, işlemler başlar. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani ruhunuzu. Muradı ne? Muradı sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılmak. Muradı sizi dünya saadetinin yarısına, dünya hayatını yaşarken o hayatın yarısını mutlaka mutlu olarak geçirmenizi temin etmek. Allah'ın gayesi bu.
sizi kısaca mutlu kılmak istiyor. Mutluluk. Allah Teala bütün insanları bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Allah'a kul olmak. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime فَمَا هَلَكْنَا الْاِنْسِ وَالْجَنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Andolsun ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Bakıyoruz ki kul olmanın başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. Tamamlandığı nokta ise iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz nokta. Böylece mutlulukları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olarak ömür boyunca yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her şey en güzel standartlarda gerçekleşir. Yeter ki siz Allah'a gönül verin. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter ki siz Allah'a tevekkül edin. Tevekkül müessesesi bütün bu mutluluklara adım adım ulaşmanızı sağlayacak olan en sağlam teminattır. Allah Teala kim Allah'a tevekkül ederse o kişiyi teminat altına almıştır. O kişi güvencededir. Allah'a ulaşma konusunda, ruhunu Allah'a teslim konusunda, fizik vücudunu Allah'a teslim konusunda, nefsini Allah'a teslim konusunda ve iradesini Allah'a teslim konusunda. 21. basamakta dünya saadetinin yarısına sahipsiniz. Allah'ın sözü orada tamamlanıyor. Ne sözü? Şöyle söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte bu kadar basit olarak ifade ettiğimiz şeyi Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşavi. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yuni. Ve o insanlardan kimler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Allah'a münib olanı, Allah'a aminu olanı. Her ikisinde de Allah'a ulaşma dileği var kesin olarak. Öyleyse Allah'a ulaşma dileği bu aminu kelimesiyle ifade edilsin. Veya münib, enibü, gibi kelimelerle ifade etsin.
Münip kelimesi, enilbü kelimesi aynı kökten geliyor. Yünip kelimesi de aynı kökten geliyor. İnabe kelimesi de aynı kökten geliyor. Hepsi Allah'a yönelmek, bir dilek ifade ediyor. Hepsi aynı dileği kapsamış durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte mutluluğun sırrı burada. Mutluluk burada sevgili kardeşlerim. Mutluluğun sırrı burada. Bir dilek, sadece bir dilekle mutluluk müessesesini Allah Teala size vermeye hazır. Dünya saadetinin yarısına bedavadan ulaşabilirsiniz. Unutmayın. Siz kendinizi zorlayarak hiçbir şey yapmayacaksınız. Allah size her şeyi öyle bir sevdirecek ki bütün Allah'ın o hedefe ulaşmak için sizden istediği şeyleri bir sevgi halesi içerisinde severek, bütün gönlünüzce güzele yönelerek gerçekleştireceksiniz. Öyleyse bir muhteva söz konusu. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada sizlerin mutluluğu söz konusu. İstisnasız olarak Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Mutluluğun bütün vasıfları sizde vardır, size verilmiştir. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hepiniz Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Yani Hanif dininin mutluluğu yaşamak konusundaki bütün vasıfları sizde mevcut. Bir tek din var, Hanif dini. İlk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, son peygambere kadar bütün peygamberler aynı şeyleri yaşamışlar, aynı dini yaşamışlar ve bu konuda kesin bir olgu var. Bu olgu kainatta sadece bir tek dinin olduğunu söylüyor. Üç tane vasfı var. Vahdet, tevhid, teslim. Tek Allah'a inanmak, o Allah'a ulaşmayı dileyerek, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum vücuda getirmek. Tevhid, Allah'ın tekliği, vahdet, tek bir toplum oluşturmak. Tevhid, dikkat edin, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o geri kalan 72 fırkadan bir tanesindedir muhakkak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 73. fırkadadır. İnsanlar fırkalara ayrılıyorlar. Sırat-ı müstakimin dışındaki bütün insanlar fırkalara ayrılmış olanlar. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o noktadan itibaren sırat-ı müstakimdedir. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar. 7. basamağa kadar birinci sırat-ı müstakim. 7. basamaktan 14. basamağa kadar ikinci sırat-ı müstakim. 14. basamaktan 21. basamağa kadar 3. sırat-ı müstakim. 21. basamaktan ne oldu?
Birinci basamakta Furkanları aldık. Günahlarımız örtüldü. İkinci basamakta, ikinci yedi basamakta, 14. basamakta mürşidimize ulaştık. Tabiyetimizi gerçekleştirdik. Ulaşana kadar 12 tane insan aldık. Ulaştığımız anda tabiyet sırasında 7 tane nimet aldık. 21. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Bu statüde henüz mutluluğun %50'sine ulaşabildik. %51'ine diyelim. Fizik vücudumuzu teslim ettik Allah-u Teala'ya. 25. basamak %80'i aştı mutluluk oranımız. Nefsimizi teslim ettik Allah-u Teala'ya. 27, 28. 26 ve 27. basamaklar. 27. basamakta nefs Allah'a teslim olur. Nefsimizin kalbinde afetler sıfıra indi. Hiç afet kalmadı. Afetlerin yerini fazıllar aldı. Bizi faziletli insan kılacak olan özellik. Öyleyse kul olmak konusunda devamlı ilerliyoruz. Ama kulluğun başladığı bir yer var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'a yöneldiniz. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz, yani Allah'a yöneldiğiniz noktada bir sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İkinci sırat-ı müstakim, 7. basamaktan 14. basamağa kadar sizi getirecektir. Üçüncü sırat-ı müstakim, 14. basamaktan ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yere kadar götürecektir. Dördüncü sırat-ı müstakim, ruhunuzu teslim ettiğiniz 21. basamaktan 25. basamağa kadar götürecektir sizi. Hep fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz basamağa kadar. Beşinci sırat-ı müstakim, oradan sizi nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz yere götürecektir. Bu beşinci sırat-ı müstakimdir. Oradan 6. sırat-ı müstakimle irşada ulaşacaksınız. 7. sırat-ı müstakimle iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. 28. basamağın 4. kademesi ve 5. kademesi. İşte 7 tane sırat-ı müstakim. 7 tane yol. 7 tane tarik, velekat, halakna, fevkaküm, sabbatera, ayka diyor Allah-u Teala üzerinizde. 7 tane tarik oluşturduk. Bu, zemin kattan bizi alıp Allah'a kadar ulaştıran, 7 tane katı açtıran yol. Bu, sırat-ı müstakimin sadece bir bölümü. 14. basamaktan başlayan ruhumuzu Allah'a kadar ulaştıracak olan bölümü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müessese yaşanır. Ve onu yaşamanız için yaratıldınız. Sosyal bir mahluksunuz. İnsanlarla beraber olmak mecburiyetindesiniz. Başka alternatifiniz yok. Mutlaka başka insanlarla beraber olacaksınız. Ve o insanları mutlu kılmakla mükellefsiniz ki siz mutlu olasınız. Mutluluğunuz başkalarına verebileceğiniz mutlulukla paralel bir seyir takip eder. Mutluluğunuz aynı zamanda zikrinizin artışıyla da paralel bir seyir takip eder. Birbirinden bağımsızdırlar.
Her biri ayrı ayrı mutluluğu yaşatır size. Zikir yaptığınız zaman mutlu olursunuz. Nefsinizdeki bütün afetler o süreç içinde size hiçbir tesir yapamazlar. Başkalarına onları mutlu eden davranışlarda bulunduğunuz zaman gene onları mutlu ettiğiniz için Allah Teala sizi mutlu kılar. Gördünüz mü? Netice hep aynı noktaya ulaşıyor. Mutluluk, mutluluk, mutluluk. Öyleyse ne diyordu Allah Teala? Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Nerede başlar kulluk? Hadi gelin beraber bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala Allah'a kulluğun başladığı noktayı söylüyor bize. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Diyor ki Allah Teala sahabeden bahsediyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ Yavudu ha. Şeytana apt olmaktan, kul olmaktan kurtuldular diyor Allah-u Teala.

kullarımı müjdele diyor Allah Teala, onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Peki ne olmuş? Kişiler tağutun kuluymuşlar. Ama bundan, tağutun kulu olmaktan içtinab etmişler. Kendilerini kurtarmışlar. Ne yaptı kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. Ve Allah Teala, onlar benim bu dilekle diyor, kullarım oldular. Kullarımı müjdele diyor. O noktadan itibaren şeytanın kuluyken şeytana kul olmaktan kurtardılar kendilerini diyor. Kurtuldular ve Allah'a kul oldular oluyor sonuç. Kullarımı müjdele ifadesi kesin olduğuna göre şeytana kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulanlar Allah'a kul olmuşlar. Neyle kul olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Öyleyse Allah niçin yaratmış insanları? Allah'a kul olsunlar diye. İşte bu noktada ilk kulluk söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada. Ama Allah'a kul olmak neyi getirir? Ne sağlar size? Allah'a kul olmak size mutluluk sağlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği noktada, yani üçüncü basamakta, o kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Çünkü artık o insan ve cin şeytanlara kul değildir. Allah'a kuldur. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinin birinci safhası tamamlandı. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a kul oldu. Allah'ın buradaki hedefinin mutluluk olduğunu söylemek istediğinde söylüyoruz ki o birinci kat cennetin sahibi oldu. Sonra Allah-u Teala derhal harekete geçerek ona bir şeyler yaptı. Burada Allah ile Allah'ın kulu olmanın başlangıcı olduğu gibi aynı olay Allah'a dost olmanın da başlangıcıdır. Bakın Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah Teala ne söylüyor? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Kimmiş bu Allah'ın dostları? Ellezine amenu diyor Allah Teala. Amenu olanlar Allah'ın dostlarıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostlarıdır. Ve onlar, amin olanlar, takva sahipleridir diyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar amindurlar ve takva sahibi oldular. Amin oldular ve takva sahibi oldular. Amin oldukları için takva sahipleri. Allah Teala onların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin amin olduğunu, takva sahibi olduğunu ifade ediyor. Kimmiş onlar? Allah'ın dostları. Aynı olay, Allah'ın dostu veya tağutun dostu olmak.

Suresinin 256. 257. ayet-i kerimesinde de söyleniyor. Allah Teala Bakara 257'de diyor ki: Allahü veliyyüllezine aminu. Allah aminu olanların dostudur, velisidir. Yuhricuhum minez-zulumati ilen nuri. Onları, burada onlardan murat, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Onları zulmetten nura çıkarması, onların nefslerinin kalbindeki %100 karanlığı azaltması, azalttıkça zulmet insanın kalbindeki, nefsinin kalbindeki afetler, karanlıkları temsil ederler. Ve nefsimizin kalbindeki afetlerin bu dizaynı, karanlık dizaynının yanında Allah'ın nurları var. Onlar da nuru, yani aydınlığı temsil ederler. Onun için Allah-u Teala Allah amen olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor. Dostluk, velayet müessesesi Allah'ın amen olanların dostu, velisi olduğunu görüyoruz. Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah'a dost olan insanlardan bahsediliyor. Bakara 257'de Allah'ın da o insanlara dost olduğu ifade ediliyor. Allah Teala diyor, Allah amel olanların dostudur. Onların kalplerini, nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır. O kadar da kalıyor mu? Kalmıyor. Aynı zamanda Allah'ın dostu olmayanların kimler olduğu söyleniyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ. Kafirler var ya diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır. Kafirler tağutun dostlarıdır. Öyleyse Allah'ın dostu olanlar müminlerdir. Öyleyse tağuta kul olmaktan, tağutun dostu olmaktan nerede kurtuluyorduk? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada. Ve Allah Teala devam ediyor. O kafirler var ya diyor, onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut tarafından onların kalpleri nurdan zulmete ulaştırılır. Yani tekrar karartılır diyor Allah Teala. Öyleyse bir müessese var sevgili kardeşlerim. Bir dostluk müessesesi, ya tağutla, insan ve cin şeytanlarla veya Allah'la. Orada tağutu, insan ve cin şeytanları koyduğumuz zaman devreye, şeytan ve onun takımı oluyor. İnsan şeytanlar ve cin şeytanlar tağutu oluşturuyor. Kim onlarla dostsa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenlerin tağutun kulu olduğu açık bir şekilde anlatılıyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde demin söyledik. Onlar tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Ve Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan İçtinab ettiler diyor. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri için böyle oldu diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler ve
aminu oldular. Ve kullarımı müjdele diyor. Onlar Allah'ın kulları oluyor. Allah'a ulaşmayı dedikleri halde anda, Allah'a yöneldikleri anda şeytanın kulu iken Allah'a kul oluyorlar. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen şeytanın, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'ın kulu oluyor. Ama dilemeden evvelki durumu kişi küfürde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürde, tağutun dostu. Ve küfürde olanlar aminu olmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sadece Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi bu hakikati net olarak veriyor. Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah'a amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ تَاغُوتَ. Onlar ki kafirlerdir ve tağutun dostudurlar. Öyleyse Allah'ın dostları amin olanlar, onlar müminler. Zaten aminü kelimesi mümin kelimesiyle aynı kökten geliyor. İman kelimesiyle aynı kökten geliyor. Ama kafirler tağutun dostları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi küfürden mümin standartlarına alıyor. Kişi o noktada, Allah'a ulaşmayı dilediği noktada derhal Allah-u Teala onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Kişi dördüncü basamakta gözlerindeki hicab-ı müstüreyi, görme hastalarının üzerindeki engeli alıyor, kışaveti alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, engeli alıyor, işitme hastasının üzerindeki mührü açıyor, kalbindeki ekinneti alıyor, ekinnetle beraber küfür kelimesi de alınıyor kişinin kalbinden. Ekinnet, küfrün de işareti. Allah kişinin kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki küfür kelimesini ekinnetle birlikte alıyor. Bu noktada o kişinin kalbine iman giriyor. Nasıl iman giriyor kişinin kalbine? Ne demek? Kişinin kalbinde küfür kelimesi var. Bütün insanların kalplerinde küfür kelimesi var. O kalbe iman girmedikçe küfür kelimesi o kalpte. Öyleyse kalbe imanın girmesi ne demek? Kişi bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. Üç, bunun üzerine 12 defa farz kılındığına inanıyor. Dördüncüsü, Allah-u Teala söz verdiği için kim bana ulaşmayı dilerse, amin olursa ben onu mutlaka kendime ulaştırırım dediği için, bu Allah'ın sözü olduğu için Allah'ın kendisini ona, Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanıyor kişi. İşte bu inançların sahibi olan kişi Allah-u Teala tarafından bu inançlara
sahip olduğu için ödüllendirilen kişidir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar ki Allah'a ulaşmayı dileyenler bu şartların sahipleridir. Bu şartlarla dört tane temel şart. Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmak bir, iman açısından. İkincisi, Allah'a insan ruhunun ulaşacağına inanmak. Üçüncüsü, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. 12 defa farz. Dördüncüsü, Allah söz verdiğine göre mutlaka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına, ulaşacağına ruhunun Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılacağına inanmak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi kesinleştiriyor bunu. Öyleyse işte böyle bir inancın sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı diledir. Dileyen kişidir. Dilemenin dört tane temel vasfı var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu vasıfların sahibi. Sonuç ne oluyor? Sonuç Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi bir yerlere taşıyor. Mümin olmaya taşıyor. Allah-u Teala o kişinin kalbini açıyor. Kalbindeki küfrü, kalbine bu iman girdiği için artık küfür orada kalamaz. Allah-u Teala mutlaka küfrü alacak. Kişinin göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek yararak bir yol açıyor. Ve kişinin kalbindeki küfür kelimesini alıyor. Kalbine kişinin iman giriyor. Bu dört tane faktör, dört, ard arda dört inanç, birbirinin üzerine bina edilmiş dört tane inanç, kişi kesin şekilde inanıyor ki mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bu inancın sahibi olan kişi, bu inancın sahibi olduğu anda mutlaka kalbi açılacaktır. Kalbinde bu inanç var olunca küfür kelimesi orada kalamaz. Onun için mutlaka Allah Teala onun kalbini açacak. Küfür kelimesini mutlaka dışarı alacaktır. Kişinin kalbine iman girmiştir. Küfür de mutlaka dışarı çıkmıştır. İman içeri, küfür dışarı. Ama kişinin kalbine bu imanın girdiğine dair bir ispat belgesi olan iman kelimesi yazılmış mıdır? Hayır, yazılmamıştır daha. İman kelimesinin yazılması için kişinin 7 kademe daha yol alması lazım. İşte kişinin kalbine iman yazıldığı gün mutluluğun başlangıç noktasıdır. Birinci cennet o kişinindir. Allah-u Teala bu noktadan sonra ne yapacaktır? Bu noktadaki olay neydi? Kişinin şeytanın, insan ve cin şeytanların dostuyken Allah'ın dostu olması neydi? Diğer ayetlere göre, saydığımız ayetlere göre, amin olan kişi mümin, amini olmayan kişi kafir diyor. Bakara 256 ve 257. Biri Allah'ın dostu, biri tağutun dostu. Zümer 17 bunları açıklıyor. Öyleyse kişinin küfürden kurtulduğu yer, Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Bu nokta mutlaka kişiyi birinci cennete alır. Öyleyse Allah-u Teala'ya kul olan bu kişi
birinci kalp cennetine sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Aslında ulaştıracaktır diyoruz ama o ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve o zaman kişi daha büyük bir mutluluğun sahibi olacaktır. Şimdi Yunus 62, 63, 64'e bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Allah Ela inne evliyallahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, dostları, onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Burada amin olanların takva sahibi olduğu kesin. Takva sahibi olanların ise gideceği yerin cennet olduğu kesin. Ve bir sonraki muhtevaya bakıyoruz, 60'larda bakıyoruz. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da mutluluk vardır, ahirette de mutluluk vardır diyor. Öyleyse müjdeler vardır, mutluluk vardır. Zümer 17 ne diyordu? Onlara mutluluklar vardır diyordu. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Çoğul kullanmış. Yani Yunus 64'te söylediği dünya müjdesi ve ahiret müjdesi ve cennet müjdesi beraberce onun için müjdeler diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olduğu anda kişinin cennet müjdesi ve dünya müjdesi beraberce veriliyor. Allah'a kul olduğu noktada cennet müjdesini mutlaka alıyor kişi. Dünya müjdesi ise gene gelecek, hemen arkasından gelecek. Kişi irşat makamına ulaşacak, ikinci kat cennetin sahibi olacak, nefs tezkiyesi başlayacak, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacak, Allah'a ulaşacak, üçüncü kat cennetin sahibi olacak. Dünya saadeti de 14. basamaktan 21. basamağa kadar geçen süre içerisindeki kişinin nefs tezkiyesi sebebiyle devamlı mutluluğu artacak. Sevgili kardeşlerim, şeytan nefsinizin kalbine, kalbindeki afetlere tesir edebilir. Şeytanın hakimiyetinden kurtulmanın bir tek yolu vardır. Nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmek. Ne zaman bu yok etmeyi başarabilirseniz ancak o zaman şeytanın hakimiyeti sizin üzerinizden yok olur. Nefsiniz %100 afetlerle doluyken, zikir yaptığınız zaman devamlı Allah-u Teala nefsinizin kalbine faziletleri taşır, fazılları. Nefsinizin kalbindeki iman kelimesi mürşidinize ulaştığınız anda, tabi olduğunuz anda kalbinize yazılmıştır. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Ve bu iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla doldunacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dizaynı burada değil mi? Bütün güzellikler bu standartlar içinde. Allah Kur'an-ı Kerim'ine bunların hepsini koymuş. Niçin? Sizlerin mutlu olmanız için. Öyleyse nefsinizin kalbine
zikirle Allah'ın rahmeti, fazlı salavatı ulaşır. Fazıllar iman kelimesi tarafından çekilerek kalbinize yerleştirilir. Onların miktarı arttıkça nefsinizin o kadar afeti eksilmiştir. Şeytan sadece afetlere tesir edebileceği için elinde başka koz yok, imkanı yok. Sadece afetlere tesir edebilir. Onları da aldatarak, yasakları şirin göstererek yapar bu işi. Yoksa zor kullanması mümkün değildir. Böyle bir yetkisi yok. Ve nefsinizin kalbindeki afetler zikirle azaldıkça nefsinizin kalbine fazıllar girerek, orada giderek artacağı için Allah'ın emirlerine itaat eden bir kesim ruhunu, nefsinizin kalbinizdeki fazıllar bu sebeple şeytanın hakimiyet alanı nefsinizin kalbindeki fazıllar arttıkça azalacaktır. Çünkü hakimiyeti tesir etme imkanı sadece afetleridir. Afetler yok. Öyleyse sonuç da yok. O zaman kişi ne olur? Daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmayacaktır. Tamamen nefsi fazıllardan oluşacaktır. %98, %2 de rahmet nurları. %100'üne şeytan tesir edemeyecektir o kişinin kalbinin. O zaman kişi daimi bir mutluluğun içinde yaşayacaktır. Çünkü iç dünyasındaki çatışma nefsindeki afetler bittiği için bitmiştir. Artık nefsi devreye girmemektedir negatif olarak. Nefsi de Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor, ruhu da. Nefsi de Allah'ın yasaklarına asla uymak istemiyor, ruhu da. O zaman kişinin iç dünyasında sulh ve sükun oluşmuştur. Nefsiyle ruh arasındaki kavga sona ermiştir. Sonra dış dünyasında mutluluk oluşmuştur. Başka insanlara karşı kişi bir öfke, kin, nefret duyamaz. Onları sadece sever. Her birine ayrı ayrı bir sevgisi söz konusudur. Ve böyle bir dizaynda, sevginin hakim olduğu bir ortamda, nefretin bittiği yerde, başkalarıyla anlaşmazlıklar da biter. Dış dünyasında kişi bir sulh ve sükun ortamında yaşamaya başlar. Ya Allah ile olan ilişkileri, Allah ile olan ilişkileri de en güzel statüyü gösterir. Hem emirler cephesinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, hem yasaklar cephesinde hiçbir yasağa riayet etmemezlik etmez. Allah neyi yasak etmişse asla onu işlemez kişi. Emirler cephesinde de mutludur. Emirlere itaat ettiği için Allah Teala devamlı ona huzur verir. Yasaklar cephesinde de mutludur. Allah ona devamlı huzur verdiği için ruhu da nefsine mutluluk verdiği için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluklar sizin için. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i insanların ve cinlerin mutlu olması için indirmiş. Şeytanların mutlu olması zaten hiçbir şekilde mümkün değil. Onlar o standardın varlıkları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Kur'an'dan ve İslam'dan koparılan Kur'an kavramları. Bu seri inşallah devam edecek. Bu akşam sizlerle birinci konumuzu konuşacağız. Mümin olmak. Mümin olmak İslam'dan ve Kur'an'dan koparılmıştır. Allah'ın Kur'an'da tanımladığı mümin olmakla bugün üniversitelerimizde öğretilen mümin olmak birbirine hiç benzemeyen iki kavramdır. Şeytan 14 asırda Kur'an-ı Kerim'in temel kavramlarını kesin bir ölçüyle yok etmeyi, dejenere etmeyi, saptırmayı, asli unsurlarını devre dışı bırakmayı başarmıştır. İşte bu kavramlardan bir tanesi mümin olmak. Mümin, imanın sahibi olan demek. İman, inanç demek. Demek ki mümin, inanan demek. Şimdi zamanımızda mümin kimdir diye soruyoruz. Cevap geliyor, Allah'a inanan mümindir. Öyle midir sevgili kardeşlerim? Allah'a inanan mümin midir? İnsan Allah'a inanıyor diye mümin olmak şerefine erebilir mi? Sual. Hadi bakalım, düşünün. Bir kişi Allah'a inanıyor, o bir mümin midir? Standartlara bakıyoruz. Allah Teala müminler cennete girer diyor. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Allah bütün müminleri kadın olsun erkek olsun cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ve Allah'a inanan insanlar bizim toplumumuzun %90'ından mutlaka daha fazlasını oluştururlar. İnanmayan insan ateist sayısı çok azdır. %1'in de çok daha altındadır. Allah'a inanmayan, karşı çıkan, tabiat vardır, Allah yoktur diyen, her şeyi kendi kendisine oluştuğuna inanmaya çalışan, aslında inanmaları da tamam mümkün değil de, insanlar. Onları bir tarafa bırakıyoruz. Geri kalan insanların %90'ını oluşturan kitle inanıyor Allah-u Teala'ya. %90'dan daha fazlası, %99'dan belki daha fazlası Allah'a inanıyor insanların. Bu insanlar acaba Allah'ın cennetine giderler mi Allah'a inanıyorlar diye. Başka bir ifadeyle Allah'a inanmak kişiyi mümin kılar mı? Kur'an'a baktığımız zaman Allah Teala mümini ve kafiri birbirinden ayırmış. Diyor ki müminler cennete girer, kafirlerin gideceği yer cehennemdir diyor. Öyleyse inançla cennet arasındaki ilişkiyi kurmamız lazım. Dehr suresinin 3. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki lehedeynâhü sebîlâ. Biz onları sebîle hidayet ederiz, ulaştırırız. İmmâ şekûrâ, immâ kefûrâ. Ama dileyen
küfredenlerden olur, dileyen şükredenlerden olur. Şakir ve kafir iki ayrı dizaynı ifade eder. Şakir, Allah'a şükreden ve şükrü kabul edilendir. Kafirlerin şükrü kabul edilmez. Öyleyse kimdir şakir, kimdir kafir? Öbür taraftan mümin de kafir kavramları birbirinin tamamen zıttıdır. Kafir, inanmayan. Kefere kelimesi ve küfar kelimesi bunun çoğulu, inanmayanlar. Mana itibariyle böyle durum. İnananlar ve inanmayanlar ve halk geniş açılı olarak şeytan tarafından buna inandırılmış. Allah'a inanıyorsa bir kişi mümindir. Allah'a inanmıyorsa mümin standartları içerisine o kişiyi alamıyoruz. Acaba bu kadar basit mi? İnsanımızın %99'u en az böyle olduğunu kabul edersek, %99 olduğunu kabul edersek, 100 milyon olsaydık, içimizden 1 milyonun inanmaması lazımdı. Demek ki 70 milyon olduğumuza göre, eğer aramızdan 700 bin kişi inanmıyorsa, %1 inanmayanlar, 700 bin kişi yok inanmayanlar. Ondan çok daha aşağıda. Öyleyse bizim ülkemizde herkes mümin. Allah Teala müminleri cennetine alacağını söylüyor. Kafirler ise ölçü olarak verdiğimiz cehenneme giren bir daha cehennemden çıkmaz konusunda ard arda sıraladığımız 29 tane ayet-i kerimede genel olarak kafir kavramı kullanılıyor cehenneme gidecekler için. En aşağı 30 tane, 40 tane, en aşağı 20 tane ayet-i kerime kafirlerin gideceği yerin cehennem olduğunu kesinleştirmiş. Öyleyse bir sonuca buradan varıyoruz. İnsanların %99'undan fazlasının cennete girmesi lazım müminler diye. Girerler mi? İki ekstrem ucun sonuçlarına bakalım gelin beraber. Optimistler ve pesimistler ne diyorlar? Bu karamsarlar diyorlar ki, yahu kardeşim, biz müminiz, Allah'a inanıyoruz ama sahabenin bile 10 tanesine nasip olmuş Allah'ın cennetine girmek. Hiç bizim gibi bir insan Allah'a inanıyor, yani mümin, ben müminim ama cennete gireceğime inanamıyorum doğrusu diyor. Optimistler içinse cevap hazır. Arkadaş diyor, ben Allah'a inanıyorum. İnandığıma göre müminim. Mümin olduğuma göre Allah Teala bu ayet-i kerime gelince beni mutlaka cennetine alacak. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre. Ben mutlaka Allah'ın cennetine gireceğim. O zaman ona hatırlatarsınız eğer, ya kardeşim peki ama sen namaz kılıyor musun, oruç tutuyor musun, zekat veriyor musun, kelime-i şehadet getiriyor musun? İslam'ın 5 tane şartını hatırlatıldığını farz edin. Büyük kısmı onları da yerine getirmiyor. Ama söylenen de kesin yani. Müminleri Allah cennetine ulaştıracak ve kişi Allah'a inandığına göre mümin olduğuna kesin şekilde inanıyor. O zaman diyoruz Allah Teala müminleri cennetine alacak ama seni nasıl cennetine alacak? Sen Allah'ın hiçbir görevini yerine getirmiyorsun. Sadece inanıyorsun diye Allah Teala'nın seni cennete alacağına inanıyor musun? O zaman duruluyor. Ama diyor ki tamam, ben Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmiyorum ama müminim. Öyleyse ne yapacak Allah Teala beni? Önce cehennemini alacak tabii. Ne kadar suç işlediysem o kadar zaman cehennemde kalacağım.
cezamın süresi dolunca hapishaneye girip çıkıyormuş gibi, o zaman oradan çıkacağım, Allah Teala beni cennetine alacak. Sevgili kardeşlerim, evvela bu kabusu bitirmemiz lazım. Cehenneme giren bir daha cehennemden çıkamaz. Bir defa daha size bu konudaki ayetleri sadece ayet numarası vererek, vakit geçmesin diye sadece ayet numarası vererek bildirmek istiyorum. Cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkmayacağını söylüyor Allah Teala. Ve 29 tane ayet-i kerime açık bir şekilde bunu söylüyor. Sadece ayetlerin numarasını ve kelimelerle en kısa ifadeyi. Birinci ayet Araf 36, Ülâike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Birinci ayet Araf 36. İki, Ashab 65, hâlidîne fîhâ ebedâ. Ashab 64'te Allah Teala diyor ki, Allah kâfirlere lanet etmiş, onlara bir ateş hazırlamıştır. Ashab 65, hâlidîne fîhâ ebedâ. Üçüncü ayet-i kerime Âl-i İmrân 116, Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Dört, Bakara 39, Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Beşincisi Bakara gene 81, Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Altıncısı Bakara 217, ve Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Altı ayet-i kerime oldu sevgili kardeşlerim. Onlar ateş ehlidirler, ebediyen orada kalacaklardır. Bakara 257, 7. ayet-i kerime, Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Aynı ifade. Onlar ateş ehlidirler, orada devamlı kalacaklardır. Bakara 275, aynı ifade. 8. ayet. Ve yine 6. Fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ. Cehennem ateşindedir. Cehennem ateşinin içinde hâlidîne fîhâ. Orada ebediyen onun içinde. Orada ebediyen kalacakları cehennem ateşindeler. 10. ayet-i kerime cin 23. Fe inne lehu nâre cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Muhakkak ki onun için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacağı. 11. ayet-i kerime Enbiya 99, küllün fîhâ hâlidûn. Hepsi orada ebediyen kalacaklardır. 12 Haşr 17, ennehumâ fînnâri hâlidîne fîhâ. O ikisi de ateşte ebediyen kalacaklardır.

13. ayet-i kerime mücadele 17. İlahi ashabın nâr hüm fiyâ hâlidun. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Hüve hâlidun finnâri. Onlar ateşte ebediyen kalacaklardır. 15. Mümin 103. Fî cehenneme hâlidun. Onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. 16. Mümin 76. Uttüle ebâbe cehenneme hâlidine. Hâlidine fîhâ. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin. 17. Fethüle ebâbe cehenneme hâlidine fîhâ. Nahl 29. Cehennem kapılarından ebediyen kalmak üzere girin. 18. ayet-i kerime Lâbisîne fîhâ ahkâba. Orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. 19. Yuthilhu nâren hâliden fîhâ. Hadi ateşe girin. Ateşe atılırlar. Ebediyen kalmak üzere, daimi kalmak üzere ateşe atılırlar. Nisa 93, 20. ayet-i kerime ve cezaühü cehennemi halden fiha. Onların cezaları cehennemdir, ebediyen kalmak üzere. 21. İlla tarika cehennemi haldiniyen fiha ebeda. Nisa 169. Onlar için sadece cehennem yolu vardır. Orada ebediyen kalmak üzere. 22. Rad 5. Ülâike ashabin nâri hüm fîhâ halidun. Onlar ebediyen kalmak üzere cehennemdedirler. Ülâike ashabin nâri halidine fîhâ. Aynen. Tegavin 10. 23. ayet. 24. ayet Tövbe 17. Fî nâri hüm halidun. Onlar ateşte ebediyen kalacaklardır. 25. ayet-i kerime Tövbe 63. Fe enne lehu le nâre cehenneme hâliden fîhâ. Onlar için cehennem ateşi vardır, ebediyen kalmak üzere. 26. Tövbe 68. Ve küfâre nâre cehenneme hâlidine fîhâ. Kâfirler için cehennem ateşi vardır, ebediyen kalmak üzere. 27. Yunus 27. İlâike ashabin nâre hüm fîhâ hâlidun. Onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 28. Kıletüle ebvabe cehenneme haldine fiha. İçinde ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir onlara. Ve 29. ayet-i kerime Zuhruf 74. İnnel mücrimine fi azabi cehenneme halidun. Muhakkak ki mücrimler cehennemde devamlı olarak kalacaklardır. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkıp da cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren insanların bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Öyleyse abesle iştigal etmeyin. Allah'ın söylediği doğrulardan hareket edin. Demek ki iyimserlerin kanaati geçerli değil. Allah-u Teala'nın insanları önce cennete alıp da iyilikleri kadar cennete bırakması, sonra oradan çıkartıp ya da önce cehenneme alıp da kötülükleri kadar cehennemde kalmaları, sonra da iyilikleri kadar yani kaybettikleri dereceler kadar cehennemde kalmaları, bundan sonra da cennete girmeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim bunu kesinlikle önlemiş. Bir defa bu büyük yanlış girmiş halkımızın zihnine. Neler kopmamış ki sevgili kardeşlerim? Cehennem mefhumu kopmuş insanlarda. Kur'an'dan ben cehenneme girerim ama bir süre kaldıktan sonra mutlak oradan çıkarım inancı var. Öyleyse mümin olmayanların cehenneme girdikten sonra cennete girmeleri hiçbir zaman mümkün değildir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ne birinciler doğru söylüyor, ne ikinciler. O sahabenin bile 10 tanesine cennet çıkmış, diğerleri cehenneme gidecekler diye düşünen zavallılar, Kur'an'dan hiç haberdar olmayanlardır. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki o ümmü nebi resule tabi olurlar,
Onların hepsi oldular. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Hepsi cennet müjdesine ulaşmış. Kim tabi olmuşsa, sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Hepsi cennet müjdesine kavuşmuşlar. Öyleyse ikisi de yanlışlara inandırmışlar kendilerini. İkisi de yanlışları sebebiyle kurtuluşları mümkün olmayan bir noktadalar. Biri zaten ümitsiz, sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olduğuna göre bana hiçbir zaman olmaz. O zaman ben ne diye namaz kılayım, ne diye oruç tutayım, ne diye Allah'ın yoluna gireyim? Hiçbiri gerekmez. Ben nasılsa hep cehennemde kalacağım diye düşünüyor adam. Diğeri ise cehenneme girecek ama cennete gireceğine kesin şekilde inanıyor. İkisi de yanlış sevgili kardeşlerim. Öyleyse mümin kimdir? Mümin olmanın birinci şartı Allah'a inanmaktır elbette. İnanmayan kafirdir. Sadece inanmadığı için cehenneme gidecek değildir zaten. Allah'a inanmayan kişi Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecektir. Bu sebeple cehennemden kurtulması da hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Öyleyse cennete girecek olanlar, orada ebediyen kalacak olanlar kimlerdir? Müminlerdir. Peki bir kişi hangi noktada mümin olur? Gördük ki Allah'a ulaşmayı Allah'a inanması onu Allah'ın cennetine ulaştırmıyor. Yani o kişi peşin olarak biliyor ki cehenneme gidecek. Oradan cennete ulaşacağını zannediyor. Hiçbir şekilde ulaşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah'ın söylediği başka esaslar olmalı. Evvela kanunlarına bakalım Allah-u Teala'nın cennete girmek için, bir insanın cennete girebilmesi için ne olması lazım? Temel şart, kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların girecekleri yer Allah'ın cennetidir, ebediyen kalmak üzere. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından çok olursa, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Günahları sevaplarından fazla olan insanlar. Öyleyse insanların cennete mi girecekleri, cehenneme mi girecekleri çeşitli istikametlerde belirtilmiş. Kimdir cennete girenler? Birinci ölçü, sevapları günahlarından fazla olanlar. Öyleyse bakalım sadece bu ölçüye uyanların mümin olması lazım. Çünkü müminlerin gideceği yer cennettir diyor Allah-u Teala mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Öyleyse mümin olan cehenneme gitmeyecek olandır. Gireceği yer cennet olan, ebediyen cennette kalacak olandır. Görüyorsunuz ki daha konunun başındayız. Her şey yanlış. Cehenneme girenin cennete gireceği zannediliyor. Bir süre orada hafif tertip kavrulduktan sonra onun gideceği yerin cennet olacağı zannediliyor. Allah'a inanıyor diye kişi mümin olduğunu zannediyor. Gerçekten inanç açısından bakılsaydı sadece o kişi mümin olacaktı. Öyleyse mümin olmanın standardı nedir? Mümin olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve Allah'a inanan kişi Allah'a inanmasına rağmen hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse bu boş inançların hepsini yıkmak mecburiyetindeyiz. Kur'an'ı mutlaka esas almak mecburiyetindeyiz. Kur'an'a ters olan açıklamalarını devre dışı bırakmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse mümin olduğumuz noktada bizim gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim,
28 basamaklık bir İslam merdiveninde insanlar var, olayları yaşarlar. Herkes yaşar. Birinci basamak. İkinci basamakta olayların tesiri altında insanlar davranış biçimlerini sergilerler. Bu davranış biçimleri onların mümin olduğunu veya mümin olmadığını sergilemez. Davranış biçimlerine göre bu insanlar, ikinci basamaktaki davranış biçimlerine göre Allah-u Teala tarafından seçilirler ya da seçilmezler. Allah-u Teala insanlardan seçeriz diyor. Onlardan kim bize ulaşmayı dilerse onları kendimize ulaştırırız diyor. Şura 13. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. İkinci basamakta insanlar seçilir. Bu seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa geçerler. Üçüncü basamağa geçmek bir kurtuluştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamaktadır. Allah o kişinin kalbindeki talebi işitir, bilir ve görür aynı anda ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar o kişiye. Dördüncü basamak. Yusuf suresinin 53. ayet kelimesi. Allah Teala diyor ki, Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah Teala burada Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Kimlere başlar? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa mutlak olarak ulaşırlar. Çünkü Allah Teala Rahim esmasına tecelliye başladıktan sonraki 5-6 dakika içerisindeki bir zaman parçasında o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır Allah Teala. Ona bir furkandır, bu verdiği furkandır. İrşat makamını görmek, seçmek gözde. Görme hassasının üzerindeki kıçaveti alır, gene bir furkan verir kişiye. Kişinin gözlerinin görmesi değil, kendisinin görmesi lazım. Sonra bir furkan daha verip kulaklarındaki vakrayı alır, bir furkan daha verip İşitme hassasının üzerindeki mührü alır. Bir furkan daha verir, kişinin kalbinin mührünü açar. Bir furkan daha verir, kalbindeki ekineti alır. Son furkanla, yedinci furkanla da kalbine idraki önleyen ekineti kalbinden alarak idraki sağlayan bir idraki o kişinin kalbine koyan ekinet bunun adı. Kişi ekinneti alır, kalbine ihbat koyar, kişinin kalbi muhbit olur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin idrak hassasını Allah-u Teala böylece açmış olur. Diyor ki, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde, kim Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursa böyle yaptığı takdirde biz ona furkanlar veririz ve onların günahlarını örteriz diyor Allah-u Teala. Her verdiği furkanla yedi furkanın her birinde o kişinin günahlarının yedide biri kadar sevap hanesine rakam yazdırır kiramen katibe meleklerin Allah-u Teala. Böylece 7 tane furkanla rakam tamamlanır. O kişinin günahları tamamen örtülmüş olur. Bu kişi
Böylece sevapları günahlarından fazla olacağı için birinci kat cennete ehil olur. Ne yapmıştır kişi?

böyle bir kişi, bu üç özelliğin sahibi kişi mümin olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu kişi mümin olamaz. Bu özelliklerine rağmen Allah'a inandıktan başka, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inandıktan başka, bunun üzerine farz olduğuna inandıktan başka, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onun günahlarını örtmez. Örtmezse bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve ne yaptı? Allah Teala günahlarını örttü. Kişiye 7 tane furkan verdi. Kişi 7. basamağa ulaştı. Burada bir mümin vardır artık. Neye icabet eden? Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet eden. Bu birinci davettir. Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet eden ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetini, birinci kat cennetini mutlaka elde etmiştir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bir saat sonra, iki saat sonra, 10 saat sonra, ertesi gün ölse, bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Cennete ise sadece müminler girerler. Allah Teala mümin olmayı bu standartlarda açıklığa kavuşmuş, kavuşturmuş. Şimdi bakıyoruz, Allah Teala kimlerin cehenneme gireceğini söylüyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. لَا يَرْجُونَ diyor Allah-u Teala. Dilemezler diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Onlar diyor dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar diyor. Tatmine ulaşırlar diyor. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Ülaike mevahümün narı bima kânü yeksibun. İktisap ettikleri, kazandıkları dereceleri itibariyle onların girecekleri yer ateştir diyor. Giren de gördüğünüz gibi demin bir daha oradan çıkamaz. Öyleyse bu insanın özelliği ne? Bu cehenneme giden insanın özelliği ne? Demin gördüğümüz Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince kaybettiği dereceler kazandıkları derecelerden fazla olacak ki Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme girsin. Eğer kazandığı dereceler fazla olsaydı bir evvelki ayet-i kerime olan 102. ayet-i kerime sebebiyle bu kişinin mutlaka Allah'ın cennetine girmesi gerekirdi. Cehenneme gireceği kesinleştiğine göre, kazandıkları dereceleri itibariyle cehenneme gitmesi kesinleştiğine göre, Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre bu kişi cehenneme girecek ve bu kişi hüsranda olanlardan birisi. Bu kişi mümin değil. Allah'a ulaşmayı neden mümin değil? Gideceği yer cehennem olduğu için mümin değil. Müminlerin gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Cehenneme gidecek hiç kimse mümin standartlarında sayılmıyor Allah-u Teala'nın indinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yer cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafiller, hüsranda oldukları için, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onların gidecekleri yer cehennem. Öyleyse bu kişiler mümin olamazlar. Bunlar cehenneme gidecek olanlar, mümin değiller. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin değil, gideceği yer cehennem. Peki dileseydi ne olacaktı? Dileseydi Kur'an-ı Kerim ne isim veriyor bunlara? Amin olanlar diyor. Amin olanın durumuna bakıyoruz. Amin olan kişi nereye girer? Amin olan kişi Allah'ın cennetine girer.

İşte Vel Asr suresinin birinci ayet-i kerimesi. Vel Asr. İnnel insane lefî hüsr. İllellezîne âminû. Asra yemin olsun diyor Allah Teala. Muhakkak ki insanların hepsi hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. İllellezîne âminû. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Öyleyse bunların gidecekleri yer Allah'ın cenneti ve bu insanlar öyleyse mümin. Allah'ın cennetine girecekleri kesinlik kazanıyor. Amin olmak kelimesi, iman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten geliyor. Amin olan da inanan, mümin de inanan, imansa inanç. Öyleyse amin olanla mümin arasında fark var mı? Kur'an dizaynı içerisinde mümin olan kişi amin olan kişidir. Amin olamayanlar kafirlerdir. Nereden biliyoruz? Allah Teala açıklık getirmiş konuya. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen nuri ilez zulumati. Allah amin olanların dostudur. Yani ne demek istiyor Allah Teala? Allah amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur diyor Allah Teala. Allah ne diyor Allah Teala? Allah amin olanların dostudur. Amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Şimdi ikiye ayrılıyor kişiler burada. Amin olanlar, ikinci grup kafirler. İkinci grup kafirler olduğuna göre amin olanlar Allah'ın dostları, müminler zaten mümin olmakta aynı kökten geliyor. O kafirlere gelince diyor Allah Teala onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani nura ulaşsalar bile, nefslerinin kalbi aydınlansa bile Allah'ın yolundan saptıkları zaman tekrar kapkaranlık bir dünyaya geri götürülürler. Mümin olmuşlarsa da mümin olduktan sonra tekrar küfre düşerler. İşte iki grup. Birisi amin olanlar, birisi kafirler. Birisi Allah'ın dostları, birisi tağutun dostları. Öyleyse Allah'ın dostları müminler, özellikleri amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek müminler, dileyenler müminler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafirler. Allah Teala ölçüyü net ve kesin olarak veriyor. Allah'ın dostları müminler, tağutun dostları kafirler. Allah Teala Allah'ın dostları ve şeytanın dostlarını bir başka açıdan daha değerlendirmeye tabi tutuyor ve gene aynı sonucu görüyoruz. Ne gördük? Ayrı ayrı açılardan konuyu inceliyoruz. Amin olanları gördük, Allah'a ulaşmayı dileyenleri gördük. Onlar Allah'ın dostları, müminler. Kafirleri gördük, onlar tağutun dostları. Kafirler. Şimdi bir başka cepheden daha bakacağız olaya. Müminleri diğerlerinden ayırabilecek olan bir ayrı özelliğe bakacağız. Tek bir fırkada olmak veya fırkalara ayrılmış olmak. Kimdir
tek bir fırkada olan, kimdir fırkalara ayrılmış olan? Gelin beraberce bakalım. Bakıyoruz Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumus salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Yani puta tapanlardan olma. Öyle mi? Hayır. Allah Teala asıl şirki veriyor. Bütün insanların içine düştüğü, farkına bile varmadan düştüğü korkunç bir şirk müessesesi. Şirke bakıyoruz şimdi beraberce. O kişilerden olmayın ki, müşriklerden olmayın, o müşriklerden olmayın ki diyor Allah Teala. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri elindekiyle ferahlanırlar. Onlar bölük bölük olmuşlardır diyor Allah Teala. Ayrı ayrı gruplar oluşturmuşlardır, hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar ama Allah'a yönelmezler, Allah'a ulaşmayı dilemezler, takva sahibi de olmazlar. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, takva sahipleri Allah'ın cennetine girenlerdir. Burada Allah'a yönelmeyi dilemeyen kişinin müşrik olduğunu söylüyor Allah Teala, şirk içinde olduğunu söylüyor. Ve isimlerini veriyor fırkalara ayrılanlar. Sadece iki grup insan yaşar, müminler, kafirler. Gene sadece iki grup insan yaşar, fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Olay açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkte olmayanlar, şirkte olanların gideceği yer cehennem olduğuna göre ve takva sahiplerinin cennete gireceğini Allah Teala Âl-i İmrân suresinin hem 15. ayet-i kerimesinde hem 98. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde ifade ettiğine göre bütün takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ayrıca Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. Takva sahiplerinin gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor. Öyleyse takva sahipleri kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Müminler kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimler cennete girer? Takva sahipleri Allah'ın cennetine girer. Kimler cehenneme girer? Takva sahibi olmayanlar. Yani fırkalara ayrılanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah Teala bir açıklama getiriyor bize. Sadece iki grup insan var. Birinci grupta Allah'a ulaşmayı dileyenleri görüyoruz. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a yönelerek takva sahibi olanlar. Gidecekleri yer cennet. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kurtuluşuna ulaşmışlar. Şirkten kendilerini kurtarmışlar. Takva sahibi olduklarına göre gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Acaba bu açıdan meselemize baktığımız zaman bunlar mümin midirler? Demin görmüştük mümin olduklarını. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi gereğince amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, müminler kalpleri aydınlanacak olan, cennete girecek olan kişiler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, tağutun dostları, kafirler. Şimdi beraberce Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala bir defa daha kesinleştiriyor olayı. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini yerine getirdi. Hedefi hatırlayalım. Ben Ademoğullarının sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım.
önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakime girmelerini engelleyeceğim. Beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler gördük ki demin ifade ettiğimiz Velasur suresinde amin olanlar hüsranda değiller. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla gidecekleri yer cennet olanlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değil. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Bunlar hüsranda olmadıklarına göre cennete girecekler. Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilemeleri. İşte sevgili kardeşlerim, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala iki grup insandan bahsediyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. İşte Allah Teala burada çok açık ve kesin bir şekilde fırkalara ayrılanların mümin olmadıklarını, sadece o tek fırkayı oluşturanların mümin olduğunu söylüyor. Kimdi o tek fırkanın sahipleri? Rum 31 ve 32'de takva sahipleri. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler. Sadece onlar mümin. Yani bir kişinin Allah'a ulaşmayı Allah'a inanması o kişinin mümin olması için Kur'an-ı Kerim'de yeterli görünmüyor. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi temel şart. Eğer dilemiyorsa o fırkalara ayrılanların arasında. Sadece dilediği zaman takva sahibi, sadece dilediği zaman amin. Öyleyse amin olanlar takva sahibi midir? Ki amin olanlar mümindir diyor Kur'an-ı Kerim. Evet, amin olanlar takva sahibidir. Nereden biliyoruz? İşte Yunus suresinin 61, 62, 63. ayetleri. Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Şimdi bu noktayı diğer ayetle karşılaştıralım. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah ona ulaşmayı dile, ona yönel ve takva sahibi ol. Burada ne diyor? Ellezine aminu ve kânü yettekun. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Birinde amin olmak kullanılıyor, birinde münip olmak kullanılıyor. İkisi de kişiyi takva sahibi yapıyor. İkisinin de manası Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir defa daha bakalım. Allah kimleri kendisine ulaştırıyordu? Münip olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan, o dilediklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek Allah-u Teala'nın bir sözünün garantisine girmek demek. Sözü ne? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte bu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse gördüğümüz gibi kişi amin oluyor, takva sahibi. Kişi münip oluyor,
takva sahibi. Takva sahipleri cennete girecek. İster amine olsun, Allah'a ulaşmayı dilesin. İman açısından bu kelime, diğeri de münip, yönelme açısından. Yünip kelimesi, münip kelimesi, münibine kelimesi hep aynı. Ruhunuzun Allah'a ulaşması için önce münip olmanız lazım. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekum min azabe sümme lâ tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce, yani bu dünya hayatını yaşarken Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söylediği şey son derece açık. Münip olanları kendisine ulaştırıyor. Münip olanlar takva sahibi ve amine olanlar takva sahibi. İki ayrı ayette takva sahibi olanların birinde amine olanlar olduğu, ötekinde münip olanlar olduğu ifade ediliyor. İkisi de yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse kim bu insanlar? Dileyenler, tek bir fırkayı oluşturanlar. Dilemeyenler, diğer bütün fırkaları ulaştırıp, diğer bütün fırkaları oluşturup, takva sahibi olamayanlar, dalalete kalanlar, hüsranda kalanlar ve şirkte kalanlar. Şirkte olan kişi de cehenneme gider, mümin değildir. Dalalette olan kişi de cehenneme gider, mümin değildir. Bir defa müminlerin gideceği yer mutlak olarak cennettir. Cehenneme giren herkes müminler safında yer alamaz. Cehenneme gidecek olan hiç kimse müminler safında yer alamaz. Öyleyse nereye ulaştık? Cehenneme gidecek olan insanlardan. Onlar mümin değiller. Peki bu insanların müşterek özelliğine bir defa daha bakalım. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدَا وَاَنَا بِيلَ اللّٰهِ لَهُمِ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar ki tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Tağuta kul iken, yani kafir iken, hangi ayet-i kerime girince? Bakara suresinin demin anlattığımız 257. ayet-i kerimesi girince, tağuta kul olanlar, tağuta dost olanlar, kafirler. Kul olmak dost olmanın da ötesinde dostluk. Onlar kafirler. Kul olmaktan kendilerini kurtardıklarına göre sahabenin mümin oldukları yer neresi? Allah'a yöneldikleri, Allah'a ulaşmayı diledikleri yer, nokta, orada müminler. İşte her seferinde tek bir fırkada olanlarla bütün fırkalarda, geri kalan bütün fırkalarda olanları Allah Teala karşılaştırıyor. Ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Demek ki müminleri oluşturan sadece bir tek fırka, müminler mutlaka cennete girecekler. Geri kalan bütün fırkalar tağuta kul olacaklar. Hepsinin de gideceği yer cehennem. Sadece o tek fırka mümin. İşte o tek fırkayı oluşturanlar şirkte de olmayanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kulu olmak ya da şeytanın kulu olmak, Zümer 17 bunu net olarak açıklıyor. Bütün sahabe önce tağutun kuluymuş, yani kafirmiş. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesine göre sonra ne olmuş?
Allah'a ulaşmayı dilemişler, diledikleri zaman mümin olmuşlar. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Allah'ın kulu olmak, o da mümin olmakla mümkün. Sevgili kardeşlerim, işte mümin kavramı Kur'an'dan böyle kopmuş. İnsanlar Allah'a inanıyorlar diye kendilerini mümin zannediyorlar. Kaldı ki mümin olmanın daha başka şartları da söz konusu. Kişinin 7 tane inanç şartının sahibi olması lazım. Allah'a inanmak, Allah'ın meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, Ba'su Ba'del Mevte inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ve Allah'a ulaşmaya, ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve Allah'a ulaşmayı dilemeye inanmak. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inanmak. 7 tane inanç şartının da sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu muhtevada bir bütünü görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu bütüne dikkatle bakın. Doğmalarla, uydurmalarla, insanların asırlardan beri uydurduğu yalanlarla kimse Kur'an-ı Kerim'e set çekemez. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kafir olduğunu söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an kavramları konusundaki açıklamalar inşallah devam edecek. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz 12 İhsan 7 nimet. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor: O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de bir kısmı da ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. Hayırlarda yapılan yarışlarda en üst noktada olan birkaç grup. Onlar sabikunel evvelin. Evvelki sabikunlar, musabıklar. Müsabaka, yarış şimdiki tabirle. O yarışlarda önde olanlar. Sonraki sabikunda sizler olacaksınız sevgili kardeşlerim. Bu devirde, hidayet devrinde yaşayıp da Mehdi Aleyhisselam'a tabi olanlar, onlardan daimi zikre ulaşan çok kişi olacak. Onlar sabikunel ahirindir. Onlar sabikunel ebeliğin sahabe, yani ensar ve muhacirin ve bir de onlara tabi olanlar. Bu tabi olanları da tabi olanlar, tebe-i tabi'in, onlar da sabikunel evvelinin içinde. Ondan sonrası için bir şey söylenmiyor. Sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçek anlamda bir dini hayatın sahibi olabilir. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'ın gözünde bir kıymeti yoktur. Cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Küfürdedir. Şirktedir. Gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Dalalettedir.
amelleri boşa gitmiştir. Fısktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabeye tabi olanların ihsanla tabi olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'imizde ihsanla tabi olmak diye bir müessese var. İşte 7 tane nimet sadece ihsanla tabi olanlar için geçerlidir. İhsanla tabi olanlar kimlerdir? Daha evvel 12 tane ihsanı almış olanlardır. Önce olay Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Bu ihsanların başlaması için yeterli sebeptir. Öyleyse muhtevanın başından başlamamız lazım. 12 tane ihsanı beraberce görelim. Allah-u Teala'nın dizaynında 28 tane basamak var Kur'an-ı Kerim. 4 tane 7 basamaktan oluşur. Biz size 14. basamağa kadar olan bölümü anlatacağız ve konumuz orada tamamlanacak. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet, ihsanla tabiyet ve her ikisinde neticeleri. Bu neticeler 12 tane ihsanla 7 tane nimeti ifade ediyor. Anlıyoruz ki tabiyet ihsanla tabiyettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevayı tam olarak yerlerine oturtmamız lazım. Birinci basamak, bütün insanlar birinci basamağı yaşarlar. Birinci basamak olayların yaşanmasıdır. Herkes kendi hayatını yaşayacaktır. Herkes için geçerlidir. İkinci basamak, bu olayları yaşayanların tavırlarını ortaya koymalarıdır. Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde, biz sizi yılda bir iki defa her yıl musibetlerle imtihan ederiz diyor. Bu musibetlere karşı nasıl davranacağınızı size göstermek üzere. Ne olduğunuzu sizin gözünüzün önüne sermek üzere. Herkes tavrını ortaya koyar musibetlere karşı. Nasıl davranıyor? İşte bu insanlar arasında, bu tavırlarını ortaya koyan insanlar arasında, ikinci basamakta tavırlar ortaya koyulur. Üç çeşit insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyecek olanlar, iki, Allah'a ulaşmayı dilememekten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar. Üç grup insan yaşıyor. Bu üç grup insana da tebliğ mutlaka yapılır. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindesin. Allah'a ulaşmayı dile.
Yoksa gideceğin yer cehennemdir, şirkte kalırsın vesaire vesaire diye bir tebliğ, Allah'a ulaşmayı dileme tebliği mutlaka herkese yapılır. Bu tebliğe muhatap olmayan kimse yoktur. Bütün Resuller ve bütün Nezirler insanlara bunu söylemekle vazifelidirler. Biz de onlardan biriyiz. Ve diyoruz ki Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Yoksa şu ayetler gereğince durumunuz kötüdür. Gideceğiniz yer cehennemdir. Amelleriniz boşa gider. Küfürdesiniz, dalalettesiniz. Şeytanın kulusunuz, şeytanın dostusunuz. Vesaire. İşte sevgili kardeşlerim, bu tebliğ yapılanlardan bir tebliği duyar duymaz ona evet diyenler var. İki, bu tebliği duyduğu zaman kayıtsız kalanlar var. Karşı koymadan ama kabul de etmeyen insanlar. Karşı koymuyorlar fakat kabul de etmiyorlar. Bir de üçüncü grup var. Hem karşı koyuyor, kabul etmiyor, hem de başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten saptırmaya uğraşıyor. İşte üç grup insanda Allah-u Teala'nın uyguladığı statü birbirinden farklı. Birinci gruptaki insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Kendilerine tebligat yapılınca. Onları devre dışı bırakıyoruz, konumuzla alakalı değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden Allah'a ulaşmayı sadece dilemeyenler var. O dilemeyenler bir de dilemediği gibi kavga edenler var. Bir de bunun da ötesinde kavga ettikten başka tebligatçıya fena halde hırslandıktan başka onunla kavga ettikten başka başka insanlara da hayır, insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması diye bir şey yoktur diye hidayetten men edenler var. İşte sevgili kardeşlerim, hal böyle olduğu zaman Allah'ın uyguladığı statü birbirinden farklı oluyor. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a ulaşma dileği ona tebliğ edilmişse, bak benim aziz kardeşim, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek zorundasın. Eğer dilemezsen, bu dünya hayatında böyle bir talebin olmasa, işte iki defa saydığımız, bir kısmını saydığımız üstelik de, çünkü 12 tane kavram var orada. Böyle böyle olursun. Küfürde kalırsın. Şeytanın dostu olarak kalırsın. Şeytanın kulu olarak kalırsın. Dalalette kalırsın. Aman ne olur. Bir Allah'a ulaşmayı dile, bunların hepsi yok olacak. Buna rağmen kişi karşı çıkmıyor. Ben söylediklerine inanmıyorum demiyor. Onunla çataçat kavga da etmiyor. Ama daveti de kabul etmiyor. Allah-u Teala böyle olanlar için diyor ki, biz onların uzuvlarına engelleriz. Uzuvlarına engeller koyarız. Affedersin, tam tersi oldu. Karşı çıkmayan için Allah Teala'nın söylediği şey, biz onların hassalarına engeller koyarız. Herkes de bir görme hassası var, basar. Basara, görme hassasına engel koyarız diyor Allah Teala. Mühürleriz diyor basar hassasını, görme hassasını mühürleriz diyor. İşitme hassasını da
mühürleriz diyor Allah Teala. Sonra o kişinin kalbindeki idrak hassasını da mühürleriz diyor. Görme hassası, semi hassası, affedersiniz basar hassası, işitme hassası, semi hassası ve kişinin idrak eden kalbi, idrak hassası mühürleniyor. Burada üç tane engel söz konusu. Bir başka grubu böyle olanlardan bahsediyor Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki

o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani nefslerinin, hevalarının emrinde olanları görüyor musun diyor Allah Teala Habibim. Allah onları, onların ilimleri üzerine, ilim sahibi olmalarına rağmen onları dalalete bırakır diyor. Ve onların görme hastaları, işitme hastaları, evvela görme hastasından başlayalım. Görme hastalarını ifade eden, onların gışavet isimli görme hastasını mühürleriz diyor. Onların sem'i isimli işitme hastasını mühürleriz diyor Allah Teala. Ve onların kalplerindeki idrak hastasını, kalplerini, yani kalplerindeki idrak hastasını mühürleriz diyor. Üç hastadan bahsediyor. İşte bunun ötesi mevcut. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ama kavga ediyorlar. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor: Habibim, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini zikrederek onlara okuduğun zaman, okuyarak anlattığın zaman, Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla yevmil ahir, Allah'a ulaşmayı dileme günü, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerle senin arana bir onların gözlerinin üzerine gışavet atlı bir perde çekeriz diyor Allah Teala. Onların gözlerinin üzerine hicab-ı mesture atlı bir gizli perde çekeriz diyor. İnsanlar o perdeyi göremezler ama onların gözlerine perdeleriz diyor. Onların kulaklarına niçin yaparız diyor bunu? Seni irşat makamı olarak görmelerini artık biz engelleriz diyor, kabul etmedikleri için. Sonra diyor onların kulaklarına, yani işitme uzuvlarına Vakra isimli engel koyarız. Onları işitmekten, kulaklarını işitmekten men ederiz. Onların kalplerine idrak etmeyi engelleyen ekinnet koyarız diyor Allah-u Teala. Öyleyse neden? Onlar diyor, çünkü sen onlara Allah'ın taleplerini anlattığın zaman onların diyor Allah-u Teala sana karşı koymaları söz konusu olur. Onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar diyor. Görmelerini engellemek için gözlerinin üzerine hicab-ı mestüre koyarız. İşitmelerini engellemek için kulaklarına vakra koyarız. İdrak etmelerini engellemek için kalplerine ekinnet koyarız. Ve onlar nefretle arkalarını dönerler, giderler diyor. Kavga var. Kişi karşı çıkıyor. İşte
Allah-u Teala'nın koyduğu engellerden ilk altısı burada yer alıyor. Allah-u Teala bu noktadan sonra bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse görme hassasının üzerindeki kışaveti, işitme hassasının üzerindeki mührü, idrak hassası üzerindeki mührü alıyor. 3. Gözlerindeki yani görme uzvunun üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. 4. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. 5. Kalplerindeki ekinneti alıyor. 6. Ve idraki önleyen bu müessese yerine idraki sağlayan yeni bir sistem koyuyor. Onun adı ihbat. Ekinneti alıp ihbatı koyuyor Allah-u Teala. Böylece 7 tane ihsan oluşuyor kişide. Burada bırakıyor mu? Hayır, bırakmıyor. Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. 8. Kalbini Allah'a çeviriyor. Kalbine ulaşarak kalbini Allah'a çeviriyor. Kalbine ulaşması 8. İhsan-ı Allah Teala'nın kalbin nur kapısının veya kalbin Allah'a çevrilmesi 9. nimet. Allah Teala birincisini kalbin Allah'ın kalbe ulaşmasını müminin süresinde anlatıyor. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun kalbine, ben onun kalbine ulaşırım diyor Allah-u Teala. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah onların kalplerini Allah'a döndürür diyor. Ve Allah Teala kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 9. ihsanı Allah Teala'nın. Sonra ne yapıyor Allah Teala? En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami." Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, kendisine ona ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü şerh eder diyor, yarar diyor. Göğsünü şerh eder, göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor Allah-u Teala. Göğsünü şerh eder ve göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ne yapıyor? Kişinin göğsünü yarıyor. O kişi zikir yapıyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. Göğüse gelen nurlar o yolu takip ederek kalbe ulaşıyorlar.
İşte 10. basamakta kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen nurlar o kişinin göğsüne geliyor. Göğüsteki yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Kalbe ulaştıkları zaman kalbin içine yalnız rahmet nurları girebiliyor. Fazılları kendine çekecek olan, manyetik alan henüz kalpte mevcut değil. Burası 10. basamak, 11. basamak. 11. basamakta kalbe rahmet ve fazlasında iki tane nur ulaşıyor. Ama kalbe girebilen sadece rahmet nuru. Bu hususu anlatıyor Allah Teala. Diyor ki Zümer suresinde, Zümer suresi 22. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle kalbine nur gönderdiğimiz kişiyle gene zikir sebebiyle kalbi kararan kişi hiç aynı olur mu diyor. Bir grup var, bir grup insan, onların kalbine Allah-u Teala nur gönderiyor. İşte bu nurlar değil de nur göndermesi Allah-u Teala'nın o kişinin kalbinde nur birikimi sağlıyor. Ve böylece kişi on birinci basamakta kalbine nur giren birisi oluyor. Bu nur ne zaman %2'ye ulaşırsa rahmet nuru, o zaman o kişi huşuya ulaşıyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle, haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Burada %2'lik bir rahmet birikimi söz konusu oluyor. Bu kalpte ulaşan ilk huşu. Sevgili kardeşlerim, böyle olan, huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılıyor ve Allah'ın emrettiği şeyi yapıyor. Mürşidini Allah'tan soruyor. Mürşid Allah'tan sorulur ve sorulması farzdır. İşte Allah Teala açık bir şekilde bu farzı anlatıyor bizlere.

Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabr ve salat innaha lekebiretun illa alel haşiin. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istianeyi, mürşidinizi sormayı gerçekleştirin diyor Allah Teala. İsteyin diyor istihaneyi, mürşidinizin kimliğini sorun diyor Allah'tan. Kim olduğunu sorun diyor. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Kime? Huşu sahibi olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese, herkes için zor bir iştir diyor. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri üzerine böyle bir husus yoktur. Onlar için zor değildir diyor. Ellezine yezunnune ennehum mülakin.

inananlardır diyor. Böylece mürşidin Allah'tan sorulması bir temel faktör olarak çıkıyor karşımıza. Mürşide ulaşmak da Allah Teala'nın bir nimeti. 13. basamakta kişi huşu sahibi oluyor ve Allah'tan mürşidini soruyor. 12. basamakta huşu sahibi oluyor. 13. basamakta mürşidini soruyor ve kişi gidiyor mürşidine ulaşıyor. 14. basamak. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Gördük ki istihane istemek farz. Peki mürşide tabiyet farz mı? Evet, farz. Maide suresi 35. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesînete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. İkinci takvanın sahibi olun ve kim sizi Allah'a münaki kılacaksa, Allah'a ruhunuzu ulaştırmanıza vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah Teala. İşte vesileye ulaşmak, taviyeti gerçekleştirmek Allah Teala'nın 12. ihsanı olarak çıkıyor karşımıza. 14. basamakta 12. ihsana muhatap oluyor. Bu noktaya kadar kişi mürşidine ulaştığı noktaya kadar Allah Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. Nasıl sahabeye tabiin ihsanla tabi olmuşsa işte onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu 12 tane ihsanı alarak mürşitlerine tabi olmuşlar. On iki ihsan ve tabiiyet. Bu tabiiyet, yani Allah'tan kişi hacet namazını kılmışsa, Allah ona mürşidini göstermişse, o mürşide Allah Teala söylüyor hacet namazıyla isteyin diyor, gördük bir evvelki ayet-i kerimeyi ve bunun farz olduğunu görüyoruz. Allah'tan hacet namazının istenmesi lazım geldiğini söylüyor Allah Teala. Kişi hacet namazını kılıyor, mürşidine ulaşıyor. 12 tane ihsanla ulaşıyor. Tabiyetini gerçekleştiriyor. El yapıyor. Ve 7 tane de nimet alıyor bu kişi Allah Teala'dan. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet, o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Üçüncü nimet, o kişinin kalbine iman yazılıyor. Dördüncü nimet, o kişinin o güne kadar aldığı dereceler 1'e 10 iken o gün bu 1'e 100'e çıkıyor. Tabiyet anından itibaren 1'e 100'e çıkıyor. Ta ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşmak üzere birinci gök katına yükselsin. Hep 1'e 100. İkinci gök katına ulaştığı zaman bu 1'e 200 oluyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükseliyor. Her katta 1'e 100 daha ilave ediliyor.

Allah Teala Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Biz diyor o kişilere bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda bulunuruz. Kim infak ederse diyor Allah için, kim evvela kim sırat-ı müstakim üzerindeyse, hidayet yolundaysa, Allah'a ulaşmayı dilemek üzere yola çıkmışsa ve kim Allah'ın kendisine verdiği nimetten infak ediyorsa, işte onlar diyor, ruhları sırat-ı müstakim olan, üzerinde olanlar ve infak edenler için bu söylediğimiz diyor. Kimin ruhu sırat-ı müstakim üzerindedir? Tabiyeti gerçekleştirebilen kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakimin üzerine çıkar. Şimdi bunları anlatacağız. Bu olayın ötesinde bir de Allah Teala o kişiye, o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Günahlarını sevaba çevirdiği bu kişinin nefs tezkiyesine başlaması söz konusu. Nefs tezkiyesi yoluyla nefsindeki afetlerin azalması söz konusu. Bu afetler azaldıkça kişinin iradesi güçleniyor. Kişinin fizik vücudu afetlere karşı güçleniyor. İradesi afetlere karşı güçleniyor. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkıyor. İşte bunları sırasıyla görelim. Mümin Suresi 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin üzerine Allah'ın katından ruh gönderir diyor. Allah'ın katından gelen ruh, devrin imamının ruhudur. Devrin imamının ruhu bizim ruhumuzun üzerine ulaşıyor ve diyor ki senin yevmit talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Bu bir emirdir. Yani vücudu terk edip sen Rabbine geri döneceksin. Bütün ruhlar ya o kişi öldükten sonra ya da o kişi hayattayken mutlaka Allah'a geri döneceklerdir. Bu hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, yani kişinin hidayete ermesi. Öyleyse böyle bir olayda bu kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu emir üzerine. Yevmit talakının gelmesini emreden, geldiğini kendisine söyleyerek vücudu terk etmesini emreden kimin ruhu? Devrin imamının ruhu. O kişinin üzerine geliyor ve emri söylüyor. Peki sonra? Sonra ruh vücudu terk ediyor. İki olay, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi ve ruhun vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkması. Allah Teala bunu Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Zalike yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Tabi olduğumuz zaman ve ruhumuzun vücudumuzdan ayrıldığı gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine sırat-ı müstakimi yol ittaz eder ve onun ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşarak Allah'ın zatında yok olur, ifna olur diyor Allah Teala. Allah'ın zatında yok olur, ifna olur diyor. Allah'a ulaşır
Ve Allah'ın, Allah o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor. İşte Âl-i İmrân suresi 14. ayet-i kerime Vallahu indehu hüsnül me'ab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır diyor. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Ruhlar oraya ulaşıp Allah'a ulaşırlar. Öyleyse devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi ve ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması iki oldu. Böyle bir durumda ne olur? Günahlarımızın sevaba çevrilmesi ve Allah'ın bize verdiği derecelerin 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar arttırılması. 1'e 700'e kadar arttırılmasının ayet-i kerimesini söyledik. Bakara 261. Şimdi günahların sevaba çevrilmesini söyleyelim. Allah Teala diyor ki bu konuda onlar ki diyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilerler. Bu 72. ayetten bir evvelki ayette Allah Teala cehenneme gidenlerden bahsediyor. Ama diyor kim mümin olursa, burada imanı artan bir mümin olmak söz konusu. Neden? Çünkü bu noktada kişinin kalbine Allah Teala imanı yazıyor. Kalbe iman yazılması da bu noktadaki olaylardan biri. Allah Teala kalbe iman yazılmasını Mücadele 22'de anlatıyor. Devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesinde onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor ve kalplerin içine iman yazılır diyor Mücadele 22. Ve Allah Teala böyle olan kişilerden bahsediyor. Kim diyor eğer nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihat yaparsa ve böylece mümin olursa, burada imanı artan bir mümin olmak söz konusu. Allah diyor onların günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 72. ayet-i kerimesi. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. İşte sevgili kardeşlerim ard arda ayetlerle görüyoruz kişinin durumunu. Bu kişi imanı artan bir mümin olur. Çünkü kim mürşidine ulaşır da tabi olursa o mümin olur diyor Allah Teala. İmanı artan bir mümin olmak söz konusu. Onların imanlarını arttırırız diyor Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde. İşte o kişinin kalbinin içine iman yazılınca Mücadele 22'ye göre o kişinin kalbindeki iman bir yazıyla da Allah'ın bu kişinin kalbinde iman var anlamına kalbine iman kelimesini yazması söz konusu. Bu imanı arttıran bir müessese tabiatıyla. Böyle bir durumda o kişinin fizik vücudu
afetlere karşı elbette güçleniyor. Neden? Çünkü kişi zikrediyor. Zikrettikçe afetler devamlı azalıyor. Fizik vücudun gücü aynı güç ama afetlere karşı mücadele kabiliyeti artıyor. Gücü artmıyor ama diğer tarafın gücü azalıyor. Afetler azaldı ve yerine faziletler geldiği için iki kat azalıyor. Hem afetler azaldığı kadar güçsüz, hem de afetlerin yerini fazilet aldığı için, fazlalar aldığı için aynı miktarda bir defa daha güçlü. İki kat artıyor her seferinde, her %7 birikiminde. Fizik vücudun afetlere karşı gücü artıyor. Aynı zamanda nefsin de afetlere karşı gücü artıyor. Aynı zamanda iradenin de afetlere karşı olan gücü artıyor. Böylece bu noktada 7 tane de nimet almak söz konusu. İşte mürşidimize ulaşıp tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz zaman bir defa Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ihsanla tabi olmuştur. Gördük ki sahabeye tabi olan tabi'in de ihsanla tabi olmuşlar. Aynı standartlarda tabiyet bugün de devam ediyor. Kim tabiyetini gerçekleştirebilirse, gerçekleştiren o kişi 12 tane ihsan üzerine saydığımız 7 tane de nimet alır. Ve 12 ihsan ve 7 nimet konusu da bu 7 tane nimetin tamamlanmasıyla burada inşallah sona erer. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. 12 ihsan, 7 nimet konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz.
0: Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan, kalpten, şuradan söyleyeceksiniz. Yani ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dilinizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah Teala'ya deseniz ki ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için biliyor musunuz?

Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İbrahim, öyleyse ey elçiler, söylemek istediğiniz şey nedir dedi. Dediler ki, muhakkak ki biz mücrim bir kavme gönderildik. Onların üzerlerine balçıktan taşlar yollamak için. Onlar Rabbinin katında haddi aşanlar için işaretlenmiş olan taşlardır. Sonra orada müminlerden kim varsa çıkardık. Fakat orada bir evden başkasında Müslümanlardan bir kimse bulamadık. Ve orada elim azaptan korkanlar için delil bıraktık. Ve Hazreti Musa'da da deliller vardır. Onu Firavun'a apaçık bir sultanla mucize ile göndermiştik. Fakat o etrafındakilerle yüz çevirdi ve "O bir sihirbaz veya delidir," dedi. Sonunda onu ve ordularını yakaladık ve böylece onları kınanmış olarak denize attık. Ve Ad kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara yok edici bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar, üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmayarak mutlaka kül gibi toz haline getirdi. Ve Semud kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara bir süre metalanın, yararlanın denilmişti. Fakat Rablerinin emrinden çıktılar. Bunun üzerine onlar bakıyorlarken kendilerini yıldırım aldı. O zaman ayağa kalkmaya muktedir olamadılar. Ve onlar yardım edilenler olmadılar. Ve ondan evvel Nuh kavmiydi. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdi. Ve sema, biz onu büyük bir kudret ile bina ettik. Ve muhakkak ki onu genişletici olan elbette biziz. Ve yeryüzü, onu döşek yaptık. İşte ne güzel düzenleyiciler. Ve biz her şeyden zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Öyleyse Allah'a firar edin, kaçın ve sığının. Muhakkak ki ben sizin için ondan Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir nezirim. Ve Allah ile beraber başka ilahlar kılmayın. Muhakkak ki ben sizin için ondan Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir nezirim. İşte böyle onlardan öncekiler de kendilerine gelen Resul'e sihirbazdır veya Mecnundur'dan başka bir şey demediler. Onu Resul'e sihirbaz veya Mecnun demeyi sonrakilere vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. O halde onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. Ve öğüt verip hatırlat. Muhakkak ki tezekkür müminlere fayda verir. Ve ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Onlardan hiçbir rızık istemiyorum ve beni doyurmalarını da istemiyorum. Muhakkak ki Allah, o rızık verendir, güç, kuvvet sahibidir. İşte muhakkak ki zulmedenlerin azaptan nasibi, arkadaşlarının nasibi azabı gibidir. Artık benden azabı acele istemesinler. Bu durumda vaat olundukları kıyamet günü sebebiyle İnkar edenlerin vay haline. Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tur Dağı'na yemin olsun. Satır satır yazılmış kitaba and olsun. Ki o kitabın içinde yazılar sayfalarda yayılmıştır. Beyt-i Mamur'a, Mamur eve and olsun. Yükseltilmiş tavana, yeryüzünün tavanına and olsun. Dolu denize and olsun. Muhakkak ki Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Onu azabı def edecek yoktur. O gün gökyüzü şiddetle sarsılıp sallanır. Ve dağlar seyir halinde yürür, hareket eder.
İşte o izin günü tekzip edenlerin, yalanlayanların vay haline. Onlar ki lüzumsuz şeylere dalıp oyalananlardır. O gün cehennem ateşine sürüklenerek atılırlar. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateştir. Acaba bu bir sihir mi? Yoksa siz mi görmüyorsunuz? Ona ateşe yaslanın. Artık sabretseniz de sabretmeseniz de sizin için birdir. Sadece yapmış olduğunuz şeylerle cezalandırılırsınız. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nimetler içindedir. Rablerinin onlara verdiği şeylerle mutludurlar ve Rableri onları alevli ateşin, cehennemin azabından korudu. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Takva sahipleri sıralanmış tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır ve onları güzel gözlü huriler ile evlendirdik. Ve hayattayken ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyip amenu olan, zürriyetleri de kendilerine iman ile tabi olanların zürriyetlerini de kendilerine ilhak ettik, yanlarına kattık. Ve onların amellerinden bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığına dereceler karşılık bir rehindir. Ve onlara arzu ettikleri meyve ve etlerden verdik. Orada kadeh kaldırırlar. Orada içtikleri şarap ile ne boş söz söylerler, ne de günaha girerler. Ve kendileri için hizmet eden genç delikanlılar, onların etraflarında dolaşırlar. Onlar sanki sedefinde saklanmış inci gibidirler. Ve karşılıklı birbirlerine sorarlar. Gerçekten biz daha önce ailemizle beraberken korkuyorduk, dediler. Şimdi Allah bizi nimetlendirdi ve bizi cehennemin kavurucu ateşinin azabından korudu. Muhakkak ki biz daha önceden ona, Allah'a dua ediyorduk. Muhakkak ki o berdir, çok cömert, çok lütufkardır. Rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. O halde zikret, öğüt ver. Çünkü sen Rabbinin nimeti sayesinde ne kahinsin ne de mecnunsun. Yoksa o bir şairdir. Zamanın musibetinin ona ansızın gelmesini gözlüyoruz mu diyorlar. Gözleyin, ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim de. Yoksa onların akılları bunu mu emrediyor? Veya onlar azgın bir kavim mi? Yahut onu kendisi uydurup söyledi mi diyorlar. Hayır, onlar iman etmezler. Öyleyse onun gibi bir söz Kur'an ayeti getirsinler, eğer sözlerinde sadıksalar. Yoksa onlar bir şey, bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Veya yaratıcılar onlar mı? Yoksa gökleri ve arzı onlar mı yarattı? Hayır, onlar Allah'a yakin hasıl edemezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Veya o hazinelerin sahipleri onlar mı? Yoksa onların orada konuşulanları dinleyecekleri merdivenleri mi var? Öyleyse onları dinleyenler açık delil getirsinler. Yoksa kızlar onun ve oğlanlar sizin mi? Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Bu yüzden onlar ağır bir borç altındalar mı? Yahut gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Lakin tuzağa düşecek olanlar o kafirlerdir. Yoksa onların Allah'tan başka ilahları mı var? Allah onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir. Ve eğer gökten bir parça düştüğünü görseler, üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık onları helak olacakları günlerine kavuşuncaya kadar terk et. O gün onlara tuzakları herhangi bir şeyle fayda vermez. Ve onlar yardım olunmazlar. Ve muhakkak ki zulmedenler için bundan başka bir azap daha vardır ve lakin onların çoğu bilmezler.
ve Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü muhakkak ki sen gözümüzün önündesin ve kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Ve gecenin bir kısmında artık onu, Allah'ı tesbih et ve yıldızların batışında da. Necm Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 62 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaybolduğu zaman yıldıza and olsun. Sahibiniz dalalete düşmedi ve azmadı. Ve o hevasından, kendiliğinden konuşmaz. Onun söyledikleri sadece ona vahyolunan vahidir. Ona çok şiddetli ve kudretli olan Cebrail aleyhisselam öğretti. O Cebrail aleyhisselam kuvvet ve azamet sahibidir. Öylece istiva etti, yöneldi. Ve o ufkun en yüksek yerinde gözüktü. Sonra yaklaştı ve böylece indi. Böylece iki yay mesafesi kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece onun kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Kalbindeki Fuat, gönül gözü görmesi, gördüğü, ruhun gözlerinin gördüğü şeyi tekzip etmedi. Yoksa siz onunla gördüğü şey hakkında mı tartışıyorsunuz? Ve andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü. Sidretül Münteha'nın yanında. Onun Sidretül Münteha'nın yanında Meva cenneti vardır. Sidreyi bürüyen şey bürüyordu. Bakış kaymadı ve haddi aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Siz Lat ve Uzza'yı gördünüz mü? Ve diğerini, üçüncüsü Menat'ı gördünüz mü? Erkek çocuklar sizin ve kız çocuklar onun mu? Eğer böyleyse bu insafsız, haksız bir taksimdir. Onlar, bu isimler ancak sizin ve babalarınızın onları isimlendirdiğiniz isimlerdir. Allah onlara hiçbir sultan delil indirmedi. Onlar sadece zanna ve nefslerinin arzuladığı şeylere tabi oluyorlar. Ve andolsun ki onlara Rablerinden hidayet geldi. Yoksa insan için sadece temenni ettiği, istediği şey mi var? Fakat evvel de ahir de Allah'ındır. Dünya da ahiret de Allah'ındır. Ve göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir şeyle, hiçbir şekilde fayda vermez. Allah'ın dilediği ve razı olduğu tasarruf rızasına sahip kimseye devrin imamına izin vermesinden sonrası hariç. Muhakkak ki ahirete, Allah'a ruhunu ulaştırmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar, melekleri mutlaka dişi isimlerle isimlendiriyorlar. Ve onların melekler konusunda bir ilmi yoktur. Onlar sadece zanna tabi olurlar. Ve muhakkak ki zan, haktan yana hiçbir şeye fayda sağlamaz. Artık zikrimizden dönen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. Onların ilimden ulaşabildikleri sadece budur. Muhakkak ki senin Rabbin ki o kimin kendi yolundan saptığını en iyi bilir ve o kimin hidayete erdiğini en iyi bilir. Ve göklerde ve yerde olan şeyler Allah içindir. Kötülük yapanları yaptıkları sebebiyle cezalandırsın ve ahsen davrananları daha güzelliği ile mükafatlandırsın diye. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Muhakkak ki Rabbin mağfireti geniş olandır. O sizi daha iyi bilendir. O sizi topraktan yaratmıştı ve siz annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkarmayın. Nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin. O Allah,
kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilendir. Allah'tan yüz çevireni gördün mü? Ve o pek az verdi, kalanını kesti, vazgeçti, vermedi. Gaybın ilmi onun yanında mı? Böylece o mu görüyor? Yoksa Hazreti Musa'nın sayfalarında olan şeylerden ona haber verilmedi mi? Ve Hazreti İbrahim ki, o vefa etti. Allah'ın emirlerini ifa etti. Gerçekten hiçbir günahkar, bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve onun yaptığı çalışma, amel yakında görülecektir. Sonra onun karşılığı eksiksiz olarak ödenecektir. Ve münteha, sonunda dönüş mutlaka Rabbinedir. Ve muhakkak ki güldüren ve ağlatan O'dur. Ve muhakkak ki öldüren ve dirilten O'dur. Ve muhakkak ki O erkek ve dişi çiftler yarattı. Meni akıtıldığı zaman bir nutfeden, bir damladan. Ve muhakkak ki bundan sonraki neş'et, ikinci dirilme O'na aittir. Ve muhakkak ki O, zengin eden ve varlıklı kılan O'dur. Ve muhakkak ki Şira'nın, Şira yıldızının Rabbi O'dur. Ve muhakkak ki O, evvelki Ad halkını helak etti. Ve Semud'u da helak etti. Böylece onları baki kılmadı, geriye kimseyi bırakmadı. Ve daha önce de Nuh Aleyhisselam'ın kavmini helak etti. Muhakkak ki onlar daha zalim ve daha azgındılar. Ve altüst edilen beldeyi Cebrail Aleyhisselam göğe kaldırıp yerin dibine geçirdi. Artık onu o kavmi kaplayan azap kapladı ama ne kaplama. O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? Bu nezir, evvelki nezirlerden bir nezirdir. Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka keşfedecek yoktur. Yoksa bu söz size acayip mi geldi? Ve siz gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz. Ve siz gafletle eğlenceye dalanlarsınız. Artık Allah'a secde edin ve O'na kul olun. Kamer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 55 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Saat yaklaştı ve kamer, ay yarıldı. Ve onlar bir mucize görseler yüz çevirirler. Ve bu sürekli bir sihirdir derler. Ve yalanladılar ve de kendi hevalarına tabi oldular. Ve bütün işler kararlaştırılmıştır. Ve andolsun ki onlara içinde caydırıcı şeyler bulunan haberlerden geldi. Bu haberler son derece bali, açık hikmetlerdir. Buna rağmen uyarıların bir faydası olmadı. Artık onlardan yüz çevir. O gün davetçi onları korkunç dehşetli bir şeye çağıracak. Kabirlerden gözleri dehşete düşmüş olarak çıkarlar. Sanki onlar etrafa yayılan çekirgeler gibidir. Davetçiye doğru koşan kafirler, bu çok zor bir gün diyecekler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı. Böylece kulumuzu, Hazreti Nuh'u yalanladılar. O Mecnun'dur dediler. Ve cefa edilerek tebliğden men edildi. Sonunda Rabbine dua etti. Muhakkak ki ben mağlup olanım. Öyleyse intikam al. Bunun üzerine semanın kapılarını gürül gürül akan suya açtık. Ve yeryüzünü pınarlar halinde fışkırttık. Böylece sular takdir edilmiş olan emir üzerine birleşti. Ve onu perçinlenmiş levhalardan oluşan gemi üzerinde taşıdık. Gemi gözlerimizin önünde yüzerek akıp gidiyordu. İnkar edilmiş olana Hazreti Nuh'a bir mükafat olarak. Ve andolsun ki biz onu
o gemiyi bir ayet, ibret olarak bıraktık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ad kavmi de yalanladı. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine uğursuzluğu, felaketleri, gün boyu devam eden sarsaran rüzgarı, çok şiddetli, uğultulu ve çok soğuk bir kasırga gönderdik. Öyle bir rüzgar ki insanları sanki kökünden koparılmış hurma kütükleri gibi havaya fırlatıp atar. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Semud kavmi de uyarıları yalanladı. O zaman şöyle dediler: bizden biri olan bir beşere mi? Biz ona mı tabi olacağız? O takdirde muhakkak ki biz gerçekten dalalet ve çılgınlık içinde oluruz. Zikir aramızdan ona mı ilka edildi, ulaştırıldı? Hayır, o haddini aşan bir yalancıdır. Haddini aşan yalancı kimdir? Yarın bilecekler. Muhakkak ki onlara fitne imtihan olsun diye o dişi deveyi gönderen biziz. Artık onları gözle, akıbetlerini bekle ve sabret. Beldedeki suyun deve ile onlar arasında taksim edildiğini, nöbetleşe içileceğini onlara haber ver. İçecek olanların hepsi sırası gelince hazır olur. Bir süre sonra arkadaşlarını çağırdılar, deveyi öldürmesini istediler. Bunun üzerine o ileri atıldı, sonra da onu kesti. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine tek bir sayha, korkunç ses dalgası gönderdik. Böylece onlar ufalanmış kuru ot gibi oldular. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Lut aleyhisselamın kavmi de uyarıları yalanladı. Muhakkak ki biz onların üzerine helak edici bir kasırga gönderdik. Seher vaktinde Lut aleyhisselamın ailesi hariç onları kurtardık. Katımızdan bir nimet olarak şükreden kimseyi işte biz böyle mükafatlandırırız. Ve andolsun ki Lut aleyhisselam onları şiddetli azabımızla yakalamamız konusunda uyardı. Fakat onlar bu uyarılardan şüphe ettiler. Ve andolsun ki kötü amelleri için ondan misafirlerini ısrarla istediler. Bunun üzerine onların gözlerini silip yok ettik. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki onları sabahleyin daimi bir azap yakaladı. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar geldi. Ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Bu sebeple onları üstün kudret sahibinin yakalayışı ile yakalayıp aldık, helak ettik. Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan, yalanlayan kavimlerden daha mı hayırlı, yoksa sizin için semavi kitaplarda beraat mi var? Yoksa biz hepimiz yardımlaşan, yenilmeyen bir toplumuz mu diyorlar? Yakında hepsi hezimete uğratılacak ve arkalarına dönecekler, kaçacaklar. Hayır, onlara vaat edilen azap o saattir, kıyamet vaktidir. Ve o saat daha korkunç ve daha dehşetlidir. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, dalalet ve çılgınlık içindedir. O gün yüzüstü sürünerek ateşe sürüklenirler. Sakarın, alevli ateşin dokunuşunu tadın denir. Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle takdir edilmiş olarak yarattık.
Ve bizim emrimiz tek bir emirden başka bir şey değildir. Gözün bir anlık bakışı gibidir. Ve andolsun ki sizin gibi olanları helak ettik. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve onların yaptıkları her şey semavi kitaplarda vardır. Ve küçük büyük her şey yazılmıştır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadır. Kudret sahibi Melik'in huzurunda sadıklar makamındadır. Rahman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O Rahman'dır. Kur'an'ı O öğretti. İnsanı O yarattı. Ona beyanı, idrak edip ifade etmeyi ve açıklamayı O öğretti. Güneş ve ay, yaratılışları ve yörüngelerindeki hareketleri astrofizik hesaplarladır, hassas dengelerle dizayn edilmiştir. Yıldızlar ve ağaçlar ikisi de Allah'a secde ederler. Ve sema onu yükseltti, astrofizik kurallara göre büyük patlama teorisi gereğince içten dışa bir genişleme ve yükselme olayını gerçekleştirdi ve mizanı, ölçüyü, ağırlığı ve çekim kuvvetlerinin dengesini vaz etti. Mizanda ölçmede haddi aşmayınız, haksızlık yapmayınız. Ve vezni tartmayı adaletle yapın ve mizanı eksiltmeyin, ölçmede eksiklik yapmayın. Ve arz, onu hayvanlar ve bütün canlılar için vaz etti. Jeolojik olaylarla üzerinde canlıların yaşayabileceği şekilde dizayn etti. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı fahhar gibi ses veren salsalinden yarattı. Ve cinleri mariç ateşten, parlak, dumanı olmayan alevden, enerjiden yarattı. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O, iki doğunun ve iki batının, insanlara göre doğu ve batının ve de cinlere göre doğu ve batının Rabbidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki denizi birbiriyle karşılaşacak, birbirine kavuşacak şekilde akıttı. İkisi arasında berzah, engel vardır. İkisi birbirinin sınırını geçemez, birbirinin özelliğini, düzenini bozamaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden, dağlar gibi yüksek inşa edilmiş büyük gemiler O'nundur. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bütün kişiler, insanlar ve cinler fanidir, yok olucudur. Ve celal ve ikram sahibi Rabbinin vechi, zatı, baki kalacaktır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde olanlar, ondan isterler, dilerler. O her gün, her an bir şen, ayrı bir tecelli, yeni bir oluş üzerindedir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey ağırlık sahibi olanlar! Kendi alemlerinde fizik ağırlığı ve bilinçli varlıklar olmaları sebebiyle ağır sorumluluğu olan insanlar ve cinler. Yakında sizinle ilgileneceğiz, mahşerde hesabınızı göreceğiz. O halde siz, insan ve cin toplumu,
Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey insan ve cin topluluğu! Semaların ve arzın kuturlarından, çaplarından nüfuz etmeye, çıkıp gitmeye eğer gücünüz yetiyorsa, haydi nüfuz edin, geçip çıkın. Bir sultan, bir mürşid olmaksızın nüfuz edemezsiniz, geçip çıkamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sizin üzerinize ateşten bir alev ve duman gönderilir. O zaman yardımlaşamazsınız, kurtulamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gökyüzü yarılınca, işte o zaman erimiş yağ rengi gibi kırmızı bir gül haline gelmiştir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Artık izin günü insanlar ve cinler günahlarından sorulmaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mücrimler, suçlular simalarından tanınır. Böylece onlar alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu, mücrimlerin yalanladığı cehennem. Onunla cehennemle kızgın kaynar su arasında dönüp dolaşırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin makamından korkan kimseler için iki cennet vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de fenlere, bilimsel ve sanatsal güzelliklere, çeşitli ağaçlara sahiptir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de bütün meyvelerden iki çift vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Astarları kalın, ipek atlas olan döşekler üzerine yaslanmışlardır. Ve iki cennetin de devşirilen meyveleri cennet ehline yakındır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da iki cennette de bakışlarını yalnız eşlerine hasreten eşler vardır. Kendilerine onlardan önce insan ve cin dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercan gibidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İhsanın, ihsandan başka mükafatı var mı ki? Olabilir mi? O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ve ikisinden başka iki cennet daha vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de, iki cennet de yemyeşildir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de devamlı fışkırıp gürül gürül akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de meyveler, hurmalar ve narlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da cennetlerde hayırlı, güzel kadınlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Otağlarda, özel çadırlarda korunmuş, saklanmış huriler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu,
Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara kendilerinden önce insanlar dokunmamıştır ve cinler de dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar cennetlikler, yüksek yeşil refrefler, yastıklar ve harikulade güzel işlemeli döşekler üzerine yaslananlardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Celal ve ikram sahibi Rabbinin ismi mübarektir, çok yücedir. Vakıa Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 96 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O vakıa müthiş olay vuku bulduğu zaman. Onun vuku bulmasını yalanlayan kimse yoktur. O alçaltıcıdır, yükselticidir. O zaman arz, yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmıştır. Ve dağlar ufalanarak parçalanmıştır. Böylece dağılıp toz zerrecikleri haline gelmiştir. Ve o zaman siz üç sınıfa ayrılmış olursunuz. İşte ashab-ı meymene. Meymene sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sağından verilen cennetlikler. Ama ne ashab-ı meymene ve ashab-ı meşeme. Meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri solundan verilen cehennemlikler. Ama ne ashab-ı meşeme ve sabikunlar. Hayırlarda yarışıp ileri geçenler, sabikunlar. İşte onlar, sabikunlar, mukarrip, Allah'a yaklaştırılmış olanlardır. Onlar, naim cennetlerindedirler. Onlar, evvelkilerde

ve arzu ettikleri meyvelerden ve canlarının çektiği kuş etlerinden sunulur. Ve harika, güzel gözlü huriler vardır. Sanki saklanmış inci tanesi gibi. Yapmış olduklarının mükafatı olarak. Orada boş bir söz işitmezler ve günaha girmezler. Sadece selam, selam sözü söylenir. Ashab-ı yemin, yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri sağından verilenler. Ama ne ashab-ı yemin? Ashab-ı yemin, dikensiz sedir ağaçları arasında ve meyveleri kat kat dizili muz ağaçları arasında ve uzayan gölgeler içinde ve çağlayan sular arasında ve pek çok meyveler arasında eksilmeyen ve yasaklanmayan ve yükseltilmiş döşeklerdedirler, tahtlardadırlar. Muhakkak ki biz onları yeni bir inşa, yaratılış ile inşa ettik, yarattık. Böylece biz onları bakireler kıldık. Eşlerine düşkün, aynı yaşta olarak. Ashab-ı yemin, yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri önünden ve sağından verilenler için. Onlar evvelkilerden bir ümmettir ve de sonrakilerden bir ümmettir. Ve ashab-ı şimal, şeamet, kötülük, meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sollarından verilenler cehennemlikler. Ama ne ashab-ı şimal? Ashab-ı şimal, semum, iliklere işleyen bir sıcaklık ve hamim, kaynar su içindedir. Ve kara dumandan bir gölge ki ne serinleticidir ne de rahatlatıcıdır. Muhakkak ki onlar daha önce mutrafi idiler, varlık içinde zevklerine dalmışlardı. Ve onlar büyük günahta ısrar ediyorlardı. Ve şöyle diyorlardı. Biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Biz gerçekten mutlaka beyaz mı edileceğiz? Yeniden mi diriltileceğiz? Ve evvelki bizden önce ölen babalarımız, atalarımız da mı? De ki, muhakkak ki evvelkiler ve sonrakiler de diriltilecek. Malum bilinen günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka toplanılmış olacaklardır. Sonra siz, ey gerçekten dalalette olan yalanlayıcılar! Siz mutlaka zakkum ağacından yiyecek olanlarsınız. Böylece karınlarını onunla dolduracak olanlarsınız. Sonra da onun üzerine hamimden, kaynar sudan içecek olanlarsınız. Öyle ki içtikçe susayan, hasta develerin içişi gibi içecek olanlarsınız. İşte bu onların din günündeki ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmiyorsanız, öyleyse akıttığınız meni nedir? Gördünüz mü? Ne olduğunu idrak ettiniz mi? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin aranızda ölümü biz takdir ettik. Ve biz önüne geçilmiş veya geçilebilecek olan değiliz, bu takdirimizi kimse bozamaz. Sizin dünya hayatındaki emsallerinizi, bedenlerinizi ölümle değiştirmemiz ve ahiret alemi için sizi bilmediğiniz bir şekilde yeniden yaratmamızda bizi geçecek yoktur. Ve andolsun ki ilk neşeti, yaratılışı bildiniz, hala tezekkür, tefekkür etmiyorsanız, öyleyse ektiğiniz ekin nedir, onu gördünüz mü? Her bitkinin tohumundan kendi türüne has yeni bir bitkinin yetişmesi için gerekli olan şifrelerin ve gelişim programının ektiğiniz tohum içinde saklı olduğunu biliyor musunuz? İdrak ediyor musunuz? Onu siz mi yetiştiriyorsunuz, yoksa onu yetiştiren biz miyiz? Eğer biz dileseydik, elbette onu kuru ot kılardık, yapardık. O zaman siz şaşırıp kalırdınız. Gerçekten biz ziyana uğrayanlarız. Hayır, biz mahsulden, üründen mahrum bırakılanlarız derdiniz. Ayrıca siz o içiyor olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu, suyu bulutlardan siz mi indirdiniz, yoksa indiren

biz miyiz? Eğer dileseydik onu acı kılardık, yapardık. Öyleyse niçin hala şükretmiyorsunuz? Ayrıca o yaktığınız ateşi gördünüz mü? Onun ağacını siz mi inşa ettiniz? Yoksa inşa eden, halk eden biz miyiz? Biz onu ateşi bir ibret ve çöl yolcuları, sahrada konaklayanlar için bir meta, ısı ve ışık kaynağı kıldık. Artık Rabbini Azim ismi ile tesbih et. Artık hayır. Yıldızların mevkilerine yemin ederim. Ve muhakkak ki o gerçekten çok büyük bir yemindir. Keşke bilseniz. Muhakkak ki o gerçekten kerim olan Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'dir. Mahfuz, korunmuş olan bir kitaptadır. Levh-i Mahfuz'dadır. Ona tahir olanlardan, maddi ve manevi arınanlardan başkası dokunamaz. Alemlerin Rabbi tarafından kısım kısım ayet ayet indirilmiştir. Yoksa siz bu söze inanmayan, şüphe eden kimseler misiniz? Ve siz yalanlamış olmanızı kendinize rızık ediniyorsunuz. Kur'an'daki sözlerin alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinden şüphe ettiğiniz için rızkınız, nasibiniz sadece yalanlamak oluyor. O halde can boğaza gelmiş olsa değil mi ki siz öylece? Ve siz o anda ona öylece bir yardım yapamayarak sadece bakarsınız. Ve biz ona sizden daha yakınız fakat siz görmezsiniz. Öyleyse eğer siz amellerinizin karşılığında ceza görecek kimseler değil iseniz, eğer siz sadıklarsanız onu geri çevirirsiniz. Fakat o, eğer mukarrebin olanlardan, Allah'a yakın olanlardan ise, o takdirde ferahlık, huzur, güzel kokulu bitkiler ve naim cenneti vardır. Ve fakat yemin sahiplerinden, ashab-ı yeminden yani hayat filmleri sağından verilenlerden ise, o zaman ashab-ı yeminden, hayat filmleri sağından verilenlerden sana selam olsun denir. Ve fakat dalalette olan ve yalanlayanlardan ise, o takdirde kaynar sudan bir ziyafet vardır. Ve alevli ateşe atılma vardır. Muhakkak ki bu anlatılanlar, elbette o verilen haberler, hakkul yakindir, yakin olan haktır, kesin olarak gerçektir. Artık Rabbini Azim ismi ile tesbih et. Hadid suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semalarda ve arzdaki her şey Allah'ı tesbih etti ve etmektedir. Ve o azizdir, hakimdir. Semaların ve arzın, yeryüzünün mülkü O'nundur. Hayata getirir ve öldürür. Ve o her şeye kadirdir. O evveldir, ilktir ve ahirdir, sondur. Zahirdir, alametleri tüm varlıklarda görünendir ve batındır, gizli olandır. Ve o her şeyi en iyi bilendir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni ve ondan çıkanı ve semadan ineni ve orada uruç edeni, yükseleni bilir. Ve siz nerede iseniz O sizinle beraberdir. Ve Allah sizin yaptıklarınızı en iyi görendir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler Allah'a döndürülür. Geceyi gündüzün içine sokar ve gündüzü gecenin içine sokar. Ve O, sinelerde olanı, sırları, niyetleri, düşünceleri en iyi bilendir. Allah'a ve O'nun Resulüne iman edin. Ve sizi vekil kıldığı şeylerden infak edin. Böylece sizden amenu olup infak edenler için büyük ecir vardır. Ve size ne oluyor ki Allah'a inanmıyorsunuz? Ve Resul sizi Rabbinize iman etmeniz için çağırıyor.
Eğer siz inananlarsanız Allah, sizin daha önce Rabbinizi tasdik etmiş olduğunuz misakinizi almıştı. Sizi karanlıklardan nura çıkarmak için kuluna açık ayetler indiren O'dur. Ve muhakkak ki Allah sizin için elbette Rauf'tur, Rahim'dir. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda infak etmiyorsunuz? Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar, işte onlar daha sonra fetihten sonra infak eden ve savaşanlarla bir değildir. Onlardan daha yüksek azami derece sahibidirler. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah yaptıklarınızdan en iyi haberdar olandır. Kim ki Allah'a Allah için güzel bir borç verir, o takdirde o borç ona kat kat ödenir. Ve onun için kerim ecir vardır. O gün mümin erkekleri ve mümin kadınları nurları önlerinde ve sağlarında koşarken görürsün. Bugün sizin müjdeniz orada ebediyen kalacağınız altından nehirler akan cennetlerdir. İşte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Münafık erkeklerin ve münafık kadınların amenu olanlara bizi bekleyin. Sizin nurunuzdan bir parça alalım diyeceği gün onlara haydi arkanıza dönün ve nur arayın denir. Artık onların arasına kapısı olan bir duvar çekilmiştir. Onun iç kısmında orada rahmet ve onun dış tarafında ondan duvardan önce azap vardır. Onlara seslenirler. Biz sizinle beraber olmadık mı? Onlar evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri, ölüm emri gelinceye kadar emaniye sizi aldattı. Ve garur, aldatanlar, şeytan ve avaneleri sizi Allah ile, Allah gafurdur, rahimdir, sizi affeder diyerek aldattı dediler. Artık o gün sizden bir fidye bedel alınmaz, kabul edilmez ve kafirlerden de. Sizin mevanız, sığınağınız ateştir. Sizin Mevlanız, dostunuz O'dur. Ve ne kötü varış yeri. Allah'ın zikri ile ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurları ile, amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu duyma zamanı gelmedi mi? Kendilerine daha önce kitap verilip de, böylece üzerinden uzun zaman geçince, artık zikri unuttukları için kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasıklardır. Allah'ın arzı ölümünden sonra ona hayat vererek dirilttiğini bilin. Böylece ayetleri size açıklamış olduk. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Muhakkak ki sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a Allah için güzel borç verenler, sadakalar ve borçlar onlara kat kat ödenir. Ve onlar için kerim ecir vardır. Ve Allah'a ve onun Resulüne inananlar, işte onlar sıddıklardır ve şehitlerdir. Rablerinin yanında onların ecirleri ve nurları vardır. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar cahim, alevli ateş halkıdır. Dünya hayatının oyun, eğlence ve bir süs olduğunu bilin. Aranızda bir övünme ve mal ve evlat çokluğudur. Dünya hayatı yağmurun bitirdiği, ekincinin hoşuna giden ekin gibidir. Bir süre sonra kurur, böylece onu sararmış görürsün. Sonra da o çöp olur. Ahirette şiddetli azap, Allah'tan mağfiret ve Allah'ın rızası vardır. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Rabbinizden mağfirete ve genişliği, yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan, Allah'a ve O'nun Resulüne inananlar için hazırlanmış olan cennete kavuşmak için yarışın. İşte bu Allah'ın fazlıdır. O'nu dilediğine verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefslerinizde
sizlere isabet eden bir musibet yoktur ki onu yaratmamızdan önce kitapta yazılmamış olsun. Muhakkak ki bu Allah'a kolaydır. Sizin elinizden çıkan şeye üzülmemeniz ve size verilen şeyle sevinmemeniz, övünmemeniz içindir. Ve Allah böbürlenen ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, zengindir, hamiddir, hamd edilendir. Andolsun ki Resullerimizi beyinelerle, açık delillerle, ispat vasıtaları ile gönderdik. Ve onlar ile beraber kitabı ve mizanı indirdik ki, insanlar arasında adaletle hükmetsinler diye. Ve içinde kuvvetli sertlik bulunan demiri indirdik. Ve onda insanlar için pek çok menfaatler, faydalar vardır. Ve bu, gaybda görmeden kendisine ve Resullerine yardım edecek olan kimseleri, Allah'ın bilmesi, belli etmesi içindir. Muhakkak ki Allah kavidir, güçlüdür, kuvvetlidir, azizdir. Ve andolsun ki Hazreti Nuh'u ve Hazreti İbrahim'i gönderdik. Ve onların zürriyetlerinden nebiler kıldık ve kitap verdik. Böylece onlardan bir kısmı hidayete erenlerdir ve onların çoğu fasıklardır. Sonra onların izleri üzerine Resullerimizi ard arda gönderdik. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselamı gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ve ona tabi olanların kalplerinde refet, şefkat ve rahmet kıldık. Ve onlar ona ruhbanlık ihdas ettiler. Biz Allah'ın rızasını iptiga etmekten başkasını onlara farz kılmadık. Oysa ona hakkıyla riayet etmediler. Böylece onlardan amenu olanların ecirlerini verdik ve onlardan çoğu fasıklardı. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve onun Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin ve sizin için onunla beraber yürüyeceğiniz nur kılsın, versin ve sizi mağfiret etsin. Günahlarınızı sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Kitap ehlinin fasık olmaları, Allah'ın fazlından hiçbir şeye güç getiremeyeceklerini ve fazlın Allah'ın elinde kudretinde olduğunu ve onu dilediğine vereceğini bilmedikleri içindir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir.

0: sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık. Size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde beraberiz. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim tefsiri demek, Kur'an'ın ruhunu açıklamak demek. Lafzın ötesindeki gerçekleri, lafzın ötesindeki ruhu açıklamak demek. Kur'an'ın 7 tane ruhu söz konusu. Ve 7 velayet mertebesinde Kur'an'ın 7 tane ruhu açıklanır. Fena, beka, zühd, muhsinler, ulul elbab, ihlas ve salah. Ve 7. velayet makamında, salah makamında, bu makamın da 7 tane kademesinde 7 kademe halinde gene ruh açıklaması yapar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz Kur'an'ın ruhunu sizlere açıklamak için vazifeliyiz. Allah razı olsun. Hud suresinin 87. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu ya Şuaybu, es-salatuke temurke en-netruke ma ya'budu aba'una ev en nef'ale fi emvalina ma neşa inneke le entel halimur reşid. Kalu kelimelere geçiyoruz. Dediler ki ya Şuaybu, ey Şuayb, es-salatüke, senin namazın mı? Temurke, sana emrediyor. En-netruke, bırakmamızı, terk etmemizi, vazgeçmemizi. Ma-yabudu, ibadet ettiği şeyleri. Abâine, atalarımız, babalarımız. Ev veya ve de en-nef'ale yapmamız. Fi emvalina, mallarımız hakkında, konusunda mallarımıza, ma neşa'ü, dilediğimiz şeyi, inneke, muhakkak ki sen, le ente, elbette ki sen, el hal, halimu, yumuşak huylu, halim, el reşidu, irşad eden, reşit, rüşte ermiş. Şimdi cümlecikleri geçiyoruz. Galu, dediler ki, ya Şuayb, es-salatüke, senin namazın mı? Te'murüke, sana emrediyor. En-netruke, terk etmemizi. Ma-yabudu aba'une, babalarımızın ibadet ettiği şeyleri. Ve ev en-nef'ale, veya yapmamızı. Fi envalina, mallarımıza. Ma-neşâ'ü, dilediğimiz şey. Dediğimiz şeyi. İnneke, muhakkak ki sen, le entel halimur, halimur reşidu. Elbette sen halimsin, yumuşak huylusun ve irşad edensin, rüşte erensin. Şimdi bu cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ya Şuayb, babalarımızın ibadet ettiği şeyleri ve de mallarımız konusunda dilediğimizi yapmayı, terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Muhakkak ki sen halimsin, irşad edensin, dediler. Burada Hazreti Şuayb'ın kabilesi ona diyor ki, babamızın ibadet ettiği şeyleri terk etmemizi, yani putları terk etmemizi,
Mallarımız konusunda dilediğimizi yapmayı, yani ineklerin kulaklarını kesmeyi ve buna benzer saçmalıkları dilediğimiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? O zamanlar hayvanlara böyle bu türde çeşitli şeytanın emrettiği gariplikler yaparlardı. Hayvanların kulaklarını yarmak gibi. Ve arkasında da diyor ki muhakkak ki sen halimsin, yumuşak huylusun ve reşitsin. Yani rüştü erensin. Rüştünü ispat etmiş olan birisin. Allah razı olsun. Hud suresinin 88. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Gale ya kavmi ereytüm in kuntu ala beyinetin min Rabbi ve rezekani minhu rızkan hasena ve ma uridu en uhalifekum ila ma enhakum an. İn uridu illel islaha istetatu. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Şimdi kelimelere geliyoruz. Kale dedi ki, ya kavmi, ey kavmim, kim diyor? Hazreti Şuayb. Ereytüm, sizin görüşünüz bu mu? Sizin görüşünüz mü bu? İn kuntu, eğer ben isem, ala beyinetin bir belge, bir delil üzerindeysem, min Rabbi, Rabbimden ve rezekani ve beni rızıklandırdı. Minhu, ondan, kendinden, rızkan bir rızık, hasenen, güzel bir rızıkla. Ve ma uridu ve ben istemiyorum en uhalifekum size muhalefet etmek, karşı çıkmak ila ma şeylere enhaküm size yasakladım. Anhu ondan in uridu benim istediğim ise illa el islaha sadece ancak ıslah etmek. Nestetatü yani ma istetatü gücümün yettiği şey kadar. Ve tevfiki ve benim muvaffak olmam, benim başarım ma illa ancak dır. Şundan başka değil. Billahi illa billahi Allah iledir. Aleyhi ona tevekkeltu ben tevekkül ettim ve ileyhi ve ona unibu yöneliyorum, dönüyorum. Ve cümlecikler kale ya kavmi ereytüm kale ya kavmi ereytüm. Ey kavmim dedi. Sizin görüşünüz bu mu? Eğer ben in kuntu ala beyinetin min Rabbi eğer ben Rabbimden bir delil üzerinde isem ve rezekani minhu rızkan hasenen ve beni kendinden güzel bir rızıkla rızıklandırdı ise ve ma uridu en uhalifekum ve ben size muhalefet etmek istemiyorum ve ben istemiyorum size muhalefet etmek ve ben size muhalefet etmek istemiyorum illa ma enhakum anhu sizi ondan men ettiğim şeye men ettiğim nehyettiğim şeye. İn uridu illel islaha mestetatü.
Sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Ve ma tevfiki illa billahi. Benim başarım ancak Allah iledir. Benim başarım ancak Allah iledir. Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi unibu. Ve cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman diyor ki Hazreti Şuayb şöyle dedi. Eğer ben Rabbimden bir delil üzerindeysem ve beni kendinden güzel bir rızıklandırdığı ise de görüşünüz bu mu? Sizi ondan men ettiğim şeyde sizi muhalefet etmek istemiyorum. Sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Benim başarım ancak Allah iledir. Ben ona tevekkül ettim ve ona yöneliyorum. Yönelirim. Öyleyse Hazreti Şuayb kavmine diyor ki ya benim Allah'tan delillerim varsa, Allah bana deliller vermişse ve beni kendinden güzel bir rızıkla rızıklandırdıysa, yani peygamberlik verdiyse, nefsimin afetlerini temizlediyse, buna rağmen görüşünüz bu mu diyor. Sizi ondan men ettiğim şeyde, yani size men ettiğim şeyleri bu konuda o şeylerde ben size muhalefet etmek istemiyorum. Burada benim hedefim size muhalefet etmek, sizinle kavga çıkarmak değil. Sadece gücümün yettiği kadar sizleri ıslah etmek istiyorum. Nefs tezkiyesi yapmanızı, nefsinizi tasfiye etmenizi istiyorum. Benim başarım ancak Allah iledir. Ben ona tevekkül ettim. Onu kendime vekil ettim. Ben ona güvendim. Ve ona yönelirim. Burada unibu var. Yönelmek. Allah Teala Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde ve enibu ila rabbikum ve eslemu lehu min kabl en yetekum azab ediyor üzerinize. Kabir azabı gelmeden Allah'a dönün, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşın ve ona, Allah'a teslim olun. Allah Teala Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana yönelip ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Bütün insanlara bu emri veriyor Allah Teala. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna uy. Ve Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor. Şura 13. Öyleyse burada Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin Allah'a yönelmek. Şura 13'teki Arapça metne bakalım. Diyor ki Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yeştebi
İleyhi men yeşâ'yı. Allah dilediğini kendisine seçer. Allahü yeştebi, Allah seçer. İleyhi kendisine men yeşâ'yı, dilediğini. Dilediği kişiyi. Ve yehdi ileyhi, ve kendisine hidayet eder, ulaştırır. Men yuni. Ünibe olan kişiyi, yünib olan kişiyi yönelen, ki Allah'a yönelen, kendisine yönelen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Burada da Hazreti Şuayb'ın Allah'a yönelirim, Allah'a ulaşırım, ruhumu, veçimi, nefsimi, irademi Allah'a teslim ederim ifadesi dolaylı olarak konunun içinde yer almış durumda. Allah razı olsun. Ve 89. ayet-i kerime diyor ki (gülüyor)

89. ayette ve ya kavmi la yecrimennekum şikaki en yusibekum mislu ma esabe kavme Nuhin ev kavme Hudin ev kavme Salihin ve ma kavmu Lutin minkum ba'idin ba'id ve kelimeler ya kavmi ve ey kavmim la yecrimenneküm sakın olmasın size isabet etmesin şikaki bana karşı gelmeniz en yusibeküm ve size isabet ettirmesi misli bir benzeri ma esa ve isabet eden şeyin kavmi Nuh'in Nuh aleyhisselamın kavmine ev veya kavmi Hud'in Hud aleyhisselamın kavmi ev veya kavmi Salih'in Salih aleyhisselamın kavmi ve ma ve değildir kavmi Lut'in Lut aleyhisselamın kalbi minküm sizden bir ba'idin sizden uzak değildir diyor Allah-u Teala. Ve ya kavmi ey kavmim la yecrimenneküm sakın size de isabet ettirmesin şikaki bana karşı gelmeniz en yusubekum size isabet etmesi ve misluma esabe isabet eden şeyin bir benzeri kavme Nuh'in ev kavme Hud'in ev kavme Salih'in Nuh aleyhisselamın kavmine veya Hud aleyhisselamın kavmine veya Salih aleyhisselamın kavmine ve ma kavmi Lut'in minküm bibaidin ve Lut aleyhisselamın kavmi sizden uzak değildir. Şimdi cümlecikleri cümleler hale getirelim. Ey kavmim bana karşı gelmeniz Nuh aleyhisselamın kavmine veya Hud aleyhisselamın kavmine veya Salih aleyhisselamın kavmine isabet eden musibetlerin bir benzerini sakın size de isabet ettirmesin. Ve Lut aleyhisselamın kavmi sizden uzak değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala burada Hazreti Şuayb'a daha evvel peygamberlere isyan edenlerin başına gelen felaketleri söyletiyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine Salih Aleyhisselam'ın kavmine, Hud Aleyhisselam'ın kavminin Salih Aleyhisselam'ın kavmine isabet eden musibetlerden bahsediyor. Hepsinin de başına gerçekten musibetler gelmiş. Hepsini şu son derslerde birer birer işledik. Hazreti Nuh'un kavminin başına gelen sel felaketi, Hazreti Lut'un kavminin başına gelen, Allah-u Teala'nın verdiği o korkunç ceza, Hazreti Salih kavminin başına gelen ceza, Hud Aleyhisselam'ın kavminin başına gelen ceza,
Bunların hepsini Allah Teala burada hatırlatıyor. Ve 90. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve estağfiru rabbekum sümme tubu ileyh. Yani ileyhi. İnne rabbi rahimun vedud. Ve estağfiru ve mağfiret dileyin, isteyin rabbeküm Rabbinizin. Sümme sonra tubu tövbe edin. İleyhi ona. İnne muhakkak ki Rabbi benim Rabbim Rahim'in rahmet nuru gönderendir, veludun sevendir, sevilendir. Ve cümlecikler ve estağfiru ve mağfiret isteyin, dileyin. Rabbikum Rabbinizin. Sümme tuğbu ileyhi sonra ona tövbe edin. İnne Rabbi muhakkak ki benim Rabbim Rahim'in rahmet eden, rahmet nuru gönderendir, veludun veduttur, sevendir. Ve cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ve Rabbinizin mağfiretini isteyin, dileyin. Sonra ona Resul veya Mürşid önünde tövbe edin. Muhakkak ki benim Rabbim rahmet eden, rahmet nuru gönderendir, veduttur, sevendir. Ve 91. ayet-i kerime, Hud suresinin 91. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Kalu ya şu aybu ma nefkahu kesiren mimma tekunu ve inna la nerake fina daifa ve levla rahtuke le recemnake ve ma ente aleyna bi aziz. Kalu dediler ki ya Şuayb, ey Şuayb, ma nefkahu fıkıh edemedik, anlayamadık, idrak edemedik, kesiren çoğu mimma söylediğin şeyler, min ma tekulu. Min ma tekulu, min ma tekulu. Söylediğin şeylerin çoğunu anlayamadık. Ve inna ve muhakkak ki biz la lenerake cidden seni görüyoruz. Fina içimizde daifen, zayıf olan zayıf. Ve levla ve olmasaydı rahtuke senin grubun ve recemnake mutlaka seni taşlardık, taşlayarak öldürürdük. Ve ma ve değil ente sen aleyna bize karşı bir azizin, aziz, güçlü, üstün değilsin. Şimdi cümlecikler. Galu dediler ki ya Şuaybu, ey Şuayb, ma nefkahu biz anlamadık. Kesiren mimma tekulu senin söylediklerinin çoğunu ve inna lenerake fina zayıfa ve gerçekten biz seni içimizde zayıf görüyoruz. Ve lev la rahtuke ve senin rahtın sana destek olan grubun olmasaydı le recemnake mutlaka seni taşlardık, recm ederdik, taşlayarak öldürürdük. Ve ma ente aleyna bi azizin ve sen bize karşı üstün değilsin. Şöyle dediler. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Şöyle dediler. Ya Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu biz anlamadık. Ve gerçekten biz seni içimizde zayıf görüyoruz. Ve senin rahtın, yani sana destek olan grubun olmasaydı mutlaka seni taşlardık. Ve sen bize karşı üstün değilsin. İşte burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Ayet bir kaba kuvvet gösterisini ifade ediyor. Hep böyle olmuştur insanlık tarihi boyunca. Kaba kuvvetin sahipleri cehaletlerinin tesiri altında Allah'ın resullerini veya nebilerini hep kuvvet kullanarak yok etmeyi düşünmüşlerdir. Zavallı bu insanların zayıf kişilikleri, zayıf ilimleri onları sadece kötü davranış biçimlerine itiyor. Kendileriyle aynı fikirde olmayanların taşlanması lazım, rejmedilerek öldürülmesi lazım diye düşünüyorlar. Nefsleri bütün boyutlarıyla Hazreti Şuayb'ı kendilerine karşı çıkan bir insan olarak değerlendiriyor sadece. Yani onun bir Allah'ın nevisi olduğu, Allah'ın Resulü olduğu onlar tarafından hiç dikkate alınmıyor. Puta tapan insanlar, şeytanın tesiri altında nefslerini temizlemeyi asla düşünmeyen insanlar. Senin söylediklerinin çoğunu anlamadık diyorlar. Yani ne diyordu Hazreti Şuayb? Ben Allah'a yöneldim diyor. Ruhumu Allah'a gönderdim diyor. Onların ise hiç aklına basmıyor böyle bir şey. Her devirde böyle değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hala insanların akılları basmıyor. Allah razı olsun. Hud suresinin 92. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kale ya kavmi. E rahti e azzu aleykum minallahi. Ve te haz tümuhu ve ra'ekum zihriya inne rabbi bima ta'melun ta'melûne muhîd. Kâle dedi, ya kavmi, ey kavmim, mi rahti, arkadaş grubu rahat, e'azzu, daha aziz, aleyküm size, senin sizin yanınızda, minallahi, Allah'tan. Ve ittehastumuhu ve onu edindiniz, kabul ettiniz, öyle yaptınız. Ve ra'yeküm arkanıza, zıhriyen arkaya atarak unutarak, yine muhakkak şüphesiz Rabbi benim Rabbim bima şeyleri yapıyorsunuz, tamilun yapıyorsunuz, muhitun sarıp kuşatan, ihata eden, ihata eden. Cümlecikler. Ale ya kavmi, ey kavmim dedi. Kim? Hazreti Şuayb. E rahti e azzu aleykum. Benim rahtım, arkadaşlarım, sizin yanınızda daha mı üstün? Minallahi, Allah'tan. Ve tehastumuhu ve ra'ekum zihriyen. Ve onu, yani Allah'ı unutarak arkanıza attınız. Yani ona önem vermediniz.
İnne Rabbi, muhakkak ki benim Rabbim, bima ta'melune muhitun, yaptıklarınızı ihata eder, kuşatır. Şimdi cümlecikleri cümle haline getirelim. Ey kavmim, benim rahtım, yani arkadaşlarım, sizin yanınızda Allah'tan daha mı üstün? Ve onu unutarak arkanızı attınız. Bu arkanızı attınız, önem vermediniz. Muhakkak ki benim Rabbim yaptıklarınızı ihata eder. Yaptıklarınızı kuşatır. Allah Teala her şeyi kuşatır ama yaptıklarınızı da kuşatır diyor. Burada önemli bir sır var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah her şeyi kuşatır.

ve Allah Teala'nın kendisini de Allah kuşatır. Allah bir bütünü temsil eder. Bu bütün sadece fiziksel açıdan bir varlıklar muhtevası değildir. Onun ötesine geçer, fiilleri de kapsar, fiilleri de muhtevasına alır. Allah razı olsun. Ve Hud suresi 93. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Veya kavmi melu ala mekanetikum inni amil sevfe ta'lemune men yetihi azabun yuhzihi ve men hüve kazib ve te kıybu inni me'akum rakib ve ya kavmi ı'melu ey kavmim yapın, amel edin ala mekanetiküm siz yapacağınız şeyi ne yapacaksınız onu yapın. İnni muhakkak ki şüphesiz ki ben amilün amel eden yapan sefe talimun yakında bileceksiniz. Men kim kime yetihi ona gelir azabın azap yuhsihi onu alçaltır. Ve men ve kim hüve o kazibun yalancıdır. Ve irteki bu ve bekleyin gözetin. İnni muhakkak ki şüphesiz ki ben aküm sizinle beraber rakibin bekleyen gözetinim murakabe edenim irtekup bekleyin gözetin diyor ve cümlecikler veya kavmi melu ve ey kavmim ey kavmin veya kavmi melu ala mekanetiküm ey kavmim yapacağınız şeyi yapın. İnni amilun. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Sefe talimun. Yakında bileceksiniz. Ben yetihi azabın. O kime gelir? Onu alçaltan azap. O kime gelir? Onu alçaltan azap. O onu alçaltan azap kime gelir? Ve men hüve kazimun. Kazibun ve kim yalancıdır, tekzip edendir. Ve tekubu gözetin, gözleyin, bekleyin. İnni me'aküm rakibun. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekliyorum. Diyor ki Allah Teala ey kavmim Hazreti Şuayb ey kavmim yapacağınız, yapabileceğiniz şey her neyse onu yapın.

Muhakkak ki ben de yapıyorum. Onu alçaltan azap kime gelir ve kim yalancıdır yakında bileceksiniz. Ve gözleyin, bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekliyorum. Şimdi Allah-u Teala Hazreti Nuh'a, Hazreti Hud'a, Hazreti Lut'a, Hazreti Salih'e karşı işlenen suçların mukabili olarak onların kavmine verdiği azabı hatırlatıyor Hazreti Şuayb vasıtasıyla. Ve de Hazreti Şuayb diyor ki, bekleyin diyor, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını, hem cennet saadetine hem de dünya saadetine sizleri ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Vel alemin ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، بسم الله.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ve insan. Allah kainatı yarattı, canlıları yarattı, hayvanları yarattı, cinleri yarattı, şeytanları yarattı, melekleri yarattı. Sonra insanı yarattı. İnsanın yaratılışı bütün bu mahlukatın yaratılışından sonradır. Kainatın yaratılması başlangıç konusu. Allah Teala insan vücudu şeklinde bir kainat yarattı. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insanlar küçülebilseydik, sonsuz bir küçülmeyle küçülebilseydik ve kendimize bakabilseydik, gene bir kainat görürdük. Kainat tam bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratıldı. Allah'ın yaratma faaliyetini yakinen gözden geçirdiğimiz zaman Allah-u Teala'nın 6 günde 3 asıl, 3 de karşıt alem olmak üzere 6 alem yarattığını görüyoruz. 6 günde 6 alem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuzun yaşamakta olduğu bu alem, bu gözlerimizin görebildiği bu alem, zahiri alem. Onun dışında Allah Teala onun zıttı olan berzah alemini yaratmış. Sonra gayb alemi, cinlerin yaşamakta olduğu alem, onların berzah alemi. Zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, yani insanların ölmeleri halinde nefslerinin giderek orada yaşayacakları alem, berzah alemidir. Nefsler kıyamete kadar berzah aleminde hayatlarını devam ettireceklerdir. Ama fizik vücutlar ölmüş ve toprağın altına girmiş olacaklardır. Cinler içinde bir, onların zahiri alemi var. O aleme gayb alemi diyoruz, bu aleme göre gayb olduğu için. Ve de onun zıttı cinlerin berzah alemi. Daha sonra da bir üçüncü grup. Emr alemi, yedi kat gökler ve zülmani alem, yedi kat yerler.
Öyleyse 6 tane oldu. Eğer yokluğu da bir alem olarak düşünebilseydik, 7 alem olacaktı. Ama Allah Teala biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık buyuruyor. İşte bu zıttıyla kaim kılarak çift yaratma işlemi sebebiyle 3 asıl, 3 karşıt, 6 alem yaratıyor Allah Teala. Ama bir yedincisi alem sayılmasa bile var. Yedincisi Allah'ın bir özel statüsü. Bir alem değil. Bir alem olsaydı zıttıyla kayyum kılacağı için bir sekizincisi de var olacaktı. Bir alem değil ama Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle her yeri, her şeyi kapladığını görüyoruz. İşte Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplaması bir yedinci faktör sokuyor devreye ama bir alem değil. Allah Teala'nın yaratış statüsü 6 tane alem içeriyor. Ve bütün bu alemlerin hepsi bir insan vücudu şeklinde yaratılmış ve yoklukta aynı alanı kaplıyor. 6 tane alem ve 7. olarak Allah Teala'nın kaplaması hepsi bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde ve ayrı ayrı alemler. İşte o Allah'tır. Yaratandır. O yoktan var edendir. Yoktan var etmek sadece Allah'a mahsustur. O melekleri, cinleri, şeytanları ki onlar da cin tayfesindendir yaratmıştır. Meleklerin nurdan yaratıldığı ifade buyuruluyor. Cinlerin ve şeytanların enerjiden yaratıldığı ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsanın ise salsalin adı verilen bir organik hale dönüşebilen bir topraktan, bir balçıktan yaratıldığını Allah Teala ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala en belirgin vasfıyla yaratıcıdır. Yegane yaratandır. Yoktan var edendir. Yeryüzünde bir halife yaratacağım diyerek insanı yaratıyor Allah Teala. Öyleyse dünya adı verilen bu gezegen bir nevi kainatın merkezidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in standartlarında tam 17 tane ayet-i kerimede Allah Teala yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse
bütün yerler, bütün gökler hep insanlarla donatılmış. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde, affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan, ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldık. Sizlerin emrine amade kıldık. İşte Allah Teala yaratmış, insanı yaratmış, gökleri yaratmış, yerleri yaratmış, en son yarattığı mahluk insan. Diyor ki Allah Teala, biz insanın sırrıyız. İnsan bizim sırrımız. İşte Allah Teala'nın sır adı verilen büyük muamması, büyük sırrı Allah Teala'nın Kuddusi Sırrehu dediği insan tarafından bilinir. O, başkalarının bildiğinden daha ötesine Allah Teala tarafından layık görülmüştür. Ve onun Allah ile arasında çok özel bir ilişki oluşmuştur. O sırrı bilir. İşte Allah Teala'nın mukaddes sırrı, biz insanın sırrıyız da Kuddusi Sırrehu denilen vasfın sahibi olan kişi sırrı bilir ama söylemesi söz konusu değildir. Sırrı ona başka birisi öğretmemiştir. Sırrı ona Allah öğretmiştir. Büyük sır. Mukaddes sır. İnsan gerçekten o açıdan tezekkür edildiği zaman, insan Allah'ın sırrıdır. Ve Allah da insanın sırrıdır. Sevgili kardeşlerim, Yunus'un söylediğine gelin beraberce bakalım. Diyor ki, bana, bende, yani benim içimde deme. Demen, demeyin. Ben de değilim. Ben, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. İçimde bir ben var. Benden başka bir ben. İşte Yunus burada bütün hakikati söylüyor. Anlaşılması güç, sırrın verilmesi de mümkün olmadığı için sırrı bilen bilir ama söylemez. Söylemesi mümkün değildir. Bu sebeple gerçekten
İnsan Allah'ın sırrıdır. Yunus'un ne demek istediğini düşünün. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bana bende demeyin diyor. Ben bende değilim. Benim bende olduğumu sanmayın. Ben bende değilim. Ayrıca bir ben vardır bende diyor. Benden içeri, yani benim içimde. İşte eskilerin vahdeti vücut dedikleri bir olayın gerçek manası sadece bu mısralarda gizlenmiştir. İnsanların zannettiği gibi, yani vahdeti vücuda verdikleri o saçma sapan hüviyet gibi, her şey Allah'tır demek, bu gerçeği hiçbir zaman ifade etmez sevgili kardeşlerim. O, her şey Allah'tır diyenler, aslında Allah-u Teala'nın rahmetiyle ve fazlıyla her şeyi kapladığını söylüyor. Yunus Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, affedersin, Mü'min Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, derler ki, Ya Rabbi, kim mümin olmuşsa, ve nefsi tezkiye eden amellerde bulunuyorsa, sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir.

ve onları cehennem azabından koru. Arşı tutan melekler onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı. Ya Rabbi diyorlar, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi gerçekten her şeyi kuşatır. Bütün varlıklar alemini Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi kuşatır. Bu sebeple 6 tane yaratık kainatın ötesinde 7. bir varlık mevcut. Allah'ın rahmeti ve ilmi ama bir alem değil. Allah Teala bizi kapladığı zaman içimizi dışımızı kaplar. O bütün olarak kaplar, her zerremizi kaplar. Bu sebeple yaptığımız ve yapacağımız her şeyden haberdardır. Kalbinizden ne geçiyorsa kesin olarak biliniz ki Allah ondan haberdardır. Bir adım daha ötesi, Allah Teala içinizden geçenleri daha geçmeden evvel bilir. Daha gelecekte olaylar cereyan etmeden Allah onların ne zaman nasıl gerçekleşeceğini, bütün zamanları, o zamanlarda neler olacağının hepsini önceden bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah Teala zamandan münezzehtir. Biliyorsunuz ki bir insan 3 boyutludur. Yükseklik, genişlik ve derinlik. Yani göğsünüzden sırtınıza kadar olan kesim, derinliğinizi, başınızdan ayaklarınıza kadar olan kesim, yüksekliğinizi, bir omuzunuzdan öbür omuzuna kadar gelen kesimde genişliğinizi ifade eder. Bunlar 3 boyutunuzdur. Herkes kendisini 3 boyutlu zannedebilir. Hep öteden beri böyle kabul edilmiştir. İnsan 3 boyutludur. Hayır sevgili kardeşlerim, 3 boyutlu değildir. 5 boyutludur. 4. boyutunuz zamandır. 5. boyutunuz hızdır. Zamanla hız ters ilişkiler içindedirler. Yani hız arttıkça göreceli olarak zaman kısalır. Allah Teala bu sebeple öyle bir sonsuz hızın sahibidir ki zaman orada durur. Sonsuz hızın Allah'a ait olan son noktasında zaman bir hüküm ifade etmez. Allah Teala sonsuz hızı dolayısıyla hem zamandan münezzehtir, hem de zamandan münezzeh olduğu için mekandan da münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuz hız söz konusu yaratıcı olan Allah için. O Allah ki ezelidir ve ebedidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, zamanda o hep vardı. Zamandan sonra ne kadar ileriye giderseniz gidin, o hep var olmakta devam edecektir. Zaman Allah-u Teala'nın bir mahlukudur. Mekan da Allah-u Teala'nın bir mahlukudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Allah'ı bazı sırları bilmeden gerçek anlamda algılayabilmeniz mümkün değildir. O ezeli aklın sahibidir. Siz aklı kullanamazsınız. Akıl sizi kullanır.

Sevgili kardeşlerim, akıl vücudunuzun kumanda organı olan beyninizi kullanarak size hükmeder. Herkes kendi aklı diye bir aklın ne olduğunu bilmediği bir şeyin var olduğunu düşünür. Hiç kimsenin kendi aklı diye bir şey söz konusu değildir. Akıl kainat şumuldür. Tek bir akıl. Bütün beyinlere kumanda etmek suretiyle bütün vücutları kullanan tek bir akıl söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan o büyük sırrı öğrendiğiniz zaman her şey o kadar açık ve kesin bir şekilde ortaya çıkacak ki o zaman Allah'a hayran olacaksınız. Akıl, bütün insanlara kumanda etmek yetkisinin sahibidir. Bütün vücutlar, aklın kendilerini kullanabileceği bir standartta Allah-u Teala tarafından yaratılmışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zaman dördüncü boyutunuz, hız beşinci boyutunuz. Hız arttıkça zaman kısalır. İkisi birbirine ters orantılıdır. Zaman hızın sonsuza ulaştığı noktada zaman sıfıra ulaşır. İşte Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Ama zamandan münezzeh olduğu için sıfır zaman aralığında kainatın her zerresinde bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilmek demek, sıfır zaman aralığında kainatın veya kainatın ötesinde her noktada, kainatın bütününde, kainatın her noktasında veya kainatın da ötesindeki yokluğun gene her noktasında Allah-u Teala sıfırda zaman aralığında bulunmak yetkisinin sahibidir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Öyleyse sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Allah-u Teala'nın indinde hız öyle bir noktadır ki davete de bir hız yoktur. O Allah-u Teala sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple zaman onun standartlarında sıfır göstergesindedir. Allah bu sebeple sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Ama sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bu sebeple bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Onun için Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır dediğimiz zaman Allah-u Teala da aslında her noktada her an var olabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, o size sırlarını anlattığı zaman her şey dört dörtlük olarak cuk oturur yerli yerine.
bakarsınız ki her şey merkezinde. O zaman Einstein'ın zaman ve mekan kavramlarını daha güzel yerlerine oturtabilirsiniz. Hatta onun ötesine geçersiniz. Neden? Einstein ulaşılabilecek en büyük hızın ışık hızı olduğunu zannediyordu. Oysa ki ışık hızının üstünde de hız var. Sonsuz hız. Sonsuz hıza kadar ulaşan bir hız limiti ışık hızının ötesinde mevcuttur. İşte problem oradan başlar zaten. İnsanların Allah'ın bize öğrettiklerine henüz inanamamaları bu açıdan geçerlilik kazanır. Sevgili kardeşlerim, elektronlarla karşıt elektronlar arasındaki ilişkilerde elektron ağırlığı ya da elektronun kütlesi karşıt elektron kütlesinin daima iki katıdır. Işık hızının altındaki bütün hızlarda varoluş statüsü budur. Ama ne zaman bir kütle ışık hızına ulaşırsa, onun elektron devir sayısıyla karşıt elektron devir sayısı, bir başka ifadeyle elektron kütlesiyle karşıt elektron kütlesi birbirine eşit olur. Bu sıfır ağırlıktır. Işık hızında bir kütlenin kütlesi sıfır olur. Artı değerle eksi değer birbirini götürdüğü için. Yani bir elektron ağırlığını 2A kabul ederseniz, bir karşıt elektron ağırlığı sadece A'dır. Işık hızının altındaki hızlar zamanımızda henüz bilim ışık hızının ötesine taşmayı öğrenemedi. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir sistemdeki elektron ağırlığıyla ya da elektron kütlesiyle karşıt elektron kütlesini eşit seviyeye getirebilirseniz, bu elektron kütlesinin azalması, karşıt elektron kütlesinin de yani negatif kütlenin de çoğalması ve bir noktada buluşmaları noktasında, buluşmaları seviyesinde gerçekleşen bir olaydır. Burada ışık hızı elde edilir. Işık hızında kütle sıfırdır. Ama ne zaman pozitronun yani karşıt elektronun kütlesi elektron kütlesinin ötesine geçerse, orada ışık hızı aşılmıştır. Işık hızını aşmak mümkün müdür? Evet, mümkündür. Dünyamızı sonsuz uzaklarda bulunan, uzaklıklarda bulunan gezegenlerden gelen uzaylılar ziyaret etmektedir. Bu hava gemilerini incelediğiniz zaman orada sadece şunu görüyorsunuz. O hava gemilerindeki statü karşıt elektronların ya da adına pozitron diyelim pozitronların devir sayısı, spin sayısı elektron spin sayısından fazladır. Bir başka ifadeyle karşıt elektronların kütlesi, negatif kütlesi elektronların pozitif kütlesinden fazladır. Bu noktada o nesne, o hava gemisi görünmez olur.
İşte sevgili kardeşlerim, gelecekte bu tarzda hava gemileri yapılacaktır. Henüz dünya böyle bir teknolojiyi bilmiyor. Ama uzaydan dünyamıza ulaşan birçok gezegenden gelenler dünyamıza ulaşmaktadırlar. Ve o statüde gemilerini ortalıkta bıraksalar bile o gemiyi görmeniz mümkün olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Ve bizim dünyamız henüz bu kanunları bilmiyor. Bizim de onları öğretmeye çalışmamız çok fazla bir değer ifade etmiyor. İnsanlar bir defa negatif ağırlığa inanmıyorlar. Oysa ki bütün karşıt elektronların ağırlığı negatif ağırlıktır. Eksi değer taşırlar. Biz adına ağırlık diyoruz, yer çekimi kuvveti olan bir dünyada yaşadığımız için ağırlık diyoruz. Aslında kütle demek daha doğru. Çünkü yer çekimi kuvvetine göre kütle farklı değerler ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde insan kainattaki en değerli mahluktur. Bütün gökler, bütün arzlar, dünyamız gibi dünyalar hepsi biz insanlar için yaratılmış. Ve insanlar sadece bu dünyada yaşamıyor. Göklerdeki insanlar var. Yerlerdeki insanlar var. Bir de ikisinin arasındaki insanlar var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanımak istiyorsanız, o zaman yeriniz tasavvuftur. O zaman Kur'an-ı Kerim'in sırlarıyla alakadar olacaksınız. Ve de Allah Teala'nın sadece mukaddes sırrın sahibi kıldığı insandan öğrenebilirsiniz. Son, nihai aşamaları. Negatif kütleye inanmayan bir ilim hastaları dizaynı bugün dünyaya hakimdir. Ama değil ışık hızını aşmak, ışık hızına ulaşamazlar. Ulaşmanın yolu hızı motor kuvvetiyle arttırmak değildir. Maddenin yapısını değiştirmektir. Bu söylediklerim bilgisayarın hafızasına devamlı olarak giriyor. Gelecekte bunlar gerçekleşecek ve onun gerçekleşmesinden ne kadar zaman evvelden beri bizim bu sözleri tekrar ettiğimizi, bilgisayarın hafızasındaki, bilgisayarların hafızasındaki bu konuşmalar ispat edecek sevgili kardeşlerim. İlim gerçekten acınacak bir noktada. Ve bunu acınacak noktada tutan, öteye geçmesine mani olan da insanların taassubudur. Bundan yıllarca evvel sevgili kardeşlerim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bu hakikatleri formülleriyle oradaki iki tane doçente anlattık. Ve de kesinlikle bizi reddettiler. Biz dediler, bu söylediklerine inanmıyoruz. Böyle saçmalık olmaz. Bir gün saçmalık dedikleri şeyin bir gerçek olduğunu gördükleri zaman inşallah hayatta olurlar. O zaman çok hayıflanacaklardır.
Neden söylediklerimizi kabul edip tahkik etmedikleri için. Negatif ağırlık, negatif kütle onlar için inanılması güç bir olaydı. Ve bize şu tavsiyede bulundular. Siz bunları evvela Amerika'da veya başka ülkelerdeki uzmanlara söyleyin, onları ikna edin. Ondan sonra bize gelin. Batı hayranlığının hangi noktada olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bundan asırlarca önce El Cabir matematikte o güne kadar olmayan negatif değerleri, yani sıfırın altındaki eksi değerleri matematiğe kazandırmıştı. El Cabir'e hala hayranız. Neden biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bugün biz negatif ağırlığı, negatif kütleyi nükleer fizikçilere ve nükleer kimyacılara kabul ettirememenin sıkıntısını yaşıyoruz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Allah onlara bir şey öğretmedi ki. Bizim söylediklerimizin dünya ilmini bugün ne kadar aştığı ancak gelecek günlerde belli olacaktır. Hatırlıyorsunuz. Muhyiddin Arabi Hazretleri bir konuşma yapıyor Şam'da. Diyor ki sizin taptığınız benim ayaklarımın altındadır. Ne? Sen Allah'ı ayaklarının altına alıyorsun ha deyip katlediyorlar. Katli vaciptir diyorlar. Ve katlediyorlar Muhyiddin Arabi Hazretleri'ni. Ama sözünün sonunda söylediğini de herkesin kafasında bir yerleşik sonuca ulaştığını idrak ediyorlar. Diyor ki, sin şına girdiği zaman buradaki sır çözülecektir. Siz beni öldürmek istiyorsanız buyurun, öldürün. Ben ölüme hazırım. Ama bunu da unutmayın. Bu söylediğim sözdeki sır, sin şına girdiği zaman aydınlanacaktır. Gerçekten Yavuz Sultan Selim Şam'ı fethediyor ve nerede diyor bu konuşmayı yaptı? İşte diyorlar burada. Kazın diyor şurasını. Kazdıkları zaman bir küp altın çıkıyor sevgili kardeşlerim. Muhyiddin Arabi Hazretleri onlara demiş ki siz Allah'a değil paraya tapıyorsunuz, altına tapıyorsunuz demiş. Katli vaciptir diye katletmişler. Allah-u Teala'nın bir büyük evliyasını, en büyük evliyalardan biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki, Allah ve insan konusunda sizinle bugünkü ilmin ulaşamayacağı seviyelerde bir konuşma yapmayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. İnşallah ne demek istediğimi kısmen de olsa anlayabilmişsinizdir sevgili kardeşlerim. Ama gelecekte ulaşılacak olan ışık hızı ve ışık hızının ötesi sadece bir tek şart altında gerçekleşebilir. Hadrutonların devir sayısının ve ağırlığının ya da kütlesinin elektron kütlesinden öteye geçmesi temel şarttır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne ka küfte, o ka ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişide. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır, o kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Neyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

0: Ciao a te.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Erken estağin ehtina sıratel müstakim. Bir defa daha selam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Selam, kelamdan evveldir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Konumuz mu? Tağut. Ne demek tağut? İnsan ve cin şeytanlar demek. İki nevi insan yaşar. Bir, Allah'ın yoluna çağıranlar, Allah'ın yolunda olanlar. İki, Allah'ın yolundan mededenler. Allah'ın yoluna çağıranlar, rüşt standartları içindedirler. Şeytanın yoluna çağıranlar, gay standartları içindedirler. Tağut, gay standartının içinde olan herkesi kapsar. Öyleyse ne demek istiyoruz? Bir yol var. Allah'ı götürür. O rüşt yoludur. Bir yol var. Şeytana götürür. O gay yoludur. Bir yol var. Cennete götürür. O rüşt yoludur. Bir yol var. Cehenneme götürür. O gay yoludur. Rüşt makamında olanlar, irşat makamının sahipleri, rüşt yolunun muhafızlarıdır. Gay yolunun sahipleri ise tağuttur, insan ve cin şeytanlar. Kurtuluş, rüşt yoluna sülükle başlar. Rüşt yolu, irşat yolu, gay yolu, cehennem yolu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nemene bir şey acaba bu tağut? Tağut, tağut, tağut derler hep. Neyi ifade ediyor? Tağut, insan ve

Ama şeytanın izinde olan kişiler gene tağut. Evvela hedefler değişik. Bir grup Allah'a çağırıyor, bir grup şeytana çağırıyor. Allah'a çağıran grup cennete çağırıyor, şeytana çağıran grup cehenneme çağırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizin için söz konusu olan Allah'ın cenneti olmalı. Sizin için söz konusu olan dünya mutluluğu olmalı. O rüşt yolunun sembolize ettiği, rüşt yolunun önerdiği, rüşt yolunun sizi ulaştırabileceği bir hedef. Allah ve cennet ve mutluluk. Ya gay yolu ya tağut sizi şeytana, kaybedilen derecelere, kaybedilen bir hayata, cehennemde şeytanla beraber olacağınız bir sonuca götürür. Öyleyse tağut, insan ve cin şeytanlar. Allah Teala tağuttan içtinav etmek diye bir ifade kullanılıyor. Kaçınmak, çekinmek, kendini korumak, kurtarmak anlamında. Peki bundan 14 asır evvel acaba bütün sahabe tağuttan içtinav etmişler mi? Hiç şüpheniz olmasın sevgili kardeşlerim. Bütün sahabe 14 asır evvel şeytandan içtinav etmeyi, kaçınmayı, kendilerini kurtarmayı başarmışlar. Nereden biliyoruz? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki: "Vellezî neştenibut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibadî." Sahabe için diyor ki Allah Teala, onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Tağuttan kaçındılar ve şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Tağuttan içtinab ettiler. Tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Vellezî neştenebut tağute. Ve onlar tağuttan kaçınıp kurtuldular. En yabuduha, ona kul olmaktan. Tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Ve enabu ilallahi, ve Allah'a yöneldiler. Kim tağuta kul olmaktan içtinab ederse, o kişi Allah'a yönelen kişidir. Bu kelimeyi nerede görürseniz, münip kelimesi, inabe kelimesi, enabe kelimesi, yunip kelimesi, münibine kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Yönelmek, Allah'a yönelmek asıl ifadesiyle, tam Türkçe deyimiyle Allah'a ulaşmayı dilemek anlamına gelir. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar Allah'a yönelmektir. 14. basamaktan 21. basamağa kadar Allah'a ulaşmaktır. Birinci etap yönelmek, ikinci etap ulaşmak. Yönelmek, fiili bir göçün başlamaması standartlarının sürdüğü, kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği

ve yönelmeyi sürdürdüğü bir durumu 3. basamaktan 14. basamağa kadar olan kesimi kaplar. Kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği anda tağuta kul olmaktan iştinab etmiştir, kaçınmıştır. İşte Allah-u Teala onu söylüyor. Onlar, yani sahabe, tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Kim bu tağut? Allah'a ulaşmayı dileyecek olan insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şey tağuta kul olmaktan iştinab etmiştir, kaçınmıştır. Çünkü o Allah'a yönelmiştir, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Diyor ki Allah Teala, onlara müjdeler vardır. Cennet müjdesi, müjde demiyor, müjdeler diyor. Cennet müjdesi ve dünya saadeti müjdesi. Kullarımı müjdele. Kim tağuta kul olmaktan iştinab edebilirse, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes iştinab etmiştir. O zaman o kişi ilk kulluğa ulaşır. Allah'a ilk kulluk müessesesi burada başlar. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala bütün sahabenin ilk kulluk aşamasını mutlak olarak gerçekleştirdiklerini ifade ediyor. 14 asır evvel bütün sahabe tağuta kul olmaktan iştinab etmişler. Yani Allah'a kul olmaya başlamışlar. Ve ilk kulluğu böylece elde etmişler. Şimdi gelin Fatiha suresine bakalım. Ne diyoruz Fatiha suresinde? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız ve Allah'ın ismiyle başlarız. Sonra ne diyor Allah Teala? Daha doğrusu biz Allah'a ne diyoruz Fatiha suresinde? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'ıdır. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse sadece Allah'a kul olmak söz konusudur. Ve kulluğun başlangıç noktası tağuttan kaçındığımız noktadır. Şimdi bir defa daha dönelim. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine. Ne diyordu Allah Teala? Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî neştenebut tağute an yâbudühâ. Ve onlar ki şeytana kul olmaktan, affedersiniz şeytana değil, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enâbû ilallâhe, Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Lehumül büşra febeşir ibadî. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. İşte Allah'a kul olmanın başlangıç noktası burasıdır. Sadece Allah'a kul oluruz ve yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya ve kulluğun başlangıç noktası
tağuttan içtinab etmeye başladığımız nokta. Sevgili kardeşlerim, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor. Kim şeytanın, tağutun adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Bakalım beraberce Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine. Ya eyyühellezine aminu la tettebi'u hutuvatü şeytanı. Şeytan kullanmış Allah-u Teala. Ey aminu olanlar, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi hutuvatü şeytani, kim şeytanın adımlarına tabi olursa, fe innehu ye'muru bil fahşâhi vel münkerin. Muhakkak ki onlar fuhuşla ve münkerle emrolunurlar. Ne diyor ondan sonra Allah Teala? Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu, kim eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, mazeyke minküm min ehadin ebeden, sizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Velakin Allah yüzekki men yeşâ. Allah, fakat Allah kullarından dilediğinin nefsini tezkiye eder. Allah'ı semîn alîm. Allah işitir ve bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada bir olay var. Şeytanın adımlarına tabi olanlar, tağutun adımlarına tabi olanlar, münkerle ve fuhuşla emrolunuyorlar ve onların tezkiye olması mümkün değil. Nefs tezkiyesi yapmaları mümkün değil. Öyleyse buradaki muhtevayı gördük. Şimdi sevgili kardeşlerim, şeytanı temsil eden şeytanlar, insan şeytanlar ve cin şeytanlar, her biri münkerle ve fuhuşla emrederler. Münker, inkar edilenler, kötülükler, fuhuş da nefsimizin hevasına tabi olarak işlediğimiz yanlışlıklar, nefsimizin şehvet afetine tabi olarak işlediğimiz yanlışlıklar. Öyleyse Allah-u Teala'nın önce iki tane yolu olduğunu bileceğiz. Ve tağutu bu yollardan birisinin içinde bulacağız. Şimdi beraberce Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerine bakıyoruz. Tağutla birinci derecede alakalı bir ayet dizisi. Bakara 256 ve 257. Allah Teala buyuruyor. La ikrahe fid dini. Dinde zorlamak yoktur. Yani hiç kimse kimseyi zorla dininin gereklerini yapmaya icbar edemez, mecbur edemez, kimseyi zorlayamaz. Öyleyse devam ediyoruz. Kat tebeyyene rüştü minel gayyi. Gayden cehenneme
ve şeytana, tağuta ulaştıracak yol ile Allah'a ve cennete ulaştıracak olan yol, birincisi gay yolu, ikincisi rüşt yolu. Gay ile rüşt tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir, beyinelerle ispat edilmiştir. Şeytanın tağutun yoluyla rüşt yolu, irşat yolu, Allah'a ve cennete götüren yol birbirinden tebeyyün etmiştir, ayrılmıştır. Kesin şekilde bir ayrılık. Birisi Allah'a, ikincisi şeytana götürüyor. Birisi cennete, ikincisi cehenneme götürüyor. Femen yekfur bit taguti ve yu'min billahi. Kim tagutu inkar ederse, yanına yaklaştırmazsa, onun adımlarına tabi olmazsa, onu kendisinden uzak tutarsa ve yu'min billahi, Allah'a amenu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse. Fakat istemse ki bil urvetül vuska nenfisame leha. O Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışmıştır. Nedir bu? O kişi bir sağlam kulba, yani irşat makamının eline yapışmıştır. Tövbe almıştır. Tövbesini gerçekleştirmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şunu bir muhteva olarak yerlerine oturtun. Bir tarafta tağut, bir tarafta mürşit. Bir tarafta şeytan, bir tarafta Allah. Öyleyse yaratıcıyla yaratılanları birbirinden ayırarak girin konuya. Allah yaratandır. Şeytan da, insan şeytanlar da, cin şeytanlar da hepsi sadece birer yaratıktır. Mürşit de Allah'ın sadece bir mahlukudur, yaratığıdır. Öyleyse taraflar oluşuyor. Bir tarafta rüşt yolunun temsilcisi mürşit. Mürşit, rüşte ulaştıran kişi. Rüştün sahibi olan kişi. Hidayete erdiren kişi. Kimdir hidayete erdiren kişi? Hidayete erdiren kişi Mehdi'dir. Mehdi kelimesinin manası, kendisi hidayete ermiş ve başkalarını da hidayete erdiren. Bütün devirlerde, bütün kavimlerdeki resuller birer Mehdi'dir. Hidayete erdirmek de vazifelidirler. O resullerden birisi mutlaka devrin imamıdır. O ise hidayete erdirmeye vesile olan değildir. Hidayete erdirendir. Her devirde huzur namazının imamı hidayete erdirendir. Öyleyse insanlar bir kavram üzerinde bir kavga halindeler. Lügat manasına baktığınız zaman
her devirde mutlaka hidayete erdiren birisinin varlığını göreceksiniz. O huzur namazının imamıdır. Hidayete erdiren o kişi lügat manası itibariyle Mehdi'dir. Hiçbir devir olmamıştır ki orada Allah'ın hidayete erdiren bir huzur namazının imamı mevcut olmasın. Hiçbir devir olmamıştır. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hiç olmayacaktır. Hidayete erdiren bir Allah'ın vazifelisi olmadığı bir devir hiç olmayacaktır. Her devirde mutlaka hidayete erdiren birisi vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o rüşt yolunun temsilcisidir. İrşat yolunun temsilcisidir. Mürşitlerin mürşididir. Resullerin resulüdür. Bütün kainata şahittir. Her devirde sadece o devrin imamı. Rüşt yolunun sahibi kimdir? O'dur. Huzur namazının imamıdır. Kimdir? Hidayete erdirendir. Rüşte ermek, hidayete ermektir. Hidayetin en üst makamında olan devrin imamının bir altındaki kademede bütün kavimlerdeki Resuller yer alır. Onların altındaki kademede ise Allah'ın iradelerini teslim alıp da irşat makamına tayin ettiği, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ettiği Allah'ın mürşitleri gelirler. Bütün sahabe bu kademenin sahipleriydi. Öyleyse Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği, kim tağutu inkar ederse, tağutun adımlarına uymazsa, ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi rüşt yolunu seçmiştir ve Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba, bir Allah'ın kendisine göstereceği mürşide ulaşıp tabi olur ve o Allah'ın ipidir. O ipe kulba sımsıkı sarılır. Allah Teala diyor ki, herkesin boynuna zillet damgasını vururuz. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Burada bir kulp olarak geçiyor. O insanlardan bir ip mürşittir. Bu iplerden hepsi bir ipe ulaştırır. O ipse Allah'a ulaştırır. Bütün mürşitler devrin imamına ulaştırırlar. Devrin imamının dergahına ulaştırırlar. Ve o da devrin imamının dergahı da o kişileri mutlaka Allah'a ulaştırır. Rüşt yolunu mercek altına aldığımız zaman bu yolun Allah'a ulaştıran dört tane sebilden oluştuğunu görürüz. Birinci sebil, kişinin tabi olduğu dergahla devrin imamının dergahı arasındaki birinci yatay yoldur. İkinci sebil, o dergahtaki devrin imamının dergahındaki altın kapıdan başlayan yedi tane gök katını aşarak Allah'ın katına, yedinci kata ulaştıran bir yoldur. Tarık-ı Mustakim adını alır. Dikey bir yol,
yedi tane gök katı aşılır. Saflar halinde yükselen ruhlar yedi tane gök katını aşarlar. Burada sadece üçüncü katla dördüncü kat arasında saf halinde yükselme yoktur. Mihenk menfezinden birerli kol olarak yukarı çıkış vardır. O madeni silindirin içinde sonsuz hızla üçüncü kattan dördüncü kata ulaşılır. Ve yedinci katta altın kapı, yedinci katın fetih kapısıdır. Lehv-i Mahfuz'un fetih kapısıdır. Allah'ın yedinci kattaki yedi tane aleminin fetih kapısıdır. Bu rüşt yolunun ikinci sebebi olan Tarık-ı Mustakim'in sonudur. Tarık-ı Mustakim altın kapıyla başlar, altın kapıyla biter. İki kapı birbirinin aynıdır görüntüleri itibariyle, boyutları itibariyle de aynıdır. Birisi Sırat-ı Mustakim'e girişi sağlar, ikincisi de Sırat-ı Mustakim'den çıkışı. Sevgili kardeşlerim, böylece ne olur eğer insanlar bu muhtevanın gereğini gerçekleştirmişlerse, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir urvetül vuska'ya sımsıkı sarılmışlarsa bir kulba, ne olur? Ne olduğunu bir sonraki ayette görüyoruz. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Öyleyse ne diyor Allah Teala Bakara 257'de? Allahü velivillezine amenu. Allah amenu olanların Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren yedi tane kademe oluşturan amenu olanların. Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamak. Birinci amenu oluş. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. İkinci amenu oluş. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 22. basamak. Üçüncü defa amenu oluş. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Dördüncü defa amenu oluş. Nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamak. Beşinci defa amenu oluş. İrşada ulaşmak. 28. basamağın dördüncü kademesi. 6. defa amenu oluş. İradeyi Allah'a teslim etmek. 28. basamağın beşinci kademesi. 7. defa amenu oluş. Burada Allah-u Teala amenu olanlara sesleniyor. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez zulümati ilen nuri. Allah amenu olanların dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkartır. Ne yapmıştır bu insanlar? Kalpleri zulmetten nura çıkan bu insanlar ne yapmışlardır? Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görmüştük? Allah'ın rahmeti ve fazlı kimin üzerine olursa o kişi şeytanın adımlarına, tağutun adımlarına tabi olmayandır. Bu ayette de ne görmüştük bir evvelki ayette Bakara 256'da? Kim tağutu inkar ederse, kendinden uzak tutarsa, tağuttan iştinab etmeyi başarırsa, tağuta kul olmaktan
İçtinab etti demektir, kurtuldu demektir. Yani Allah'a birinci kulluğu oluşturdu demektir. Allah'a kişinin ilk kulluğu. Ne yapmıştır? Şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmuştur. Şeytana kul olmaktan iştinav etmiştir, kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. İşte onlar amin olanlardır. Allah sadece kullarının dostudur. Dikkat edin ki kulluğun başlangıç noktası kalbinizin mührünün açıldığı, içinden küfrün alındığı, kalbinizdeki ekinletin alındığı, kalbinize ihbatın konduğu o noktadır. Kalbinizde birinci derecede alakalı ve Allah diyor onları zulmetten nura ulaştırır. Nefsin kalbi başlangıçta herkeste kapkaranlıktır. %100 karanlıklarla, zulmetle, nefsin afetleriyle %100 doludur. Ne zaman ki kişi irşat makamına ulaşır, nefs tezkiyesine başlar, nefsinin kalbine ulaşan rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplantı %1, %2, %3, %4, %5 derken ilk %7'yi bulur. Kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Birinci gök katının açılması, rehine tarafından açılması, ancak rehine olan nefsin, fizik vücudunuzda bir rehine olan nefsin en az %7 fazilet birikimiyle mümkündür. Nefsin kalbinde afetlerden %7'si azalacak, yerine %7 fazıl nuru gelecek. Fazilet birikimi başlayacak. İkinci bir %7 fazıl birikimi, ruh ikinci gök katında aydınlıklar %7, ikide rahmet nuru girmişti kalbe, %9, bir daha ikinci bir %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katında. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında nefsin kalbinde %7, %7, %7 nur birikimleri artıyor. Ruh Allah'a ulaştığı zaman nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, %2'de rahmet birikimiyle o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar 0'dan %51'e ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti ise %100'den tağutun hakimiyeti, şeytanın hakimiyeti ise %100'den %49'a düşmüştür. Ne yapmıştır Allah Teala? Dostlarının, amini olanların kalplerini zulmetten nura çıkarmıştır. Kişi yoluna devam edecek, ruhun, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktada bu %51 nur %80'i aşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman %100'e ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla kaplanır. Bu kalp %51 nur birikiminde tezkiye olmuştur. %100 nur birikiminde tasfiye olmuştur. Ya da tezkiyenin ikinci safhası da tamamlanmıştır. Kişinin nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile bir güzelliği paylaşmanız söz konusu. Allah amine olanların kalplerini zulmetten nura çıkarır ve Allah onların dostudur. Allahü veliyyüllezine aminu. Allah, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, Allah'a bu sebeple yönelmiş olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır, onların kalplerini.
Şimdi burada Allah Teala amin olanlar olarak bahsediyor. Gelin bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Yehti ileyhi men yunib. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, yani diğer ayetteki amen olursa, Allah onu kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Nasıl? Kalbindeki afetleri temizleyen nefs tezkiyesini sağlamak suretiyle. Öyleyse bu kadarla bitiyor mu sözümüz? Hayır. Bakara 257'nin şimdi konumuzla alakalı olan noktasına geldik. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ تَعْقُوتَ. Onlar ki kafirlerdir. Onlar tağutun dostlarıdır. Dikkat edin, Allah Teala tağut onların dostudur demiyor. Onlar tağutun dostlarıdır. Allah amen olanların dostudur. Ama kafirler, inkar edenler tağutun dostlarıdır. Burada aminu kelimesiyle kafir kelimesi, keferu kelimesi birbirinin zıttı olarak devreye giriyor. Biri küfrü, biri imanı temsil ediyor. Bu sadece inanmanın ötesinde Allah'a yönelmeyi de mutlaka ifade eder. Amin olmakta sadece mümin olmak ifadesi yoktur. Daha ötede bir müessese bu. Bu müessesede Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka yer alır. Allah'a yönelmek, yani Allah'a münib olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ifade, yani kafirlerin, inkar edenlerin, keferunun, keferu kelimesiyle ifade edilen müessesenin tağutun dostu olması söz konusu. İnsan ve cin şeytanların dostu olanlara bu unvan veriliyor. Keferu. Sonuca gelelim. Sonuç gene kalple ilişkili. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Ne yaptı Allah-u Teala? Kişinin kalbini %51 nurla doldurdu. %49 fazıl, %2 rahmet. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolduğu zaman ruhu Allah'a ulaştı. Kişi Allah'ın evliyası oldu. Şeytan 24 saat bu kişiyle uğraşır. Sadece şeytan değil, bütün tağut. Tağut müessesesinin insan şeytanları, cin şeytanları hep onunla uğraşırlar. Onu çıktığı o mertebeden aşağı düşürebilsinler diye. Başarırlarsa ne olur? Kişi fıska düşer. Fıska düşen kişinin kalbindeki iman kelimesi Allah-u Teala tarafından alınır. Alınınca fazılları kalpte tutacak olan çekim gücü yok olduğu için aşağıdan zülmani kanattan gelen, yani yerden yükselerek kalbe ulaşan şeytanın karanlıkları kalbi bütünüyle doldurur. Kalpte hiç nur kalmaz.
ve kalpteki küfür kelimesi Allah Teala'dan, Teala tarafından alınmıştır. Yerine otomatik olarak küfür kelimesi gelir, yerleşir ve kalp tekrar mühürlenir. İşte böylece tağut, mümin olduktan sonra yeniden kafir olan kişinin kalbinin nurdan zulmete yeniden döndürülmesinde vesile olmuştur. Ana rolü oynamıştır. Başrolü oynamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tağut müessesesi bir muhtevayı ifade ediyor. İnsan ve cin şeytanlar görevleri ya kalbi hiçbir zaman aydınlığa açmamak, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olmak. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o zaman engel olamazlar. O kişiyi Allah Teala mutlaka ruhen kendisine ulaştırır. Tağut, insan ve cin şeytanlar nerede görev yapamazlar? Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın himayesine girmiştir. Dilediği an Allah Teala o kişinin kalbindeki talebi görmüştür, bilmiştir ve işitmiştir. Üç tane faktör birden. Görmek, işitmek, bilmek. O anda rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Bu tecelli, rahim esmasıyla tecelli, öyle bir tecellidir ki, rahim esmasıyla tecelli, Allah-u Teala'nın o kişinin aklının kumandasında olan iradesini Allah'ın kontrolüne alır. Ve iradi yapı Allah'ın kontrolünde o kişiyi Allah'a ulaştırana kadar imanın bir sembolü olarak görev yapar. Ne şeytan ne onun takımında olan insan ve cin şeytanlar hiçbirisi o kişinin ruhu Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılana kadar 21. basamağa kadar, 3. basamaktan 21. basamağa kadar şeytan amen olanlara hiçbir şey yapamaz. Amen olanlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim ben bu yanımda bulunan amen olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel mutlaka ulaştıracaklardır diyor. İnne kullanmış Allah Teala. Muhakkak, kesin. Öyleyse bu insanlar kimler? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın muhafaza bayrağının altına, livai hamdın altına sığınanlar. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. O kavimde Resul hayata getiririz. O kavimdeki birisini risaletle vazifeli kılarız. Bütün kavimlerde. Niçin? Tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye. İçtinab ederlerse ne olur? Allah'a kul olurlar. Neticede kul olanlar hidayete ererler. Ve Allah Teala devam ediyor. Bu sebeple diyor bir kısmı hidayete erdiler. Şeytana kul olmaktan içtinab ettiler ve hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Kim onlar? Dalalet hak olanlar, şeytana kul olmaktan içtinap etmeyenler, kaçınmayanlar,
kendilerini kurtarmayanlar, kurtaramayanlar. Hud suresinin Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre şeytana, tağuta tabi olanlar. Tağuttan iştinap edemeyenler. Tağutun emrinde kalanlar. Öyleyse iki tane yol tağutu ve mürşidi vurguluyor. Nasıl Allah Teala Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerinde bu iki yoldan bahsediyorsa, Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde de aynı yoldan bahsediyor Allah Teala. Buyuruyor ki: Se'asrifu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Fe in yerev külle ayetin la yu'minu biha. وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّهُذُوا سَب۪يلًا وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الْغَيِّ يَتَّهُذُوهُ سَب۪يلًا ذَٰلِكَ بِيَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki, o insanları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onlar bütün ayetlerimizi görseler ona inanmazlar. O kibirliler inanmazlar. Yani inanmadıkları için de Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Yani kibirlilerin Allah'ın ayetlerinden gafil olan olduklarını da Allah Teala burada vurgulamış oluyor. Ne diyordu Allah Teala bu istikamette? Kur'an-ı Kerim'in en önemli konusunun işlendiği iki ayet, 7 ve 8. ayetleri Yunus suresinin. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Allah Teala buyuruyor ki onlar bize milaki olmayı dilemezler. Demin söylediğimiz ayetteki tağuta dost olanlar, Allah'ın yolundan kaçınanlar. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Şimdi bakıyoruz Araf 146 ve 147'ye. Allah Teala diyor onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar haksız yere yeryüzünde kibirlenenlerdir. Onlar bütün ayetlerimizi görseler inanmazlar. İrşat yolunu gördükleri zaman
Rüşt yolunu gördükleri zaman tıpkı Bakara 256'daki gibi gene rüşt yolu diyor Allah Teala. O yolu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları, ayetlerimizi inkar etmeleri ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Kim ayetlerimizi yalanlarsa onlar diyor Allah Teala ayetlerimizi yalanlayanlar ve Allah'a ulaşmayı yalanlayanlar onların amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki tağutun devrede olduğu bütün standartlar açık ve kesin. Öyleyse Bakara suresinin 146. ayet-i kerimesi bir tağut tarifi veriyor. Kibir içinde olan bir insan, irşat yolunu asla kabul etmeyen, gay yolunu kendisine yol edinen ve başkalarını da gay yolu için seferber eden, irşat yolundan men eden bir hüviyet. Ve amelleri boşa giden bir insan türü. Reddettikleri ana tema Allah'a mülaki olmak. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını reddetmek ve engellemeye çalışmak. İşte insan şeytanların ve cin şeytanların isimleri tağuttur ki onlar bunu yaparlar. Bütün insanları Allah'ın yolundan men ederler. Ve gidecekleri yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi tağuttan koruması, Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın cennetine kabul buyurması, sizlere sonsuz bir dünya saadeti nasip kılması konularında ve her konuda Allah-u Teala'ya sizler için dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz İslam'dan kopan Kur'an kavramları. Mümin olmak. Birincisi mümin olmak. Herkes zanneder ki Allah'a inanan mümindir. Eğer lügat manasından hareket ediyorsak yanlış bir teşhis sayılmaz. Gerçekten iman inanç demektir. Mümin de inanan demektir. Kime inanan? Allah'a inanan. Öyleyse ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim inancı doğru gibi görünür. Ama Kur'an-ı Kerim'e uymamaktadır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın indindeki değer ölçüsüdür. Ve Allah-u Teala salt bir insanı Allah'a inanıyor diye mümin kavramının hüviyeti içerisinde kabul etmiyor. Allah'a inanmanın ötesini istiyor kişinin mümin olabilmesi için. Öyleyse ne olması lazım kişinin mümin olmak için? Allah'a inandıktan başka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemezse ne olur? Adam Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor ama mümin olamaz Kur'an standartlarında. Aminu kelimesi hem böyle olan insanlar için, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan insanlar için kullanılmış Kur'an-ı Kerim'de, hem de gene aminu kelimesi Allah'a ulaşmayı dileyen müminler için kullanılmış. İşte Enfal suresi 29. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün ve daha sonra da size mağfiret etsin." Buradaki amene olma kelimesi Allah'a inanan birisini ifade ediyor fakat daha takva sahibi olmamış. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olacak, yani mümin olacak. Mümin olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi değildir. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Münibine ileyhi vettekuhu." Allah'a yönel ve takva sahibi ol. "Ve kumus salat ve la tekune minel müşrikin." Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime: "O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır dinlerinde. Her biri ayrı bir hizip oluşturmuştur. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır." Öyleyse şirkte olan bir kişinin durumu anlatılıyor. 73 fırkadan 72'si Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin fırkaları. 73.'sü Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Bir kişi Allah-u Teala'ya inanıyorsa o kişi aminudur. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu Allah'a inanması onu kurtarmaz. Bu konuyu net olarak görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki: "Kıyamet günü kafirler
adım adım birikirler cehennemin.

indirmemişler dedik. Üç, biz seni dalalet olarak görüyoruz dedik. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Allah'a inanıyor kişi, inandığı kesin. Bu ifadeyle, Allah hiçbir şey indirmemiştir ifadesiyle kişinin Allah'a inandığı kesin. Ama Allah'ın kitaplarına inanmıyor. Allah'ın Resulüne sen dalalettesin diyor. Öyleyse bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Amir olan, böylece takva sahibi olanlar var. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlar var. Onların kurtuluşu mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi olan aminulardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bu takva sahibi olduklarını ifade eder Rum 31'e göre. Öyleyse bunlar kurtuluşa ulaşan o tek fırkada olanlar, yani mümin olanlardır. Öyleyse iki tür mümini birbirinden ayıralım. Ne yazık ki asırlardan beri bir büyük yanlış süre gelmekte, bütün amini olanlara mümin denmektedir. Amini olanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri müminler safında değildir. Gördüğünüz gibi Mülk suresindeki gibi onların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse mümin olma kavramı gerçek anlamını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa kaybetmiş durumda. Adım adım yok olmuş. Hidayet ve dalalet kavramları kaybolmuştur. Hidayet konusunda hazırladığımız o araştırmayı bilgisayarın hafızasında var. 23 tane Kur'an-ı Kerim min ayetlerinde hidayet müessesesinin nasıl yok edildiği ifade edilmişti. Ve hala bilgisayarın hafızasında sizleri bekliyor. Hidayet nedir dediğimiz zaman diyorlar ki hidayet doğru yoldur. O zaman soruyoruz, sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim mi? Doğru yoldur diyorlar. Hidayet yol değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ali İmran 73. İnnel hüda, hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Enne, muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ama bir kısım müfessirler diyorlar ki hüdallahi Allah'ın ulaşmaktırması Allah'a ulaşmak olarak değerlendirmiyorlar. Allah'ın ulaştırması olarak değerlendiriyorlar. Tamam. Lügat manası olarak öyle olduğunu kabul edelim. O zaman başka bir ayet-i kerimeye daha bakacağız beraberce. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse eğer oradaki hüdallah kelimesi Allah'a ulaşmaktır şeklindeyse zaten mesele yok. Hidayet Allah'a ulaşmaktır oluyor. Allah'ın ulaştırmasıdır deniyorsa gene problem yok. Çünkü bu sefer ikinci bir ayet-i kerimeyi devreye soktuğumuz zaman Allah'ın kendisine ulaştırdığı kesinleşiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri

amin olanları kendisine ulaştırdığı kesinleşiyor. Amin olmanın da mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu kesinleşiyor. Dilediği takdirde kişi amini olur. Yani kurtuluşa ulaşan bir mümin amini olur. Bakara 120'de de bir defa daha tarif veriyor Allah-u Teala. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Veya muhakkak ki Allah'ın ulaştırması işte o hidayettir. Gene ikinci ayetle birleştirdiğimiz zaman bu sefer de Maide suresinin 27. ayet kelimesini kullanalım. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların hepsini kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırdığı kesin. Öyleyse insanlar ikiye ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Kim dilemiyorsa o Allah'a inandığı zaman amin olur. Ama onun Allah'a inanması kendisini cehennemden kurtaramaz. Ve görülüyor ki hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ama hidayet nedir diye sorduğumuz zaman aldığımız cevap bütün Kur'an meallerinde doğru yoldur şeklinde. Kur'an'dan kopan bir diğer kavram da dalalet kavramıdır. Dalalet konusunda kesin bir tarifte verilmemiştir. Hidayette olmayan dalalettedir deyip işin içinden çıkılmıştır. Ama sevgili kardeşlerim, dalalet hidayette olmama vasfıdır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kişi dalalettedir. Gördük ki Rad 27'de sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar dalalettedir ve Allah Teala onları dalalette bırakır. Ama onlardan o dalalet olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır yani hidayete erdirir. Dalalet kavramı hidayette olmamak vasfının ifadesidir. Dalalette olanların hepsi diğer bütün vasıfları bir tarafa ama kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Gördük ki Rum 31'de sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir. Bu takva sahipleri de hidayette olanlardır. Dalalet müessesine baktığımız zaman Rad 27 kesin bir hüküm veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalettedirler. Öyleyse dalalet Allah'a ulaşmayı dilemeyen ister Allah'a inansın ister inanmasın herkesi muhtevasına alır. Ve dalalet müessesesi Kur'an'da unutulmuş kavramlardan birisidir. Doğru yolda olmamak diye tarif edilir. Kişinin karanlıklarda olması diye tarif edilir. Ama gerçek anlam ne zaman kişi dalalettedir, ne zaman hidayettedir müessesesine aydınlık getirilmiyor. Hidayetin tersi bir kavram. Hidayet ve dalalet birbirinin tersi olan kavram. Hidayet varsa dalalet yoktur, dalalet varsa hidayet yoktur. Öyleyse hidayet hangi noktada başlar? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayettir. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayettedir. Dilemediği takdirde dalalette kalır. İşte Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse
onlar hidayette değildirler diyor. Onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hidayette değillerdir. Hidayette olmayan herkes dalalettedir. Öyleyse iki ayet-i kerime bize ispat ediyor ki dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dalaletin başka tarifleri geçerli değildir. Dalalet müessesesi hidayetin aksidir. Hidayet doğru yoldur deyince doğru yolun dışında olanlar dalalettedir manası çıkıyor. Ama doğru yolun tarifi verilmiyor. İslam'ın beş şartını yerine getiren kendisinin doğru yolda olduğunu zannediyor. Hele Allah'a inanıyorsa mutlak kurtuluşa ulaşacağını düşünüyor ama ulaşması mümkün değildir. Üçüncü kavram sırat-ı müstakim kavramı. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ama Kur'an-ı Kerim müfessirlerinin tefsirlerine ya da verdikleri meallere baktığımız zaman gördüğümüz şey yürekler acısı. Sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorlar. Sırat yoldur. Müstakim istikamet üzere olan. Allah Teala Hicr suresinde 23. ayet-i kerimede diyor ki sırat-ı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş yol diyor sırat-ı müstakim için. İnsan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşana kadar üzerinden geçeceği yolun adıdır sırat-ı müstakim. Mürşidine ulaşan kişi ulaştığı anda ruhu vücudundan ayrılır. Ruh artık sırat-ı müstakim üzerindedir. Ana dergaha ulaşır. Birinci sırat-ı müstakim, birinci sebil, sırat-ı müstakimin birinci sebili yatay. Oradan yedi kat gökleri aşar. Dikey sırat-ı müstakim, tarik-ı müstakim adını alır. Yedinci katta sağa doğru yatay bir yol izleyip yedi alem geçer. Üçüncü sebil, yatay sırat-ı müstakim. Ve sitret-i müntahadan Allah'a ulaştıran dördüncü sebil, dördüncü sırat-ı müstakim. Dört tane sebilden oluşan bir sırat-ı müstakim söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sırat-ı müstakim doğru yoldur denilince yanlışlık mı yapılıyor? Hayır, sırat-ı müstakim gerçekten doğru yoldur. Ama doğru yolun ne olduğu konusunda hiç kimse bir açıklamada bulunamıyor. Bu sebeple İslam'ın beş şartı hiç kimseyi kurtaramayacağı halde İslam'ın beş tane şartını yerine getirenler kendilerini sırat-ı müstakim üzerinde zannediyorlar. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin ruhu vücudunu terk edip sırat-ı müstakime ulaşamaz. Bu vücudun insan ruhu tarafından terk edilmesi ve sırat-ı müstakime ulaşmak zaten mürşide tabi olmakla gerçekleşen bir olgudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim kavramı yok edilmiştir. Doğru yolla ne olduğu belirsiz bir izlenim bırakılmış ve üzeri örtülmüştür. Açık ve kesin olarak sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Takva sahibi olmak. Kim İslam'ın beş şartını yerine getiriyorsa onlar takva sahibidir diyorlar. Takva sahipliğini bu standart içinde kabul ediyorlar. Oysa ki Allah Teala Rum 31 diyor ki menibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ayet-i kerimenin sonrasında müşriklerden olma diyor. Müşriklerde böylece müşriklerden olma diyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müşriklerden olmaz. Müşrikleri tarif ediyor. 72-73 fırkanın 72'sinde bulunan Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Onun dışında hiç kimse takva sahibi değildir. Halbuki İslam'ın beş şartını yerine getiren herkes takva sahibidir deniyor. Sevgili kardeşlerim, bir kavram kargaşası bütün boyutlarla etrafı sarmış durumda. Takva sahibi olmak
mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerektirir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Takva sahibi olmayanların gideceği yer cehennemdir. Öyleyse takva sahibi olabilmek için mutlaka Allah'ın zatına ruhumuzu ulaştırmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Beşinci konumuz teslim. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah tarafından teslim alınır. Bu teslimin birincisidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu teslim alır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren onların teslim olduklarını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalbindeki ekinneti alıyor. O kişiyi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Çünkü kalbine ihbat koyuyor Allah-u Teala. Bunu gerçekleştirdiği zaman o kişi idrak eden bir insan, Allah'a teslim olmuş bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah Teala onun Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Ama bu aslında Allah tarafından teslim alınmaktır. Allah onu, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kontrolü altına alıyor. Çünkü Allah'ın verilmiş sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Şura 13'e göre Allah'ın seçtikleri insanlar %90'dan fazlası, Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'a yönelirse, o zaman Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Allah'ın garantisi sebebiyle Allah kontrolü ele alıyor. Kişi üçüncü basamakta bu sebeple Allah Teala tarafından teslim alınıyor. Ama bu ruhun Allah'a ulaşmasını ihata etmeyen sadece bir talep üzerine teslimdir. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıyor, mürşidine teslim alıyor. Mürşid o kişiyi Allah adına teslim alıyor. 21. basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor, ruh Allah'a teslim alıyor. İşte kişinin yapması lazım gelen asıl teslim budur. Ruhunu 21. basamakta Allah'a ulaştırmak ve ruhunu Allah'a teslim etmek, burası da 22. basamak. Ruh Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala şöyle diyor: Zalikel yevmül hakkı fe men şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün, yani mürşide tabi olunduğu gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran Allah'a doğru bir yol ittaze eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın zatı ruha sığınak olmuştur. Bu ana teslimlerin birincisidir. Normal standartlarda ruh 7 tane gök katını aşmıştır, 7 tane alem geçmiştir, Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmuştur. 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir vücuda sahip oluruz, fizik vücuda. O noktada fizik vücudumuz da Allah'a teslim olmuştur. 26. basamakta nefsimizdeki bütün afetler yok olur. 7 tane vasıf kazanırız ve nefsimiz de Allah'a teslim olur. 27. basamakta ise irademiz Allah'a teslim olur. Böylece teslim müessesesi ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimiyle gerçekleşir.
Fizik vücudumuzun tesliminde, ruhumuzun tesliminde, nefsimizin kalbindeki nurlar %51'i aşar. Fizik vücudumuzun tesliminde %81'i aşar, nefsimizin tesliminde %100'e ulaşır ve 7 tane yerlerin melekûtu gösterilir. Nefsimiz 7 kademede müzeyyen olur. Nefsimizin tesliminde. İrşada ulaşırız, nefsimiz 14 kademe müzeyyen olur. Burada bir teslim söz konusu değil. Ama 5 kademe daha müzeyyen olan nefsimiz, 19 kademe müzeyyen olan nefsimiz, salah makamında irademizin Allah'a teslim olmasıyla sonuca ulaşır. Böylece Kur'an-ı Kerim 4 tane ana teslim içerir. İslam ya da kainatın yegane dini, ister İslam deyin adına, ister Hazreti İbrahim'in Hanif dini deyin, ister bütün peygamberlerin dini deyin. Din 7 safhadan oluşur, 4 tane teslim içerir. Allah'laşmayı dilemek 1. safha, mürşide ulaşıp tabi olmak 2. safha, ruhu Allah'laştırıp teslim olmak 3. safha, 1. teslim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. safha, 2. teslim. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. safha, 3. teslim. İrşada ulaşmak 6. safha, İrşada ulaşmak 6. safha, burada teslim yok. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. safha, 4. teslim. Böylece sevgili kardeşlerim, din 7 safhadan ve 4 tane teslimden oluşur. Ama kişi diyor ki İslam'ın 5 şartından ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve İslam Allah'a teslim demektir. Madem ki İslam'ın 5 şartı vardır, ben de İslam'ın 5 şartının hepsini yerine getiriyorum, öyleyse ben Allah'a teslim olanlardanım diyor. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 28. basamakta son teslim gerçekleşir, iradenin teslimi ve teslimler tamamlanır. Bu teslimlerin hiçbirisi artık tatbikatta değildir, tamamen unutulmuştur. Eğer Allah-u Teala bize bu hakikatleri öğretmemiş olsaydı, biz de sizlere hiçbir şey öğretemeyecektik sevgili kardeşlerim. 6. konu zikir ve ehli zikir, Kur'an'dan kopan kavramlar arasındadır. Zikir deyince hatırlamak manası geliyor ve namaz bir zikirdir diyorlar. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir ve Allah'ı hatırlamak da bir zikirdir. Oysa ki zikrin esası Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edip ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Zikir, nefs tezkiyesi diye bir olayı vücuda getirir. Bununla insan ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse kişinin Allah, Allah, Allah diye zikretmesi, belli bir seviyedeyse kişi, onun kalbine Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat nurlarının girmesini ifade eder. Fazıllar nefsin kalbinde birikerek o kişiyi nefs tezkiyesi denilen bir kalp temizliğine ulaştırır. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır, kalbin yarısı temizlenir. Tasfiyesi ise nefsin kalbinde hiçbir afetin kalmadığı noktadır. Bu ancak zikir adı verilen bir ibadetle olur. İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi: Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zikir nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde Allah'a doğru yola çıkan ruh,
bir gökle taşabilir. Nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'laşması arasında kesin bir ilişki vardır. Her %7 fazıl birikiminde insan ruhu bir gök katı aşar, aşar, aşar ve 7 defa teslim %49 fazıl birikimini ifade eder. İlk teslimden evvel alınan %2 rahmet nuru ile beraber bu nurların toplamı %51'e ulaşır. %51 nurda ruh Allah'a ulaşır zikir sebebiyle. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa o kişinin adı ehli zikirdir. Allah Teala diyor ki, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli Ulul Elbab adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Ulul Elbab'ın tarifi, o Ulul Elbab kullarım ki diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. İşte onlar ehli zikirdir. 7. kavram zühd. Zühd bir şeye değer vermemek anlamını taşıyor. Zahit olmak, onun zıttına değer vermek anlamını taşıyor. Negatif zühd Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde geçiyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Ama pozitif zühd bir kişinin 24 saatlik her gününün 12 saatten fazlasını zikirle geçirebilirse o noktadaki halidir. Ne zaman bir insan günde 12 saatten daha fazla zikrederse ve her gün bunu gerçekleştirebilirse o kişi zahit olmuştur sevgili kardeşlerim. Öyleyse zühd müessesesi zikrinizin mutlak olarak günün yarısını geçmesini ifade eder. Ama zahidi dünyadan elini eteğini çekmiş kimse olarak telakki ederler. Dünyadan elini eteğini çekmeden de bir insan değil zahid, daimi zikrin sahibi olabilir. Allah Teala'nın da bir lokma bir hırka diye elini eteğini dünyadan çek diye bir emri söz konusu değil. Allah'ın emri daimi zikre ulaşmak. Herkes için kapılar açık. 8. konumuz ihlas. İhlas halis olmak demektir. Nefsin kalbinin halis tutması üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Diyor ki Allah Teala ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde, onun dininde nefslerinin kalbini halis kılmış olmakla emrolundular. Ve hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular diyor Allah Teala. Bütün sahabenin ihlasa ulaştığını görüyoruz. Bakara suresi 139 deyin ki diyor Allah Teala nahnu lehu muhlasin. Muhakkak ki biz ona karşı, Allah'a karşı ihlas sahibi olanlarız. Bütün sahabe ihlasa ulaşmış. İhlas bir kişinin nefsinin kalbinin daimi zikir sebebiyle mutlaka %100 Allah'ın nurlarının dolmasıyla ulaşılan bir yerdir. Bu muhlis olmaktır. Halis olmaktır. Ve bir kişinin muhlis olabilmesi için daimi zikre ulaştığı 26. basamakta 7 mertebe yerlerin melekutuyla şereflenmiş olması gerekir. Allah ona 7 kat cehennemi gösterir. Sonra da zemin katı gösterir. Bundan sonra kişi gibi göğün birinci katı kendisine gösterilmeye başladığı andan itibaren ihlas makamındadır. 7. katta Sittetül Müntaha'yı gördüğü anda ihlas makamı da sona erer. Kişi
burada irşada ulaşır. Nefsinin kalbi halis olur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Muhlis de olmuşlardı. Yoksa hadi gelin bakalım muhlisler olarak bir la ilahe illallah diyelim. Hadi gelin muhlisler olarak bir namaz kılalım. İhlasla bir namaz kılalım. İhlasla la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyelim. Böyle bir ifadede ihlas kelimesi kimseyi muhlis yapmaz. Muhlis nefsinin kalbini bütün afetlerden kurtararak üstelik de 14 mertebe kalbi müzeyyen olan bir kişi olması lazım. Kişinin muhlis olabilmesi için. Hala camilerimizde hep söylenir. Hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım. Hadi gelin ihlasla la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyelim. Yani bunu derken kalpten söylerlerse bunu ihlasla söylenmiş kabul ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar unutulmuş, öyle değil mi? Ulul Elbab kelimesi bir mana ifade eder Kur'an-ı Kerim'de. Ulul Elbab, lüplerin sahipleri demektir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar diye kendilerini Ulul Elbab zannediyorlar. Gene Kur'an-ı Kerim okudukları zaman kendilerini Kur'an-ı Kerim'de bir zikir olduğu için ehli zikir zannedenler gibi. Ulul Elbab bir makamdır. Nefsin Allah'a teslim edildiği 26. basamağı ifade eder. 28 basamaklık İslam merdiveninde 26. basamak Ulul Elbab basamağıdır. Ulul Elbab olan kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Ulul Elbab'ın tarifine bakıyoruz. Âl-i İmrân 190 ve 191. Allah Teala diyor ki, o Ulul Elbab kullarım ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Li ulul elbab yezkürallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûbihim. Kimdir ulul elbab? Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenler. Yani daimi zikrin sahipleri. Lüplerin sahipleri. Ama biraz dini bilgisi olan kişi kendisini ulul elbab kabul ediyor. Sevgili kardeşlerim, ulul elbab 7 tane vasfın sahibidir. 1. Daimi zikrin sahibidir. 2. Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. 3. Kalp gözü açılmıştır. 4. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın gösterdiği şeyleri görür, söylediği şeyleri işitir. 5. Allah ile her zaman konuşmak imkanına sahibi olduğu için ehli tezekkür adını alır. 6. Daimi zikirde olduğu için her an hayır kazanmaktadır. Ehli hayır adını alır. Ehli hayır olmak, ehli tezekkür olmak onun 5. ve 6. vasıflarıdır. 7. vasıfı da ehli hikmet olmaktır. Hüküm ehli olmaktır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin 28 basamaktan hangisine olduğunu derhal tespit eder. Yetmez. Bu kişi hakemlik veya hakimlik yaptığı zaman Allah-u Teala'dan mutlaka sorarak, Allah ile tezekkür ederek karar aşamasına geleceği için bütün verdiği hükümlerde ilahi bir anlam vardır. Hiçbir zaman yanlışlık olmaz. 10. Tezkiye. Tezkiyeyi temizlenmek istikametinde alıyorlar. Kıyamet günü Allah onları tezkiye etmez ayeti kerimesine dayandırıyorlar. Yani Allah onları kıyamet günü temize çıkarmaz manasına alınıyor. Oysa ki nefs tezkiyesi Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Bütün insanlar nefslerini tezkiye etmekle mükelleftirler. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Ancak bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreder. O kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki nur gelir.
bu nurlar kalbe ulaşır. O kişinin göğsüne, göğsünü Allah-u Teala yardığı için o yarıktan giren rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbe ulaşırlar. Kalbin içine girerler. Ve kalbe Allah-u Teala'nın o kişi tabi olduğu anda yazdığı iman kelimesi sebebiyle kalbe giren rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında kalpte toplanmaya başlarlar. Bu kalbin nurlar tarafından işgali demektir. İşgal, nefsin temizlenmesi, tezkiyesi böyle başlar. Ve bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %7 fazıl olarak arttıkça ruh 7 tane gök katını birer birer aşar. %49 fazılda ruh Allah'a ulaşır. 7. gök katından, 7. gök katını tamamen aşarak sitedin müntahadan Allah'a ulaşır. Burada nefsin kalbinde %49 fazıl birikmiştir. O kişinin mürşidine ulaşmadan evvel kalbine sızabilen %2 rahmet nuruyla beraber bu nurlar %51'i bulur. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Ne zaman bir insanın kalbinde %2 rahmet, %49 da fazıl birikirse o kişinin ruhu Allah'a mutlak olarak ulaşır, ermiş evliya standartlarına ulaşır, nefsi de tezkiye olur. Fatır suresi 18. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ. Kim nefsini tezkiye ederse bu kendisi için gerçekleşmiş olur. Onun için bir hayırdır. Bu hayrı gerçekleştirmiş olur kişi ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesi nefsimizin %51 nurla kaplanmasıdır. Nefs tasfiyesi ise nefsimizin kalbinin %100 nurla kaplanmasıdır. Nefsin müzeyyen olması ise, nefsin kalbinin müzeyyen olması ise bunun üzerine 19 mertebe nefsin tezyin edilmesidir. Yerlerin melekutunun, göklerin melekutunun mutlaka görülmesini ve kişinin salah nuruyla şereflenmesini de ihtiva eder. On birincisi zaten tasfiyeydi. Tasfiyeyi de böylece verdik. Tezkiyenin sonunda 11. konu, İslam'dan kopanların 11.'si tasfiye geliyor. Nefsin kalbinde hiçbir afetin kalmaması, afetlerin %100'ünün kapı dışarı edilmesi, nefsin kalbinde %98 fazıl, %2 de rahmet birikimiyle o kişinin kalbinin pırıl pırıl olması hali. Tasfiyenin ötesi tezyindir. Bu da 19 mertebe devam eder. 12. konu Resul kavramı. Kur'an'dan kopan kavramlardan bir tanesi de budur. Resul ve Nebi birbirine karıştırılan iki tane konudur. Resul ve Nebi kelimesinin manaları birbirinden farklıdır. Lügat manası Resul'ün gönderilen elçi manasına gelmesidir. Nebi ise haber veren demek. Lügat manaları bu. Ama fonksiyonlarına ve salahiyetlerine ve sahip oldukları yetki alanına bakarsak çok farklı bir manzarayla karşılaşıyoruz. Resuller deyince iki türlü resul var. Bir, kavim resulleri, bütün kavimlerde olan resuller. Bir de devrin imamı olan resul. Öyleyse resuller iki ana grup oluşturuyor. Kavim resulleri ve devrin imamı olan resul. Nebi, Türkçemizdeki peygamber kelimesinin karşılığıdır. Peygamber kendisine şeriat kitabı verilmiş olan kişidir.
şeriat kitabı. Allah Teala diyor ki biz nebilerimize şeriat kitabı indiririz ki onunla hükmetsinler diye. Peygamberlere şeriat kitabı verilir. Sadece nebilere verilir. Bütün nebilere de verilmiştir. Ve Hazreti Musa'ya Tevrat verilmiştir. Hazreti İsa'ya İncil verilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Kur'an verilmiştir. Hepsi şeriat kitabıdır. Ve nübüvvet müessesesi fetret devirlerini muhtevasını alır. Hazreti Musa'dan sonra yüzlerce yıl sonra Hazreti İsa görev almıştır. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görev almıştır. 1400 senedir dünya peygambersizdir. Kıyamete kadar da peygamber olmayacaktır. 1400 senedir yoktu peygamber, bugün de yok, yarın da olmayacak, hiç olmayacak. Son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Öyleyse Resullere baktığımız zaman iki grup Resul görüyoruz. Bir, kavim Resulleri. Müminin Suresi 110. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Ve bütün kavimlere göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala yine diyor biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Öyleyse bütün kavimler mutlaka her devirde bir Resulü ihtiva eder. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Ama bakıyoruz ki bütün insanlar cennetle cehennem arasında bir yerde bulunacaklar. Ya cennette bulunacaklar ya cehennemde. Ama önce bütün insanlar cehenneme ulaşacaklar ve cehenneme ulaşan insanlar kafirler ve müminler olarak iki grup oluşturacak. Kafirler cehenneme girdikleri zaman mutlaka o sualle karşılaşacaklar. Size Allah'ın Resulleri gelip de sizi uyarmadılar mı? Ayetleri okuyup size bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onların da söyledikleri cevap evet geldi ama biz onlara inanmadık. Müminlerin üzerine azap hak oldu diyorlar. Öyleyse Resul kavramı manasını tamamen kaybetmiştir ve Resul konusu Allah Teala'nın emrinin tamamen dışında bir şekil almıştır. İnsanlar Resul olmadan nebi olunmaz diyorlar. Bütün nebiler Resuldür diyorlar, doğru. Ama bütün Resuller de nebidir diyorlar. Yanlış. 13. konu mürşit. Mürşit, irşada ulaştırmaya vesile olan kişinin adıdır. Mürşit denildiği zaman bir aydınlatıcı manasına kullanıyorlar ve irşat heyetleri çıkardıklarını söylüyorlar her tarafa. Aslında kendileri mürşit değiller. Nasıl irşat heyeti olacaklar? Mürşit eli öpüldüğü zaman Allah-u Teala'nın o kişi üzerinde tecelli ettiği kişidir. Yani mürşide tabi olunduğu zaman o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Mürşit başkalarını irşada ulaştıran kişidir. Kendisi irşad olmamış olan kişi
mürşid standartının sahibi olamaz. Amel-i salihat nefsi ıslah edici amellerdir. Halbuki derecat kazandıran bütün amellere amel-i salihat diyorlar. Namaz kılmak da amel-i salihat, oruç tutmak da, zekat vermek de. Hayır, öyle değil. Amel-i salihat bir insanın derecat kazandığı amelleri ifade eder. Yani nefs tezkiyesini ifade eder. Derecat kazanırken nefsinin de tezkiye olması söz konusuysa o bir amel-i salihattır. Mürşide ulaştıktan sonraki zikir amel-i salihattır. Ama herhangi bir insanın yaptığı zikir amel-i salihat değildir. O kişinin nefsinin kalbinde salaha ulaştıracak olan bir fonksiyon eda edilmediği için. 15. konu 1. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde ebrar, Allah'a ulaşmayı dileyenler birinin sahipleridir ve bir kelimesi, ebrar kelimesi onun çoğuludur. Onların makamları göğün 7. katındadır diyor Allah Teala. Fücarın ise yer tabakalarının 7. katındadır. Yani 7. kat cehennemin bulunduğu yerdedir. Bir müessesesi bu bapta bir ebrarı ifade ediyor. Ebrar, cennete gidecek olan insanlar. Ebrar deyince İslam'ın 5 şartını yerine getiren herkes ebrardır deniyor. Birinin sahipleridir deniyor. Abd ve abid kelimeler arasındaki farklılık unutulmuş. Abd kul demek. Abid ise ibadet eden demek. Allah Teala abid olmayı, bizi abid olalım diye yaratmamış. İbadet edelim diye yaratmamış. Bizi ibadetleri yaparak abd olalım diye Allah'a 7 kademedeki kulluğumuzu gerçekleştirelim diye. Allah'a kul olmak Allah'laşmayı dilediğimiz anda tahakkuk eder. 1. kulluk. Mürşide ulaştık. Tabiyet 2. kulluk. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. 3. kulluk. 3. seviye kulluk. Fizik vücudumuzu teslim 4. Nefsimizi teslim 5. İrşada ulaşmak, ihlas sahibi olmak. Yani 6. irademizi Allah'a teslim etmek. 7. Kur'an-ı Kerim'de 7 kademe Allah'a kul olmak var. Ama nerede abd kelimesini görürlerse onu abid olarak değerlendiriyorlar. Yani Allah'a ibadet eden kişi diyorlar. Ve de abd kelimesi kul anlamına geliyor. Kul anlamına da alıyorlar. Ama kulluğun ne olduğundan kimse haberdar değil. 7 kademe kulluğunu bugün dünya üzerinde kimse sayamaz. Onlar bilmiyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim 7 kademe kulluğu ayrı ayrı anlatıyor. 7 tane takva, 7 tane amel olmak, 7 kademe kulluk. Bu abid ve abd kavramlarını birbirinden ayırmalıyı temel olarak mutlak gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. 17. mefhum irfan. Arif olmak, Allah'ın 5 duyunun dışındaki bir şeylerle kişiye hediye vermesi demektir. Kimin Allah-u Teala kalp gözünü açarsa o kişi arif olmuştur. Kimin Allah-u Teala kalp kulağını açarsa o kişi de arif olmuştur. Ama arif olmak, irfanın sahibi olmak demek, bu daimi zikre ulaşmadan gerçekleşirse kişide eksikler vardır. Ya kalp gözü açılmıştır, ya kalp kulağı açılmıştır. Ama kalbindeki bütün afetler yok olmamıştır. Onun için o kişi ulul elbab değildir. Sadece ariftir. İrfan da bu ilmin adıdır. İrfan
sahibi olan kişi, irfanla emreden kişi mürşittir. Arif olan kişi kendisi daha daimi zikre bile henüz ulaşmadan arif adını alır. Mürşitse, yani irfanla emreden kişi ise evvela daimi zikre ulaşacaktır. Ulu'l-elbab makamı, sonra ihlas makamının sahibi olacaktır. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Nefsini teslim ettikten sonra ancak o zaman mürşit olabilecektir. İrfanla emretmek, irfan insanların zannettiği gibi ilmin belli bir kesimine sahip olan herkes irfan sahibi olur deniyor. Bir defa irfan sahibi olan kişi arif olan kişidir. Mutlaka kalp gözünün veya kalp kulağının açık olması gerekir. Ama her arif, her irfan sahibi olan kişi daimi zikrin sahibi olmadığı için nefsini teslim etmemiştir Allah-u Teala'ya. 18. konu hikmet. Kim daimi zikrin sahibi olursa sadece onlar hikmetin sahipleridir. Ve demin Ulu'l-Elbab makamını anlatırken hikmet sahiplerini anlatmış olduk. Daimi zikrin sahipleri. Sadece onlar hikmetin sahipleridir. 19. konu ise tövbe ve mağfirettir. 3 çeşit tövbe var. Bir kişinin kendi kendine günah işledikçe Allah-u Teala'dan tövbede bulunması, tövbe ederek günahlarının affını talep etmesi. İkinci tövbe mürşidin önünde yapılan, Allah'laşmayı dileyen kişinin 14. basamakta nefsinin kalbinde %2 birikimle mürşidine ulaşıp önünde diz çöküp tövbe etmesidir. Bu tövbe o kişinin o güne kadarki bütün günahlarını örter. Ve sevaba çevirir. Daha doğru bir ifadeyle günahları zaten Allah'a ulaşmayı denediği anda örtülmüştür. Ondan sonra işlediği günahlar da burada örtülür ve günahları Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince sevaba çevrilir. Bu ikinci tövbedir. Bir de daimi zikre ulaştıktan sonra kişinin tövbe-i nasuha Allah-u Teala tarafından davet edilmesi söz konusudur. Bu tövbe-i nasuh ihlas makamının bittiğini, salah makamına geçildiğini ifade eder. Mağfiretse bir kişinin günahlarının sevaba çevrilme müessesesidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine tabi olduğu zaman günahları söylediğimiz gibi sevaba çevrilir. Bu mağfirettir. Nisa 64'te Allah Teala buyuruyor ki eğer o nefslerine zulmedenler Habibim sana gelselerdi günahlarının affedilmesini isteselerdi sen de onların günahlarının affını isteseydin Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Yani sahabenin günahları kendi talepleri üzerine affedilecekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa da affedilecekti. Yani demin söylediğimiz günahların sevaba çevrilmesi işlemi tahakkuk edecekti. Bu işlem Allah'la sahabe arasındaki işlem olarak günahların affedilmesi manasını tazammül eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe arasındaki ilişki açısındansa şefaat adını alır. Öyleyse Allah Teala'nın ikinci defa günahları affetmesi yani sevaba çevirmesi şefaat adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. İşte sevgili kardeşlerim şu noktaya kadar anlattığımız 19 tane
kavram İslam'dan kopmuş durumda. Bunların hepsi unutulmuş, artık adları bile öğretilmiyor. Üniversitelerimizdeki özel derslerde, tasavvuf derslerinde bunlardan bir nebze sadece bahsedilir. Ama insanlar bu kavramların yaşanması lazım gelen Kur'an kavramları olduğu konusunda hiç aydınlatılmazlar. Çünkü bunların farziyeti bilinmemektedir. Kur'an'dan 19 tane kavram kopmuş durumdadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada çok kısa bir zaman parçası içinde 19 tane kavramı ayrı ayrı açıklamak söz konusuydu. Bu bakımdan konuların detaylarına girmek elbette mümkün değildi. Ama her biri için ayrı bir sahada söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini tamamlamış bulunuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Rahmetullah ve berekatühü. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir aradayız. Beraberliğin zevkini yaşamak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere, Kur'an-ı Kerim tefsiri yapmak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin sahibi ve hepimizin sahibi Allah'tır. Hamd ederiz, şükrederiz ki sahipsiz değiliz. Biz onun kölesiyiz. Azatsız bir köle. Öyleyse Rabbimiz ne emrederse sadece onu yaparız. İşte bir yeni gün, bir yeni beraberlik. Ferhat suresinin birinci ayetiyle Rad suresine giriş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Mim, Ra. Tilke ayatül kitabı. Kitab. Vellezî unzile ileyke min rabbikel hakku. Velâkinne ekseren nâsi la yu'minun. Kelimeler Elif, Lam, Mim, Ra. Hurufu mukatta. Mukatta harfleri. Tilke bunlar ayetül kitabı, kitabın ayetleridir. Vellezî ve ki o ünzile indirildi. İleyke sana. Min Rabbike senin Rabbinden. El hakku haktır. Velakinne fakat ama eksere ennasi ekseren nasi insanların çoğu la yu'minun bilmezler, inanmazlar, mümin olmazlar. Ve cümlecikler. Elif, Lam, Mim, Ra. Tilke ayatül kitabı. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir. Vellezî unzile ileyke min rabbikel hakku. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Velakinne ekseren nasi, fakat insanların çoğu la yu'minun, bilmezler. İnanmazlar, mümin olmazlar. Aslında bilmezler değil, inanmazlar, iman etmek. İnanmazlar, mümin olmazlar. Bu cümleciklerden hareketle cümleye geldiğimiz zaman Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar, mümin olmazlar. Allah Teala burada buyuruyor ki bunlar sana indirdiklerim kitabın Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir diyor. Ve Kur'an sana Rabbinden indirilen haktır diyor Allah Teala. Kur'an'a bir hak olarak Allah Teala bakıyor. Hak'tan indirilen, hakkı temsil eden kitap. Hazreti Musa'nın Tevrat'ını, Hazreti İsa'nın İncil'ini tasdik eden kitap. Daha evvel Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a ve başka nebilere Allah'ın indirdiği kitapların hepsini tasdik eden bir muhteşem ve son peygambere indirilen kitap.

son kitap. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala buyuruyor. Muhammed aranızdan hiçbirinin, hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve o nebilerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya'dır. Nebilerin hatemi, mührü, sonuncusudur. İşte son nebi, son peygamber bundan 14 asır evvel yaşadı. Bugüne kadar peygamber artık mevcut olmadığı gibi bundan sonra da hiçbir devrede peygamber mevcut olmayacaktır. Ve Resuller nebilerin görevini vekaleten üstleneceklerdir. Allah'ın emriyle. Allah Teala diyor ki bu sana indirilen bu kitap haktır. Hak'tan indirilen bir kitaptır. Bu sebeple hak kitaptır. Hakikatin temsilcisidir. Hakikati ifade etmektedir buyuruyor Allah Teala. Ama insanların çoğu inanmazlar. İşte burada hemen aklımıza gene Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi geliyor. Ne diyordu Allah Teala orada? Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Aralarında fetret devirleri olmadan göndeririz. Bir başka ifadeyle bir Resul öldüğü gün bir kavimde onun yerine derhal bir başkasını vazifeli kılarız diyor Allah Teala. Bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşamakta. Ama Allah Teala ne söylüyor bundan sonra? Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün kavimlerde bir genel eğilim. İnsanların çoğu Resulleri mutlaka inkar ediyorlar. Çoğu inkar ettiği için Allah-u Teala inkar etmiş olarak kabul ediyor. Ülkeleri, milletleri. Allah razı olsun. Rad Suresinin ikinci ayet-i kerimesine geçmeden evvel bu Rad Suresinin birinci ayet-i kerimesindeki Elif, Lam, Mim, Ra harflerine dikkatle bakıyoruz. Bunlar mukatta harfleri. Esrarlı harfler. Son zamanlarda yapılan bir araştırma Reşat Halife tarafından yapılmıştı. Bu harflerin bulunduğu surelerde bu harflerin o suredeki toplamının 19'un katı kadar çıktığını ifade etmişti. Birçok ayette de bunu, birçok surede de bu gerçekten doğrulanmıştı. Ama bazı surelerde de doğrulanmadı. Netice alınamadı. Onun için galip bir ihtimalle Allah-u Teala 19'un katları olan bir korumayla Kur'an-ı Kerim'i koruması altına almış. Kuvvetli bir ihtimal. Ama bazı surelerde bu rakamın oluşmaması da, 19'un katı çıkmaması bazı surelerde mukatta harflerinin mutlaka bunun doğru olduğu konusundaki neticeyi biraz zayıflatıyor. Ama
%90'dan daha fazla bir gerçekle karşı karşıyayız. Mukatta harfleri o surelerde, surelerin çoğunda 19'un katı kadar. Allah razı olsun. Rad suresinin ikinci ayetindeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezî refe as semavati bi gayri amedin. Terav neha sümmesteva alel arşi ve sehha reşşemse vel kamere vel kamer kullun yecri li ecelin müsemma yudebbirul emra yufassilul ayati leallekum bi likai rabbikum tukinun. Allah Teala buyuruyor. Allahüllezî. Allah o ki refa'es semavati gökleri yükseltti. Bi gayri olmaksızın amedin. Direkler olmaksızın gökleri yükseltti. Terevneha onu görüyorsunuz. Sümme isteva sonra istiva etti. Alel arşı arşın üzerine arşa istiva etti. Ve sahhare ve emri altına aldı. Enşemse güneşi vel kamere ve ayı. Kullun hepsi yecri akar gider cereyan eder. Li ecelin bir süreye zamana kadar. Müsemmen belirlenmiş, isimlendirilmiş bir zamana kadar. Yudebbirul emre işleri düzenleyip dizayn eder, idare eder, tedbir eder. Yufassilun ayati ayetleri ayrı ayrı tafsil eder. Ayetler konusunda detaylarını verir, açıklar. Leallekum umulur ki siz böylece siz bi likai milaki olmaya ulaşmaya Rabbüküm Rabbinize tukinun kesin inanırsınız, yakin hasıl edersiniz. Ve cümleciklere geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezî refa'as semavati semaları gök katlarını yükselten Allah'tır. Bi gayri amedin direksiz olarak. Terevneha onu görüyorsunuz, görmekte olduğunuz. Sümmesteva alel arşi sonra arşa istiva etti. Ve sahhare şemse vel kamera ve güneş ve ayı emri altına aldı. Emrine musahhar kıldı. Emrine itaat edecek hüviyete getirdi. Kullun yecri li ecelin müsemmen. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp
gider. Yüdebbirül emre, işleri düzenleyip idare eder, tedbir eder. Yufessilül ayati, ayetleri ayrı ayrı açıklar. Leallekum bi likai rabbikum tukinun. Böylece Rabbinize mülaki olmaya yakin hasıl edersiniz. Rabbinize mülaki olmaya ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakin hasıl edersiniz. Görmekte olduğunuz semaları, gök katlarını direksiz olarak yükselten o Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Ve güneşi ve ayı emri altına aldı. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. Ne demek belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider? Yani dünya nasıl güneşin etrafında dönüyorsa, bütün kainattaki her şey bir belli merkezlerin etrafında devamlı eliptik yörüngeler üzerinde hareket etmektedirler. Bütün güneş sistemlerinde, makro alemde aynı şeyi görürüz. Merkezde güneş vardır. Çevrede, eliptik yörüngelerde birbirinden farklı mesafelerde merkeze göre birçok gezegen hareket halindedirler. Milyarlarca seneden beri bu böyle devam etmektedir. Nereye kadar devam edecektir? Kıyamete kadar. Kıyamete kadar onlar o hünnes ve künnes kanunlarına göre dönmeye devam edeceklerdir. Allah Teala diyor ki hünnese ve onun etrafında cevelan eden künnese yemin olsun. وَلَا اُقْسُمُ بِالْحُنَّسِ الْجَوَارُ الْكُنَّسِ. Hünnes merkezi çekirdektir. Güneş sistemlerindeki güneşlerdir. Künnes de onların etrafındaki eliptik yörüngelerde dönen gezegenlerdir. Bu makro alem. Mikro alemde de merkezde protonları görürüz nükleosta, çekirdekte. Çevrede de hep elektronlar dönmektedir. Mikro alemi dizayn eden kudret eli o Allah-u Teala makro alemi de aynı özelliklere göre hünnes ve künnes kanunlarına göre dizayn etmiştir. Eliptik yörüngelerdeki hareket halindeki sistemlerin hızı ile manyetik alanlarının çarpımı daima birbirine eşittir. Eliptik yörünge üzerinde merkeze en uzak noktada en düşük hız, buna karşılık en yüksek manyetik alan oluşur. En yakın noktalarda ise en yüksek hız ve en düşük manyetik alan oluşur. En uzakta en yüksek manyetik alan olmasının sebebi dönmekte olan sistemin merkezden kopmamasını, boşluğa düşmemesini temindir. En yakındaki en yüksek hız ve en düşük manyetik alan ise merkezin hareket halindeki sistemi kendine çekmemesi içindir. Merkeze yapıştırmaması içindir. Ve böylece protonların etrafında, mikrosistemde elektronlar dönerken, ki bu protonlar devamlı nötrona, nötronlar da tekrar devamlı protonlara dönüşür merkezde. Veya hidrojen atomunda olduğu gibi tek bir proton vardır, etrafında bir tek elektron dönmektedir.
ve bütün elementler bu hidrojenlerin yan yana dizilmesiyle, bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Allah-u Teala gökleri dayanak olmaksızın yükseltti diyor. 7 kat gökyüzü, dünya için 7 kat atmosfer söz konusu. Bütün gezegenler için 7 kat atmosfer söz konusu. Ama onun ötesi, o 7 kat atmosferin ötesinde 7 tane gök katı var. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin dizaynı içerisinde. 2 yatay, 2 dikey sebille Allah kendisine ulaşan sırat-ı müstakimi vücuda getirmiş. 1. sebil, tabi olduğunuz noktadan itibaren ruhunuzun sizden ayrılarak tabi olduğunuz irşat makamının dergâhına ulaştığı yolu ifade eder. Ve buradan da mutlaka devrin imamının dergâhına ulaşacaktır. Sırat-ı müstakim orada başlar ve oradan itibaren dikey bir yükselme söz konusu olacaktır. Seyri sülükteki bütün ruhlar için. Bu yükselme 7 tane gök katını içerir. 1. katta secde, 2. katta su arınma, 3. katta secde, 4. ve 5. katlarda secde, birisi Beytül Makdis'in aslıdır, birisi Beytül Haram'ın aslıdır. 6. katta Sıbkatullah olma işlemi tahakkuk eder. 7. kat ise 7 tane alemin geçileceği göğün en üst katıdır, 7. katıdır. Ve 7. kata gene bir altın kapıdan girilir, fetih kapısı. Ve buradan kader hücrelerine ulaşılır. Yani bütün insanların rakamlı kitaplarına, hayat filmlerine. Bütün insanların değil, ulaşılan yer sadece Allah'ın cennete gidecek olan insanların, dostlarının kader hücreleridir. Cehenneme gireceklerin kader hücreleri ise zemin kattan, dünyayı zemin kat olarak düşünürseniz oradan 7 kat aşağıda emr aleminin tam zıttı olan zünvani alemin sonundaki sicindedir. Kader hücrelerinin 7. gök katındaki yerine illiyin diyor Allah-u Teala Mutaffin suresinde. Şeytana tabi olanların gidecekleri yer cehennem olanlarınsa kader hücrelerinin bulunduğu 7 kat aşağıdaki yere sicin diyor Allah-u Teala. Öyleyse güneşi de ayı da dünyayı da Allah emri altına almış. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider diyor Allah-u Teala. O süre kıyametin koptuğu güne kadardır. Allah'ın bütün gezegenlere verdiği kinetik enerji, yani o gezegenleri birbirinden ayırmaya sebep olan itiş enerjisi kainatı hala büyütüyor. Bir gün büyüme duracak. Kinetik enerji sona erecek, büyüme duracak. O gün kıyamet kopacak. O süreye kadar onlar akışlarını devam ettirecektir. Süre bittiği zaman akışlar devam etmeyecektir. Bütün sistemler çökecektir. Bir başka ifadeyle gravitasyon başlayacaktır. Büyük kütleler küçük kütleleri çekecektir kendisine. Dünya ayı kendisine çekecektir. Güneş de dünya ile birlikte dünyaya yapışmış olan ayı kendisine çekecektir. Başka güneş sistemleri bizim güneş sistemimizi kendisine çekecektir. Bütün gezegenleri kendisinde toplayan güneşimizle başka güneşler birleşecek. Sonra samanyolları birleşecek. Neticede uzaylıları kalkmış bir tek noktaya doğru, uzaylıları yok olmuş bir tek noktaya doğru kainat küçülecektir. Allah-u Teala'nın
son cümlesine bir defa daha bakmayı uygun görüyorum. Ayetleri yufassilul ayati leallekum bilikai rabbikum tukinun. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki böylece Rabbinize milaki olmaya, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakin hasıl edesiniz. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması, Allah'a milaki olması bir defa daha verilmiş. Öyleyse Rad suresinin ikinci ayet-i kerimesi Allah'a milaki olmaya yakın hasıl etmekten bahsediyor. Milaki Rabbim. Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde şunları söylüyordu. Vestaînü bis sabr ve salâte innehâ lekebîretun illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizi size göstermesini isteyin diyor Allah Teala. Sonra diyor ki bu zor bir iştir. Kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Yani huşu sahibi olmayanlar için, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Kimmiş huşu sahipleri? Ve onlar Allah'a milaki olacaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına, Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ve ileyhi raciun ve ölümden sonra da Allah'a geri döneceklerine, ruhlarını Allah'a ölümden sonra bir defa daha ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar buyuruyor Allah-u Teala.

Görüyorsunuz ki Allah'ın bir muradı var. İstiyor ki herkes Allah'a mülaki olmaya yakin hasıl etsin. Allah'ın talebi açık. Rad suresinin 2. ayet-i kerimesi. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleriyle bir illiyet rabıtası içerisinde Allah'a mülaki olmaya yakin hasıl etmekten bahsediyor Allah Teala. Ve Rad suresinin 3. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim ve huvellezi meddel arda ve ceale fiha revasiye ve enhara ve min kullis semerati ceale fiha zevceyni zev filha fiha zevceynisneyni yuşil leylen nehar inne fi zalike le ayetin le ayatin li kavmin yetefekkerun. Kelimeler ve huve ve o ellezi ki o medde uzattı, yaydı el arda yeryüzü ve ceale ve kıldı, yaptı, yarattı fiha orada revasiye dağlar ve enharen ve nehirler ve min kulli hepsinden es-semerati ürünler, meyveler ve ceale ve kıldı, yarattı fiha orada zevceynisneyni ikili zıt cinsten eşler bir çift zevceyni zıt cinsli bir çift dişi artı erkek isneyni iki ikili zevceynisneyni ikili yani zıt cinsten eşleri oluşturan bir çift. Yuşi örter elleyil gece ennehare gündüzü. İnne muhakkak ki fî zâlike bunda vardır. Le âyâtin elbette ayetler. Li kavmin bir kavim için yetefekkerûn. Tefekkür eden, düşünen bir kavim için bunda ayetler vardır. Deliller vardır diyor Allah Teala. Ve huvellezi meddel arda cümlecikler ve yeryüzünü uzatıp yayan odur. Ve ceale fiha revasiye ve enharen ve orada dağlar ve nehirler kıldı. Yani yarattı. Ve min kullis semerati ve bütün ürünlerden ceale fiha zevceynisneydi. Orada ikili çiftler zıt cinsli eşler kıldı. Kıldı. Yani yarattı. Oluşturdu.
Yunşil leylen nehare, geceyi gündüze örter. İnne fî zâlike le âyetin, muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller vardır. Li kavmin yetefekkerûn, tefekkür eden kavim için. Şimdi cümlelere bakalım. Yeryüzünü uzatıp yayan odur. Orada dağlar ve nehirler kıldı, yarattı, oluşturdu. Orada bütün ürünlerden ikili çiftler, zıt cinsli eşler yarattı, oluşturdu. Geceyi gündüze örter. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın yaratma faaliyetinin bir ifadesi de Nas Suresi'nin bu 3. ayet-i kerimesinde. Yeryüzünü uzatıp yaymaktan bahsediyor Allah-u Teala. Dünyayı yaratıyor. Dünya adı verilen bu gezegeni yaratıyor Allah-u Teala. 240 bin kilometrelik bir ekvator kuşağı üzerinde bir dünya. Allah-u Teala'nın bu dizaynında yaratılışın dünya için olan kesiminden bahsediyor Allah-u Teala. Her çiftin, her varlığın hayatını devam ettirebilmesi için hep çiftler yaratmış Allah-u Teala. Bir erkek, bir dişiden oluşan çiftler. Ve ilk defa yaşayanlar ölmeden evvel yerlerine yenilerini, çocuklarını getirecekler. Böylece hayvanların ve insanların hayatlarını devam ettirmesi ve nesiller boyunca hep var olmaları söz konusu olacak. Bunda tefekkür eden kavim için, düşünen kavim için ayetler vardır diyor Allah-u Teala. Ve bir misali her zaman veriyor. Gece ile gündüzü örten, geceyi gündüzden çıkaran diyor bazı yerlerde, gündüzden geceyi çıkartan diyor. Aslında sevgili kardeşlerim, bu insanların bulunduğu konuma göre bir tariftir. Dünyanın hangi noktasındaysanız, güneş oraya da gelecektir. Ve dünya döndüğü için oradan güneşin alınamadığı gece mutlaka o insanlara gelecektir. Allah-u Teala bu sözlerle dünyanın döndüğünü, güneşin etrafında döndüğünü ifade ediyor. Allah düşünen adamlardan bahsediyor, mütefekkir insanlardan bahsediyor. Yetefekkerûn diyor. İşte o düşünen insanlar bütün bu hakikatleri adım adım ortaya çıkarmışlar. Şimdi dünyanın güneş olan uzaklığı belli, güneşin etrafında ne kadar sürede döndüğü belli, artık eliptik yörünge olduğunda kimsenin şüphesi yok. Ve bunun gibi ilmi veriler bir bir bu mütefekkirun, yetefekkirun dediği Allah-u Teala'nın mütefekkir insanların, düşünen insanların ortaya çıkardığı gerçekler. Allah razı olsun. Ve Rad Suresinin 4. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve fil ardı kıtaun mütteca viratun ve cennatun min a'nabin ve zer'un ve nahilun sinvanun
ve gayru sinvanin yuska bi ma'in vahid ve nufaddilu ba'deha ala ba'din. Fiil u kul inne fi zalike le ayatin li kavmin yakilun. Ve kelimeler. Ve fiil el ardı ve yeryüzünde kıtağın toprak parçaları kıtalar mütecavidratün birbirine komşu ve cennatün ve bahçeler min anavin üzüm bağlarından ve zer'un ve ekin ve nahilun ve hurma ağaçları sinvanun budaklı ve gayru sinvanun ve budaklı olmayan yuska sulanır bimayin su ile vahidin tek aynı bir ve nufaddilu ve üstün kılarız badaha onun bazısını ala üzerine badın bazısını fi el ukuli yenmesinde tadında lezzetinde ve kokusunda vesaire inne muhakkak fi zalike bunda vardır le ayatin elbette ayetler li kavmin bir kavim için yakulun akıl eden akıl edebilen bir kavim için. Cümleciklere geliyoruz. Ve fiil ardı kıtaün mütecaviratün ve yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları vardır. Ve cennatün min ana bin ve zer'un ve nahilun ve üzüm bağları ekinler ve hurma ağaçlarından bahçeler sinvanun ve gayrı sinvanin budaklı ve budaksız yuska bi ma'in vahidin tek bir su aynı su ile sulanır. Ve nufaddilu badeha ala badin ve biz onların bazısına üstün kılarız. Fil ukuli gelmesinde tat, lezzet ve koku vesaire. İnne fi zalike le ayatin muhakkak ki bunda ayetler vardır. Li kavmin yakilun. Akıl eden kavim için bunda mutlaka ayetler vardır buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala bu cümleciklerin cümleler haline getirilmesinde diyor ki yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları ve üzüm bağları, ekinler ve budaklı ve budaksız hurma ağaçlarından bahçeler vardır. Aynı su tek bir su ile sulanır. Ve biz onların bazısına yenmesinde tadına, lezzetine ve kokusuna göre bazısına yenmesinde tadına, lezzetine ve kokusuna göre üstün kılarız.
Akıl eden kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Allah Teala 5 kıta oluşturmuş. Kıtalardan bahsediyor. Birbirine komşu kıtalar. Bütün ekinlerin aynı su ile, su adalarından bir mahi ile sulandığını söylüyor Allah Teala. Ve hepsi için, akıl eden bir kavim için ayetler olduğunu da ifade buyuruyor. Ve 5. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in ta'ceb fe acebün kavluhum ve izâ kunna turâben e inne lefî halkın cedîd. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَاُولَٰئِكَ الْاَغْلَالُ فِي اَعْنَاقِهِمْ وَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ hüm fiha halidun. Ve in tacep, ve eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, fe acebün, artık doğrusu acebün, acayiptir. Ve in tacep, ve eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, fe artık doğrusu acebün, acayiptir. Kavluhum, onların sözleri. Ve izâ kunna, biz olduğumuz zaman mı? Turabın, turaben, toprak. E inna, gerçekten biz mi? Lefî halkın, mutlaka yaratılışta, yaratılış hakkında, konusunda. Cedidin, yeni, yeniden. Ülâike, işte onlar. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا, inkar eden kimseler. Bir Rabbihim, Rablerini. Ve اُلَٰئِكَ الْاَغْرَالُ, işte bu halkalar. Fi اَنَاقِهِمْ, onların boyunlarındadır. Ve اُلَٰئِكَ, ve işte bunlar ashab-ı nâri, ateş ehlidir, ateş halkıdır. هُمْ فِيهَا, onlar orada halidun, ebedidirler, ebedi kalanlardır. Ve Ra'd suresinin 5. ayet-i kerimesindeki cümlecikler. Allah Teala buyuruyor ve in tacep, ve eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, fe acebün kavlühüm, doğrusu onların sözleri acayip, şaşılacak şey. E izâ kumne turâben, biz toprak olduğumuz zaman mı? E inna lefî halkın cedîdin, gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz, yaratılacağız? اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, işte onlar Rablerini, kendilerinin Rabbini inkar eden kimselerdir. Ve اُلَٰئِكَ الْاَغْلَالُ فِي اَنَاقِهِمْ, işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır. Ve اُلَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ, ve işte onlar ateş ehlidir. Hüm fîhâ hâlidûn, onlar orada ebedi kalanlardır. Cümlecikleri cümleler haline getirelim. Eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, doğrusu onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip. Eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, doğrusu onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz sözleri, eğer acayip buluyorsan,
Bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlak yayından halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ihsan etmesini, sonsuz cennet ve dünya saadetiyle sizleri nimetlendirmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Kim mutlu olmayı istemez ki? Var mı öyle birisi acaba? Ben mutlu olmak istemiyorum diyen bir hasta, hasta kafa. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah-u Teala hepinizi sadece bir tek hedefe makrun olarak yaratır. Sizin sadece mutlu olmanızı ister. Kur'an ve kendisine indirilmiş olan bütün mukaddes kitaplar insanların mutluluğu için bir davetiyedir. Bir garantidir ve bir reçetedir. Bir yönetmeliktir. Bir hedef gösterme belgesidir. Bir hidayet rehberidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kesin olarak şunu söylüyoruz ki hepiniz, hiçbir istisnanız yok. Hepiniz şu dünya adı verilen gezegende mutlu olmak için yaratıldınız. Allah bütün kainatların yegane yaratıcısıdır. Bizim dünyamız da zahiri alemin bir parçası. Zahiri alem şu fizik vücudumuzun alemi. Nefsimiz bu alemin berzah alemine ait olan varlık. Ölümümüzden sonra oraya gidecek. Kıyamette oradan gelip tekrar vücudumuz içine girecek. Ruhumuz Allah'a ait. Allah'tan geliyor emr aleminin varlığı ve tekrar Allah'a geri dönecek. Aslında Allah'a ruhunu ulaştırmak isteyenlerin bütün kardeşlerimizin ruhları Allah'a ulaşmış durumda. Bizimki de öyle. Öyleyse ruhsuz biri var karşınızda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin hedefi ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak olmalı. Mutluluğun başka bir yöntemi de mevcut değil. Allah-u Teala hepinizin ruhsuz kalmanızı istiyor. Ruhunuzu, ruhunuzun gerçek sahibi olan Allah'a geri göndermenizi istiyor Allah-u Teala. Ruhunuzun Allah'a geri dönüşü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki O her şeyin en güzelini vücuda getirir. Ve hedefine dikkatle bakın. Hedefi sadece sizin mutlu olmanızdır. Onun için Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, saadet rehberi ve saadet garantisi olarak indirmiş. Hepinizin mutluluğu Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Siz şuna karar vereceksiniz sadece ne kadar mutluluk istiyorsunuz. Eğer bana dünya mutluluğunun yarısı yeter diyorsanız, tamam. Allah'a ulaşmayı dileyin ve 6 ay içinde dünya saadetinin yarısını elde edin. Bu sizi 3. kat cennetine kadar çıkarır. Buna evet diyorsanız hemen yola çıkın. Garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala size garanti veriyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırması demek nefsinizin kalbinin 150'den fazlasının afetlerden temizlenmiş olması demektir. Yani bir günlük hayatınızın yarıdan fazlası, en azından yarısı
mutlulukla, yarısı da mutsuzlukla geçecek demektir. Dünya saadetinin yarısı. Ama cennet saadetinin üçüncü katı. Allah'la aşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mı? Sonra eğer mürşidinize Allah Teala size ulaştırırsa ve tabi olursanız, ki mürşit sevgisini o verecektir size, mutlaka o mürşidi seveceksiniz, o zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah size emanet olarak verdiği ruhunuzu kendisine ulaştırmak üzere sizden geri alacak. Ve Allah'a ulaştırdığı zaman, kendisine ulaştırdığı zaman siz üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyince birinci kat cennet, mürşidinize ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirince ikinci kat cennet ve ruhunuzu Allah'a teslim edince üçüncü kat cennet garanti. Öyleyse gerçekten böyle mi olay? Yani Allah Teala sizler için indirdiği Kur'an-ı Kerim ile size bu garantiyi veriyor mu? Veriyor sevgili kardeşlerim. Her şey, yani geminin limandan demir alması bir taleple başlar. Allah'a ulaşma talebi. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebinin sahibiyseniz mutlak olarak Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Sadece bunu Allah'tan istemeniz lazım. Allah'a ruhunuzu ulaştırmaya, ölmeden evvel ulaştırmaya niyet etmeniz lazım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd ve şükretsek azdır ki, o Kur'an'ı indirmiş, daha evvel indirdiği İncil'in, ondan daha evvel indirdiği Tevrat'ın, ondan daha evvel Hazreti İbrahim'e verdiği kitabın, hepsi birbirinin aynı. Hepsi aynı şeyleri söylüyor. 7 safha, 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 7 safha mı? Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. Mürşide ulaşıp tabi olmak 2. safha. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. safha. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Fizik vücudunuz Allah'a hiçbir zaman ulaşmaz. Ama Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiklerini işlemeyerek teslim olur. Fizik vücudunuzun teslimi 3. safha. Affedersiniz, ruhunuzun teslimi 3. safhaydı. Fizik vücudunuzun teslimi 4. safha. Tekrar başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşidinize ulaşıp tabi olmak 2. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek 3. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek 4. Nefsinizi Allah'a teslim etmek 5. İrşada

konumuz mutluluk. Bu teslimlerden hangisini gerçekleştirebilirsiniz? Seniz o ölçüde mutlu olursunuz. Cennetleriniz de her teslimde, her safhada bir üst cennete zemin hazırlar. Öyleyse gayretleriniz, mükafatlarınızın başlangıcını teşkil eder. Her ulaştığınız menzilde bir üst kat cennete ehil olursunuz. Vüsatlı diyor Allah Teala, büyüklüğü yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Her cennet için ayrı bir kat Allah Teala vücuda getirmiş. Gök katlarının her birinde bir ayrı cennet, yer katlarının her birinde de bir ayrı cehennem. 7 kat yerler, 7 kat gökler, yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. 3. kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem. İsterseniz oradan başlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi şirktedir. Ve takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Diyor ki Allah Teala menibine ileyhi ve ettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve böylece Allah'a karşı takva sahibi oldu. Yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile, Allah'a yönelmek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek demek. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. 32. ayet-i kerime o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani doğruyu yaptığını sanır. Ama onlar müşriklerdir. Sadece bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar takva sahipleri, onlar müşrik değiller. Öyleyse Allah'ın dizaynına bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman o tağutun kulu. Allah Teala Zümer 17'de buyuruyor ki sahabe için diyor ki onlar şöyle söylüyor Arapçasında vellezine işte bu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadi. Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarıma müjdele. Diyor ki sahabe, tağutun kuluyken Allah'a kul olmuşlar. Allah'ın kulu olmayı başarmışlar. Öyleyse sahabenin dizaynına baktığımız zaman sahabenin Allah'ın kulu olduğunu görüyoruz. Neymiş evvelce? Tağutun kuluymuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'ın kulu olmuşlar. Öyleyse sadece bir dileğinizle şeytana kuluken

İnsan ve cin şeytanları kuluyken Allah'a kul oluyorsunuz. Tağutun dostu iken Allah'a dost oluyorsunuz. Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Bakara 157. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostudur. Vellezine keferu evliya ümit tağut ediyor Allah Teala. Onlar ki kafirlerdir ve tağutun dostlarıdırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kafir hüviyetinde ve tağutun dostu. Gördük ki deminki ayet-i kerimede Allah'ın kulu olmak, tağutun kulu olmaktan kurtulmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Amir olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları, Allah'a ulaşmayı dilemeyip küfürde kalanlar tağutun dostları. Öyleyse bunlar müminler, Allah'ın dostları, müminler öyleyse küfürden kurtulmak, kafir olmaktan kurtulmak, mümin olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Böyle olmadığına bakıyoruz ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediklerine bakıyoruz. Şeytan kıyamet günü insanları olan o hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kimlerdi şeytana kul olanlar? Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse İki ayet-i kerimeden de aynı şey çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler müminler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostları, Allah'ın kulları. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostları, tağutun kulları. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin, dilemeyenler kafir. Sevgili kardeşlerim, hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Hadi, ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece bir dilek, ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Geçenlerde bir konferansta birisi diyor ki, ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum diye, Allah beni cehennemine atacakmış diyor. Bu haksızlık değil mi diyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün, 80 yaşında ölen bir adamı veriyoruz misal olarak, 65 yıl, 15 yaşında adam ibadetlerine başlamış, 65 yıl ibadet yapmış, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş, bu insanın gideceği yer cennet değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyse bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennem. Hem de bu adam küfürde, hem de bu adam dalalette, hem de bu adam hüsranda, hem de bu adam şirkte. Sevgili kardeşlerim, şaka söylemiyoruz sizlere. Hayatınızı kurtaracak olan, sizi mutluluğa ulaştıracak olan Kur'an'ın temel hakikatlerini söylüyoruz. Şimdi bu zata demez miyiz? Hey benim aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Diyelim ki 80 yılı yaşayacaksın, hayatının 65 yılını İslam'ın 5 şartını yerine getirerek yaşa, ama Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennem. Yoksa Allah'ın söylediklerine karşı bir itirazın mı var? Sevgili kardeşlerim, şimdi bu zata bu ikisinin karşılaştırılmasını söylediğimiz zaman hala acaba Allah'ın adaletsiz olduğuna dair bir iddianın sahibi kalabilir mi bu kişi? Düşünün, Allah'a ulaşmayı dilememişse, 80 yıl yaşasa, 65 yılını İslam'ın 5 şartını yaparak geçirse,
cennete girmesi mümkün olmadığı gibi hem küfürde hem delalette hem hüsranda hem müşriklerden şirkte hem de tağutun kulu, tağutun dostu ve hem de mümin değil. Hidayette de değil, dalalette. Takva sahibi değil. Ey sevgili kardeşlerim, o zaman bu kadar cahil insanlara nasıl dert anlatırsınız? İçinizden biriniz bana bir akıl verir misiniz bu konuda? Allah Teala diyor ki, abinim, Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan yaratığım olan insan diyor. Senin bir talebin üzerine, sadece bana ulaşmayı dilemen üzerine, ben seni üçüncü kat cennete mutlaka çıkaracağıma, dünya saadetinin yarısında sana sadece bu talebin sebebiyle, bir tek dileğin sebebiyle vereceğime dair sana garanti veriyorum. Ben Allah'ım, seni ben yarattım. Bunu yapıp yapmadığını en iyi ben bilirim. Bana ulaşmayı dileyip dilemediğini. Ve dilediğin takdirde sana bu garantiyi veriyorum diyor. Yani bir tek dilek, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Hop, üçüncü kat cennet. Bir tek dilek, dünya saadetinin yarısı. Bu kişiye veriliyor Allah Teala tarafından. Ben diyor Allah'laşmayı dilemiyorum. Ama Allah Teala beni Allah'laşmayı dilemediğim için cehennemine atarsa bu haksızlık. Be gafil. Sen Allah'a ulaşmayı dilememekle şeytanın senin kalbine koyduğu o inat hastasının gereğini yerine getirmiş olmuyor musun? Bu kafa yapısıyla sen 80 sene yaşasan, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında her ibadeti yapsan, gideceğin yer Allah'ın kanunlarına göre cehennem olduğuna göre bu senin düşünce tarzın bir kafasızlık değil mi? Kendi kendini cehenneme mahkum eden sen değil misin? Neden Allah haksızlık etsin sana? Bu kadar kolay bir sebeple sadece Allah'a ulaşmayı dilediğin için seni Allah Teala üçüncü cennete kadar alacaksa, dünya saadetini garanti ediyorsa, nefsinin afet %50 nispetinde, nefsinin afetlerinin %50'sini temizlemeyi garanti ediyorsa, bütün bunları sadece o dileği yaptığın takdirde sana verecekse, sen isyan ederek Allah Teala, hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum, abini ille cennetine sok diyebilir misin? Allah'ın kanunları var. Orada bir uçak var diyelim. Üzerinde yazıyor, bu uçağa Allah'a ulaşmayı dileyenler binebilir sadece. Onun dışında hiç kimse binemez. Bu uçak insanları üçüncü kat cennete götürür. İkinci uçak, bu uçağa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hangi durumda olursa olsun bu uçağa binmek mecburiyetindedir. Ve de onların gideceği yer cehennemdir yazıyor. Bu iki uçaktan başka uçakta yok. Şimdi ey gafil, sen Allah'ın o uçağını seçmiyorsun. Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dileyenler biner. Bunların hepsini Allah cennetine götürür. Bu uçak cennete gider diyor. Sen o uçağa binmiyorsun. İlla öteki uçağa bineceksin. Buna karar vermişim. Ben diyorsun bu ikinci uçağa bineceğim. Ama bu uçak beni cennete götürsün. Allah'ın kanunlarını bu kadar keyfi mi zannediyorsun? İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah Teala'nın cehenneme atmasına fena de içerlemiş bu kardeşimiz. Doğruyu idrak edip öyleyse ben Allah'a ulaşmayı dilersem Allah'ın cennetine gideceğime göre hemen Allah Teala'ya ulaşmayı dileyeyim, bu işi bitireyim demiyor. Allah diyor bunu yapmakla diyor büyük haksızlık etmiş durumda diyor. Sevgili kardeşlerim, siz olsanız ne yaparsınız? Güler misiniz? Ağlar mısınız? Bu kadar cahil insanlar kalkıp söz sahibiymiş gibi bir şeyler söylemek gereğini duyuyorlar. Özürleri kabahatlerinden büyük.
İşte bunlarla uğraşıyoruz sevgili kardeşlerim. Biz sizlerle uğraşmak istiyoruz. Sizleri Allah'ın cennetine taşımak istiyoruz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizler varsınız. Etrafımızda bu kainattaki en sağlam insanları oluşturuyorsunuz. Hepiniz başkalarına hidayet verme konusunda imkanların sahibisiniz. Hepiniz başka insanlara hidayete ulaşmaları konusunda yardımcı olun. Onlar sizler sayesinde Allah'ın hakikatlerini öğrenecekler. Bu sözler bizim kardeşlerimize idi. Ama ben umuma hitap etmek istiyorum. Bizi izleyen, dinleyen, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Sadece sizin mutluluğunuz için varız. Sizi mutlu kılmak Allah'ın temel hedefi. Biz ise sadece bir vasıtayız. Onun emirlerini sizlere iletmekle vazifeliyiz. Hepinizin Allah yolunda, Allah'ın sizin için hedef gösterdiği bütün güzellikleri yaşamanızı sağlamak üzere vazifeliyiz. Öyleyse her şeyin en güzel olacağı bir ortamda birlikte olmalıyız. Henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve bizi dinleyen sevgili izleyenler, dinleyenler, İşte görüyorsunuz ki aynı odadayız, aynı salondayız. Sizlerle birlikteyiz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şeyi o kadar güzel yapan şey esas husus konunun son derece kolay bir çözüme bağlanmış olması. Biz insanlar ya cennete gideceğiz ya da cehenneme. Ve insanların cehenneme gitmesini önleyecek olan şey sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlarla konuştuğunuz zaman anlatın bunu. Daha kolay ne var ki deyin. Bunu yapmanın size mutlaka Allah'ın cennetini sağlar deyin. Sevgili kardeşlerim, insanlar aslında Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bir bilseler, Allah'ın onların mutlaka cennete girmesini istediğini bir bilseler, onlar da Allah'ı severler diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz, sevmezler mi? Allah Teala'ya onun söylediklerini değerlendirerek bir değerlemeyle yaklaşın. Ne karşılığı ne veriyor? Terazinin bir tarafında ne var? Terazinin bir tarafında bir talep var. Bizler Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Terazinin bu tarafı, sol tarafı onunla alakalı. Sağ tarafa bakıyoruz şimdi. Sağ taraf aşağı doğru çöküyor. Çünkü bizim bir dileğimize karşılık Allah Teala diyor ki ben sizi cennete ulaştıracağım. Ben sizi mürşidinize ulaştıracağım. Ben sizi ruhunuzu kendime ulaştırarak üçüncü kademe mutluluğa sahip kılacağım. Ruhunuzu teslim alacağım.
Ve bana ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Dilediğiniz an cehenneme asla girmeyeceksiniz. Cennetten çıkıp cehenneme girmek diye bir şey söz konusu değil. Ebediyen cennette kalacaksınız. Bir tek dilekle. Şimdi insanları düşünün sevgili kardeşlerim. Diyorlar ki ben mi? Ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin nereye gidecekleri belli değil. Böyle söyleyenlerle karşılaştığınız zaman onlara deyin ki bu sadece bir kurt masalı. Bunlar yalan. Kur'an-ı Kerim'e hiç uygun olmayan şeyler. Allah Teala diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Hepsi cennetlik olmuş. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kim sahabe? Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olanlar. Tabi olanların hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Yedinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Ortalığı hurafeler, insanların asırlar boyu uydurduğu yalanlar kaplamış ve herkes bir ümitsizlik çukuruna düşmüş ve Allah Teala hayatta beni cennete almaz diyor. Beni mutlaka cehenneme alacak. Ondan sonra yalanların sonuçları geliyor. Ama diyor ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inandığıma göre ben müminim. Müminleri de diyor Allah Teala cennetini alacak. Söz mü söz? Evet, Mümin suresi 40 numaralı sure. Onun 40 numaralı ayeti. Kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetini alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Şimdi muhteva çıkıyor karşımıza, mümin kimdir? Onlara sorarsanız eğer Allah'a inanan mümindir. Efendi diyor, mümin kelimesinin lügat manasına gel beraber bakalım. İman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten gelir. Gerçekten de öyle. Mümin inanan demek değil mi? Evet, inanan demek. Öyleyse tamam işte diyor, ben müminim, ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse benim gideceğim yer cennet diyor. İşte Mümin suresinin 40 numaralı ayet-i kerimesi. Şimdi bir, deminki insanlara bakacaksınız. Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olacak. Ötekilerin ne olacağı belli değil diyen bu pesimist insanlar, yani ümitsiz insanlar, negatif gören her şeyi insanlar. Bir de ben Allah'a inandığıma göre müminim. Allah da müminleri cennetine alacak. Öyleyse ben ne gerek var benim namaz kılmama, oruç tutmama, zekat vermeme, cart curt. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, özellikle zikir yapmakta, hepsi doyulmaz zevklerdir. Allah Teala bunların hepsini o zevkleri yaşayalım diye vermiş. Ah sevgili kardeşlerim, bir zevkine varabilseniz, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, ne zaman zevkine varacaksınız? Bir gün kalp gözünüz açılacak. Bu gözleriniz kapalıyken de kalbiniz görmeye başlayacak. Bu gözleriniz açıkken de gene kalbiniz görecek. Cenneti gösterecek Allah Teala sizlere. Cehennemi gösterecek, cennet katlarını, cehennem katlarını, gök katlarını gösterecek. O zaman namaz kıldığınız zaman karşınızdaki duvar yok olacak. Allah Teala'nın, isterseniz gözlerinizi kapatıp kalın, aynı şey. Gözünüzün önünde hep Allah'ın gösterdikleri şeyler var. Gözünüzde görmüyorsunuz, kalbinizdeki gözde görüyorsunuz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kalbindeki gözle, nefsinin kalp gözüyle yüzlerce defa Allah Teala'yı görmüş ve Miraç gecesi Allah'ın katına ulaşıyor. Allah Teala'dan emirleri alıyor, 5 vakit namaz emrini ve diğer emirleri alıyor
Ve aynı gece iniyor. Üstelik de ayrılığı birkaç dakika. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın huzuruna çıkan ve Allah'ı ruhunun baş gözleriyle gören Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala diyor ki, kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Kalbiyle yüzlerce defa Allah'ı görmüş ve ruhunun baş gözüyle gördüğü Allah aynı Allah. Kalbi gördüğünü tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. İşte namaz kılmak bu sebeple bir zevktir. Oruç tutmak, oruç boyunca açlık duymayacağınız bir noktaya Allah-u Teala sizi ulaştıracağı için o da zevk oluyor. Hem de iftar zamanında sizin iştahınızı açacak bir açlık duyacaksınız. Yemekler önünüze geldiği zaman acıktığınızı, şiddetle acıktığınızı hissedeceksiniz. Ama ondan evvel hassi hissettirmiyor Allah-u Teala. Yemekte de iştahlı kılıyor sizi. Ama siz olun, fazla yemek yemeyin sevgili kardeşlerim. Vücudunuzu yağlar kaplarsa ne demek istediğimi anlarsınız. Kendinize yazık edersiniz. Yağlanmak olayı bir zehir birikimidir vücudunuza, toksin birikimidir. Onun için şişmanlamayın sakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Çok mu zor istediği şey? Bana ulaşmayı dileyin diyor, gerisini bana bırakın diyor. Size diyor sözüm var, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben size mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştıracağım. Eğer diyor, 5-6 ay içinde bana olan inancınızı yitirmezseniz, bana gerçekten ulaşmayı dilersiniz. Şimdi Allah'a ulaşmayı dileyen insanların genin vasıflarına beraberce bakalım. Sizde Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemediyseniz onlardan biri olacaksınız. Öyleyse bu konunun muhtevası ne? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hangi inanç standartlarının içindedir? 1. Bu kişi Allah'a inanıyor. Siz Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyorsanız bu vasfın sahibisiniz. 2. Allah'a dünya hayatını yaşarken ruhun ulaşmasına inanıyor. Burada durun. Birçok Kur'an meali veren profesör, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye televizyonları parsellemişler, insanlara ahkam kesiyorlar. Yalan sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması üzerimize farzdır. Ama onlar bunu söyleyebiliyorlar. Bir ayet gösterin diyoruz, hiçbirisinin bir şey gösterebilmesi mümkün değil. Ama şeytan onları bir vasıta olarak kullanıyor. Ve de bu insanlar diyorlar ki, ruh insana hayat verir ve ruh vücuttan ayrılırsa insan mutlaka ölür. Sadece ölümle ruh vücuttan ayrılır. Yalan sevgili kardeşlerim. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz olduğu gibi Allah-u Teala da bize garanti veriyor. Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. İşte Şura 13. Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır.
mutlaka ulaştırır, birinci özellik. Sadece onları ulaştırır, ikinci özellik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri ulaştırır. Ama ulaştırırım demesi mutlaktır. Kim Allah'a yönelirse, yönelen mutlaka Allah Teala tarafından seçilmiştir. Seçilenlerin %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı gene dilemezler. Onun için Allah Teala çok geniş bir marj içerisinde düşünüyor olayı. Biliyor ki o seçtiklerin içinden küçük bir grup kendisine ulaşmayı dileyeceklerdir. Ama mutlaka seçilenlerden olacaklardır. İşte Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani Allah Teala o kişiyi dalalette bırakmak için dalalette bırakmak istiyor, öyle dilemiş. Onun için o kişi dalalette kalır diye düşünüyorsanız bu çok yanlış bir düşüncedir. Allah Teala kimsenin dalalette kalmasını istemez. Ama insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Şimdi Allah Teala'nın buradaki ifadesine bakalım. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse dalalette bıraktıkları bu dileğin sahibi olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette kalanlardır. Onlar, bütün insanlar dalalettedirler. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala dalaletten kurtarır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır ifadesi. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kesin bir kanun bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi ebediyen dalalette kalır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse vasıflarına bakıyordu kişinin. Bir, bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. İki, bu insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının üzerine farz olduğuna inanıyor. Bir, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu konunun mevcut olduğunu kesinlikle biliyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması muhtevasına inanıyor. Bir. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, bunun, bu muhtevanın Allah'a ulaşmayı dilemek keyfiyetinin Allah-u Teala'nın verilmiş sözü sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka gerçekleşeceğine de inanıyor. Aslında burada dört faktör saymamız lazım. Allah'a da inanıyor bu kişi. Oradan başlar her şey. Bu kişi evvela, her şeyden evvel Allah'a inanmış olması lazım. Allah'a inanıyor. Bir. İkincisi, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor. Ulaşması muhtevasına inanıyor. İki, üçüncüsü bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Dördüncüsü, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi gereğince, eğer Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka kendi ruhunu Allah'a ulaştıracağına da inanıyor. Bu inancın sahibi olan kişi kurtulmuştur. Böyle bir inanç kişiyi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeye götürür. Ve dileyen kişi
Allah Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. Bu keyfiyetin farz olup olmadığı konusuna gelelim. Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Farz mı? Açık bir şekilde farz. Emir. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Sonra Allah Teala buyuruyor: Lokman 15'te vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de Allah'a ulaşmayı dile. Ve Zümer 'sinde Allah Teala buyuruyor ki: Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Zümer 54. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı deyin, cehennem azabı deyin, her ikisinden de evvelki yaşantınızda, yani bu dünya yaşantısında emrediyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da bir, beçinizi de yani fizik vücudunuzu da iki, nefsinizi de üç, da bir, beçinizi de yani fizik vücudunuzu da iki, nefsinizi de üç, iradenizi de dört, Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a yönelmek, görüyorsunuz ki üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Peki ruhumuzu Allah'laştırmak, o da farz. İşte bunun bir emir olduğu, emir olması dolayısıyla da farz olduğu Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Neyi ulaştırıyorlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırıyorlar diyor Allah Teala. Öyleyse bir farzdan bahsediyoruz. Allah emretmiş. Ruhun Allah'a ulaşması üzerimize bu emir sebebiyle farz. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki Zariyat ilde fefirru İlallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Allah'a kaç ve sığın. Ve Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Açık ve kesin. Nefs tezkisiyle ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu oluyor. Allah'ın, Rabbinin adıyla, ismiyle Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde fefirru
İlallahi.

Affedersiniz. İrci'i ila rabbike. Fecr 28'de Allah Teala buyuruyor. İrci'i ila rabbike. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Üç vücudumuzda da Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde üç vücudumuza ayrı ayrı emirler çıkarmış Allah Teala. Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü diyor. İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Nefsimize sesleniyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruhumuza sesleniyor. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücudumuza sesleniyor. Fethuli fi ibadi, o zaman kulların arasına gir ve cennetime gir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala kendi zatına da çağrı yapmış. Rabbine geri dönerek Rabbine ulaş emri var. Allah Teala Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde diyor ki, Allah selam yurduna davet eder ve onlardan kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimse Nisa 175'e göre Allah'a ulaştıran yol. Allah'a ulaştıran yola ulaştırır. Allah'a ulaştıran yolu da Allah'a ulaştırır. 26. ayet-i kerime daha garanti ediyor konuyu. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor Allah Teala onlara. Ahsenül hüsna var. Allah'ın zatı var. Güzellerin en güzeli olan Allah'ın zatına ulaşma var ve ziyadesi var. Daha ötede de irade-i teslimde Allah'ın zatını görmek var diyor Allah Teala. Öyleyse ruhunuzu Allah'a ulaştırmak bu üzerinize farz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu da Allah'a ulaşmak da Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir, bir fenomendir. Hepinizin böyle bir müesseseyi yaşayabilmeniz mutlak bir dilekle başlar. O dilek dünyadaki mutluluğunda, ahiretteki mutluluğunda mutlak başlangıç noktasıdır. Ve en açık ifadesiyle, en sağlam ifadesiyle mutluluğun, dünya ve cennet mutluluğunun olmazsa olmaz şartıdır. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ondan sonraki merhalelerin hiçbirisine ulaşamazsınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman bileceksiniz ki Allah sizi bütün ibadetleri yapmak konusunda mutlu kılacak. Yani size namazı Allah sevdirecek. Size orucu Allah sevdirecek. Size zekatı Allah sevdirecek. Bütün güzellikleri hacca gitmeyi Allah sevdirecek. Kelime-i şehadet getirmeyi Allah sevdirecek. Ve bütün bunların ötesinde zikri Allah sevdirecek. Ve sizleri kendisine Allah ulaştıracak. Öyleyse o benim can kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden kainatın en kolay şeyi size bu kadar düşman görünüyor? Hatta Allah-u Teala'ya haksızlıkla suçlayabiliyorsunuz. Siz kurtuluşa ulaşacaksınız. Allah-u Teala bizim vasıtamızla size bu mesajları gönderiyor. Gelin dünyanın en kolay şeyini gerçekleştirin bir tek dileğinizle, ben sizi kendime ulaştırayım diyor Allah-u Teala. İşte diyor, bunu da vekil tayin ettim bunları anlatsın diye size. Biz onun sadece kölesiyiz sevgili kardeşlerim. Onun azatsız kölesi. Biz sadece bir köleyiz.
Yetkilerin hepsi Allah'ındır. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ruhumuzu da, vecimizi de, nefsimizi de, irademizi de teslim aldı bizden. Kendi irademizde bir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. O bize ne yaptırırsa onu yaparız. Ne söyletirse onu söyleriz. Biz sadece ve sadece ve de sadece bir vasıtayız. Allah'la kul arasına kimse giremez diyenlere de siz deyin ki Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor deyin. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse insanları hidayete erdirsinler diye Allah vasıta kılıyor. İşte o kıldığı vasıta bugünkü bu devirde o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri çok ama çok sevdiğimizi sakın unutmayın. Bu görevimizin ancak sizler tarafından benimsenmesi ile siz mutluluğu yakalayabilirsiniz. Bir defa daha söylüyorum, mutluluğun başka bir yolu mevcut değil sevgili kardeşlerim. Bütün ömrünüzü verseniz aramaya ikinci bir yol bulamazsınız. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan bir mutluluklar dizisi sizi bekliyor, buyurun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahu salavat.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle beraber olmak Allah-u Teala'nın bir lütfu keremi. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk bizim için sizlere hitap edebilmek, sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek, sizleri davet edebilmek Allah'ın güzelliklerine. Davet bizden ama karar merceği sizsiniz. Herkes kendi iradesinden sorumlu. İşte bu akşamki sohbetimiz irşat müessesesi, irşat. Nedir irşat? Hidayete erdirme prosedürü. Hidayete erdirme fenomeni. Hidayete ermek bir fenomendir. Kişinin devamlı istihaleler, yani değişiklikler geçirmesi gerekir. 28 basamaklık bir dizayn içerisinde kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Birinci safha. Sonra mürşidine ulaşıp tabi olur. İkinci safha. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder. Üçüncü safha. Dördüncü safhada bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Beşinci safhada nefsini Allah'a teslim edecektir. Altıncı safhada irşada ulaşacaktır. Yedinci safhada bu kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. İşte böylece yedi safhalık bir dizayn. İrşad nerede başlar? Üçüncü basamakta başlar. Nereye kadar devam eder? Sekizinci basamağın dördüncü mertebesine kadar devam eder. Mürşidin irşadı sekizinci basamağın dördüncü mertebesinde biter. Beşinci mertebe değil, kademe demek daha doğru. Sekizinci, 28. basamağın veya velayetin 7. makamı olan salah makamının 4. kademesinde irşat müessesesi, mürşidin irşat müessesesi sona erer. Bundan sonraki İrşad Allah'ın irşadıdır. Ve İhlas Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü basamaklarındaki irşat da aslında hikmetin ötesidir. Ve devrin imamına ait bir irşat müessesesi ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakalım. Acaba irşatla hidayet arasında ne gibi bir ilişki var? İrşada ulaşmak 28. basamağın 4. mertebesindedir. Ama ondan evvel kişi daima irşad edilendir. İrşada ulaştığı zaman artık irşad etmek için Allah'ın iradesinin bağlanması kalmıştır bu kişinin. Çünkü hikmetin ötesinde eğitim görmüştür. Devrin imamının eğitimini almıştır. Ve irşada ulaşan kişi iradesini Allah'a teslim etmek için hazır noktaya gelmiştir. Burası dördüncü hidayete geçiş noktasıdır. Öyleyse irşada ulaşan kişi daha evvel üç tane hidayete ermiştir. Ruhunu, beçini, nefsini Allah'a teslim etmiştir. İrşada ulaşması dördüncü hidayeti gerçekleştirmek üzeredir. Öyleyse irşada ulaşmakla hidayet arasında farklı bir seyir söz konusu. İrşada ulaşan kişi üç tane hidayeti aşarak irşada ulaşıyor. Dördüncü hidayeti irşada ulaşan kişinin irşada ulaştıktan sonraki hidayetidir. Öyleyse irşat hidayete erdirmenin vasıflarını muhtevasına alır. Hidayete erdirmenin standartlarını. Öyleyse mürşit hidayetçinin adıdır. Kademe kademe hidayetçiler var. Hidayete erdirmeye vesile olanlar, devrin imamı hariç bütün irşat makamı, bütün kavimlerdeki resuller de dahil olmak üzere hidayete erdirmeye vesiledirler. Hidayete erdirense devrin imamıdır. Bütün bunların ötesinde asıl hidayete erdiren sadece Allah'tır. Çünkü Allah Teala eğer o kişinin kalbine rahmetini, fazlını, salavatını göndermese, Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açıp içindeki küfür kelimesini alıp içine imanı yazmasa, o kişi hiçbir zaman hidayete eremez. Hidayete erdiren bütün bu sistemleri kuran ve kendisine ait olan kapılar kapalıyken onları açan ve o kişiye rahmeti fazlı ve rahmeti salavatı o kişinin kalbine gönderendir. Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmese gene işlemez sistem. Göğsünden kalbine nur yolunu açmasa sistem gene işlemez. Öyleyse devrin imamının hidayete erdiren vasfı nereden kaynaklanıyor? İki açıdan kaynaklanıyor. Birincisi, başlangıç kademesinde hidayetin, fiziki hidayetin başlangıç noktasında devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelmedikçe Allah o kişinin kalbine imanı yazmıyor. Öyleyse devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi, yerleşmesi o kişinin ruhunun vücuttan ayrılması için temel şarttır. Eğer devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine ulaşmasaydı, ona Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi, sana Allah'tan aldığım emri tebliğ ediyorum, ben bununla vazifelendirildim, sen vücudu terk et, Allah'a geri dönme zamanın, Allah'a mülaki olma zamanın artık geldi demesi üzerine ruh vücuttan ayrılabilir. Ayrılamasaydı ne olacaktı?

İstihaneyi, mürşidinizin kim olduğunu sorun, isteyin diyor Allah Teala. Ama diyor bu çok zor bir iştir diyor arkasından da. Fakat diyor huşu sahipleri için zor değildir. Yani onlar sorarlarsa ben onlara mutlaka mürşitlerini gösteririm diyor Allah Teala. Peki kimmiş bu huşu sahipleri? Onlar diyor Allah Teala Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır. İşte bu noktada kişinin Allah Teala ile olan ilişkilerinde yeni bir merhale söz konusudur. Allah mutlaka ona gösterecektir. Kim bu insan? Onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını Allah'a ilka edeceklerine, hayattayken ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Ve ölümden sonra da ruhlarının Allah'a ulaşacağına, rücu edeceğine gene kesin şekilde inananlardır. Hem hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, hem de ölümden sonra tekrar vücutlarına geri dönen ruhun Azrail Aleyhisselam ve onun takımı tarafından tekrar Allah'a geri götürülmesi olayı. İşte sevgili kardeşlerim, bu kişinin kalbine Allah Teala'nın nur göndermesi, %2 rahmet birikimi, huşu sahibi oluş, mürşidi sormak. Ve Allah mutlaka mürşidini gösteriyor kişinin. İkinci takvaya ulaşıyoruz. Kişi mürşidine tabi olunca tabiyet takvasının sahibi olur. İşte Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhin vesînete. Ey amin olanlar, bunlar evvelce takva sahibi olan, birinci takvanın sahipleri olan amin olanlar. Çünkü takva sahibi olun diyor Allah Teala. İkinci takvanın sahibi olun diyor ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah'tan. Ve Allah yolunda cihad edin diyor. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin ve cihad etmeye başlayın. Tabiyetten sonra kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Bu Allah yolunda nefsin kalbinin nurla dolması için şeytanla yapılan bir cihattır. Nefsin tezkiyesi için. İşte bu noktada Allah Teala ey amin olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanlar, birinci takvanın sahipleri, şimdi diyor Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişi Allah'tan isteyerek ikinci takvaya ulaşın. Ne olur? Allah'tan mürşidimizi istersek, Allah-u Teala mutlaka bu seviyedeysek, ikinci takvaya ulaşmışsak, nefsimizin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşmişse, mutlaka Allah-u Teala cevap verecektir. Mutlaka mürşidimizi gösterecektir. Ve kişi mürşidine gidip tabi olacaktır. Burası ikinci takva. Ne olur tabi olursa? Tabi olursa bu kişi mürşidine, tabi olduğu zaman o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Mümin 15, o kişinin başına devrin imamının ruhunun geldiğini ve o ruha Allah'ın katından geldiğini söyleyerek o ruhun Allah'a mülaki olma gününün, yevmüt telakının geldiğini haber verir. Vücudu terk et der. Senin yerine Allah bizi gönderdi. Ve kişinin başının üzerine gelir. Önden arkaya doğru uzanarak kişinin başının üzerinde

0: yer alır.
1: Devrin İmamı'nın ruhu. Burası ikinci takvanın başlangıç noktasıdır. Devrin İmamı'nın ruhu kişinin başının üzerine gelir. O kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh, Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve kalbine iman yazılır diyor Allah Teala. Sonra ne olur? O kişinin bütün günahlarını Allah Teala sevaba çevirir. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime gereğince Allah'a ulaşmak üzere mürşidine tabi olan, ihsanla tabi olan kişi, o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sonra o kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Yani zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'tan gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat nurlarından fazıllar, karşıt kutup oluşturan, kalbe yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu konu nefs tezkiyesi adını alır. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktasında ikinci takva, tabiyet takvası yaşanmıştır. Bundan sonra kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından, rahmetle faz, rahmetle salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Nefsin kalbinde %2 rahmet nuru zaten vardı. Geri kalan yeri doldurmak üzere fazıllar %98'e kadar dolduracaklardır. İlk %7 nur birikiminde o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına kadar, birinci gök katına ulaşır. O güne kadar o kime tabi olduysa onun dergahında, ondan sonra da Devrin İmam'ın dergahında bir nevi eğitim görür veya tecrübe kazanır ruh. Ama önlerinde rahleler ve Kur'an-ı Kerimler olduğu cihetle bir nevi ilim almak söz konusu olur. Yani orada Kur'an'ın sırlarına ruh için giriş söz konusudur. Ve yapacağı yolculuk için ruh hazırlanmıştır. Ne zaman nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşirse, o da 7. kata kadar çıkabilecek, 6. kata kadar çıkabilecek olanlarla birlikte ana dergâhtan ayrılır, ama 1. kata kadar çıkabilir, orada kalır. Kendisiyle beraber kalanlarla birlikte kalır. Daha evvel Allah'ın yoluna tabi olanlar 2. kata çıkar. 2. katta kalanlar kalır. Ve böyle devam eder olay. Ne zaman kişinin kalbinde ikinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşirse, 1. %7 ile kişi nefsi emmaredir, 1. gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimine nefsi devam edilir, 2. gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikimiyle nefsi mülhimededir, Allah'tan ilham almaya başlar, 3. gök katındadır. Nefsi mutmainne de 4. gök katına ulaşır. Nefsi raziye de 5., nefsi mardiye de 6., nefsi tezkiye de 7. gök katına ulaşır. Her bir gök katını kişinin aşması, o gök katları için %7 fazıl birikimine mutlak olarak ihtiyaç gösterir. Bu sebeple zikirsiz bir nefs tezkiyesi olmadığı gibi, nefs tezkiyesi olmaksızın ruhun Allah'a ulaşması mümkün değildir. İşte bakınız ne diyor Allah Teala Müzzemmil 8'de, Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zikretmeden, zikir nefs tezkiyesini oluşturmadan kişinin ruhunun zemin kattan birinci kata yükselmesi dahi mümkün değildir. Böyle bir şey olamaz. Ruhun vücudundan ayrılması ise kişinin mürşidine ulaştığı zaman gerçekleşir. Allah Teala buna diyor ki zalikel yevmül hakkı femen şa'itte haza ila rabbi meaba. Nebe 39, Nebe 38'de mürşidin önünde yapılan bir tövbe merasiminden bahsediyor. Nebe 39'da da bunu diyor. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder diyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna me'ab olur diyor. Sığınak olur diyor. İşte Vahid 35'teki taviyet takvasından sonra ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Allah'a ulaştığı nokta nefsin tezkiye noktası. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için eder. Neden? Ezelde yemin vermiştir Allah Teala'ya nefsini tezkiye edecek diye. Ve bu yeminini kişi yerine getirir. Nefs tezkiyesini gerçekleştirir. Ruhu da Allah'a döner. Ruhu Allah'a döner diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizaynda kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı, Allah'ın zatında yok olduğu nokta üçüncü takvayı ifade eder. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın verdiği söz buraya kadardır. Öyleyse burada toparlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Mutlaka onları kendisine ulaştıracak. İşte Allah Teala Şura 13'te diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Ulaştırdığı zaman kişi üçüncü takvanın sahibidir. Evapların takvası bu. Kaf 31 ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vahid hâzâ mâ tu'adûne li kulli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar için, yani ruhlarını meaba ulaştırıp ruhlarına Allah'ın zatının meab olduğu kişiler için bu takva. Bir de başların üzerine devrin imamının geldiği noktadakiler için. Öyleyse burada iki takva da var. Kişinin başının üzerinde devrin imamının olduğu nokta bir evvelki takvayı işaret ediyor. Ve evvaplar içinse burası söz konusu. Ruh Allah'a ulaşmıştır, Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah bütün insanlara söz veriyor ki kullarından dilediğini, yani insanların %90'ını seçerken sana daha fazlasını, ama onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır sevgili kardeşlerim. Öyleyse burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Burası evaplar takvasıdır. Bundan sonra ne olur? Kişi zikrini giderek arttırır ve önce Allah'ın indinde kendisine bir taht ihsan edilir. Allah'ın indinde baki olur kişinin ruhu. Bekabillah kademesidir. Allah ile birlikte baki olan, Allah'ın huzurunda baki olan, Allah'ın zatında değil. Bir evvelki kademedeki Allah'ın zatında baki olmuştu. Ruh Allah'ın zatına ulaşmış ve yok olmuştu. Sahibine emanet geri dönmüştü. Sahibi tarafından da kabul edilmişti. Ve şimdi burada Allah'ın katında bir taht ihsan ediliyor. Allah'ın zatından ayrılan ruh orada bir tahta kavuşuyor. Sonra Allah Teala yeni bir noktaya ulaştırıyor. Buradaki muhtevaya baktığımız zaman çok açık bir şekilde görüyoruz sonuçları. Kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş. Bundan sonra taht-ı ihsanı, bundan sonra kişi zikrini günün yarısından daha öteye taşırıyor. Her gün 12 saatten daha fazla zikrediyor. Bu nokta o kişinin pozitif zühde sahip olduğu, zahit olduğu nokta. Dünyadan elini eteğini çekerek ahirete dalan bir kişi değil. Böyle bir ifade yok Kur'an'da. Dünya, hem dünyada hem ahirette yaşamakta olan birisi, bir lokma bir hırka olayı da burada geçerli değil. Ve Allah Teala'nın dizaynına göre o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olduktan sonra burası günün yarısından daha fazla zikir yaptığı ve nefsinin, kalbinin %70'ten daha fazla nurla dolduğu bir nokta. Bu %70'ten fazla nurlar %80'i aştığı zaman kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Teslim olursa o zaman fizik vücudun teslimi söz konusudur. %81 nur birikimiyle fizik vücut Allah'a teslim olur. Burada Allah Teala'nın vücuda getirdiği takva muhsinler takvasıdır. Biliyorsunuz Nisa 125'te Allah Teala buyuruyor ki femen ahsenu dinen mimmen eslemi ve çehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki ve çini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen, fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. İşte böyle bir insan fizik vücudunu teslim ettiği zaman Allah'a, bu takva muhsinler takvası oluyor bu ayet-i kerime gireyince. Maide suresinin 90. ayet-i kerime, 93. ayet-i kerimesi. Leyse alellezine amenu ve amilus salihati cinahun fima taimu iza mettekav ve amenu ve amilus salihati sümmettekav ve amenu sümmettekav ve ahsenu. Vallahi yuhibbul muhsinin. Amin olanlar ve salih amel yapanlar, ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar üzerine takva. Bu birinci takva. Takva sahibi olmadıkları zaman yediklerinden dolayı bir günah yoktur. Amin olun ve amilü salihat yapın. Yani mürşidinize ulaşın, nefs tezkiyesine tabi olun ve İkinci defa amin olun. Sonra da takva sahibi olun. Amin-i salat yaptığınız zaman ikinci takvaya ulaşın. Amin olun. Sonra da takva sahibi olun. Üçüncü takvaya ulaşın. Yani ruhunuzu Allah'a teslim edin. Bu takvanın da sahibi olun. Ve ahsen olun. Allah muhsinleri sever. Ahsen olanları, yani fizik vücutlarını Allah'a teslim ederek muhsinlerden olanları sever. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah Teala birinci takvayı da, ikinci takvayı da, üçüncü takvayı da almış. Burası fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz nokta. Buraya kadar olan olaylar dizisinde Allah ile olan ilişkilerimiz hangi dizaynda, neler oluyor? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse birinci takvaya ulaşamaz. Allah-u Teala'nın sözü üçüncü takvaya kadardır. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a yönelirse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Tamam. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci takva. Mürşidine ulaşıp tabi oldu. İkinci takva. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Üçüncü takva. Üç tane takva söz konusu. Peki bu üç tane takvanın bulunduğu üç kademede üzerimize farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? İşte Allah Teala burada Maide 93'te amini olun ve amini salihat yapın diyor Allah Teala. Birinci takvanın sahibi olması üzerine farz kılınıyor. Münibine ileyhi vettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Bu bir farz emri ifade ediyor. Maide 35'te ikinci takvanın da farz kılındığını görüyoruz. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Birinci takva da farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşmak da farz. Evap takvası, ruhu Allah'a ulaştırmak. Üzerimize farz mı? Kesinlikle farz. Allah Teala buyuruyor ki Müzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ve bu da farz mı üzerimize? Üçüncü takvada Allah Teala Maide 93'te ve aminu ve aminu salati diyor. İkinci takvadan bahsediyor. Takva sahibi olmadan evvel yedikleri onun için günahtı. Günah artık değildir diyor Allah Teala. Ve takva sahibi ol diyor. Birinci takva var burada. Ve aminu ve amilü salihati sümmette kav sonra diyor. Yeniden aminu ol, mürşidine ulaş ve amilü salihat yap. Yani nefsi ıslah edici ameller yap. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan nefsini ıslah edici ameller yapamaz. Öyleyse burası ikinci takvayı da farz kılıyor. Yetmez. Ve aminu sümmette kav ve ah sonu diyor Allah Teala. Ve amilü salihati sümmette kav mürşidine ulaş. Sümmette kav ondan sonra da diyor takva sahibi ol. Bu da üçüncü takvayı ifade ediyor ruhun. Allah'a ulaştığı noktadaki takvayı içeriyor. Ondan sonra da gene ameni ol diyor. Ve sonra takva sahibi ol diyor. Ve ahseni ol diyor. Muhsinlerden ol diyor. Bu da dördüncü takva. Öyleyse Muhsinler takvası Maide suresinin 93. ayet-i kerimesi dört takvayı da alıyor. Birinci takva takva sahibi olmadan önce onların yediklerinde bir günah yoktu diyor. Birinci takvayı zaten ikinci takvayı da yukarıda vermiştik. Ama üçüncü ve dördüncü takvalar burada net olarak farz olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diledi mi? Hepsi diledi. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala sahabeden bahsediyor. Diyor ki sahabe için onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Vellezine iştinabut tağute an yabuduha ve enâbe ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşer ibâdî. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanları kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Bütün sahabe birinci takvayı başarmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Peki mürşitlerine ulaşmışlar mı, tabi olmuşlar mı? İkinci takvayı da başarmışlar mı? Üzerlerine farz mı? Gördük ki bu takva farz. Ama ikinci takvanın da farziyetine bakalım. Yani mürşide tabi olunduğu noktadaki durum, Allah Teala bu takvada zaten açıkça söylüyor farzı. O takvayı da ey amine olanlar, yeniden takva sahibi olun ve böylece Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaştırmayı vesile olacak kişiyi istediğiniz takdirde ancak ikinci takvanın sahibi olursunuz. İsteyin diyor. Allah'a ulaştıracak, Allah'a ulaştırmayı vesile olacak kişiyi isteyin diyor Allah Teala'dan. Ve isteyerek takva sahibi olun diyor. Bütün sahabe istemişler. İkinci takvanın da sahibi olmuşlar. İstedikleri kesin mi? Kesin.

Hepsi kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Allah Teala bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi, sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Görüyoruz ki tabiyet farz ve sahabe tabi olmuşlar. Tabiyet takvasının sahibi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi. Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Zümer 18'de. Onlar sözü dinlerler, ahsen onlarına tabi olurlar. Hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Fizik vücutlarını teslim etmişler mi? Bütün sahabe hepsi teslim etmişler. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibimi, ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse dördüncü takvanın da sahibi olmuşlar. Gelelim beşinci takvaya. Allah Teala bu takva biliyorsunuz ulul elbab takvası. Yani kişinin nefsini de Allah Teala'ya teslim ettiği nokta. Ulul elbab olmak üzerimize farz mı? Evet. Ulul elbab olmak daimi zikirle ifade ediliyor. Daimi zikrin sahipleri ulul elbaptır diyor Allah Teala. Ve ulul elbab olmak üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınıyor. Önce li ulul elbab yezkürallâhe kıyamen kuvvetem ve alâ cunubim diyor. O ulul elbablar, ulul elbab olanlar var ya, onlar ayaktayken de otururken de yenisi yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah Teala. Ondan sonra ne diyor? Farz kılıyor üzerimize. Feskürallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cunubim. Bütün sahabeye hitap ediyor. Ayaktayken de, otururken de, yanısı yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bütün asırlar boyunca bütün insanları daimi zikre, bütün insanlara, insanlar için daimi zikri farz kılıyor Allah Teala. Ve bu takva ulul elbab takvası. Maide suresi 100. ayet-i kerime. Kullâ yestevil habisu vettâyibu ve lev acebeke kesretül habis. Fettekullâhe ya ulul elbâbi lâ leküm tuflihun. De ki habisin çokluğu, haram, murdar ve fesadın çokluğu senin hoşuna gitse bile habis ile tayyib bir değildir. Ey ulul elbab, Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki siz felaha erersiniz. İşte burada ulul elbabın Allah'a karşı takva sahibi olmaları ifade ediliyor. Ulul elbab makamına gelenlerin. Bakara 197'de Allah Teala diyor ki el haccu eşhurun malumat femen farada fihinnel hacca fela refese ve la fusuka ve la cidale fil hac. Ve ma tef'alu min hayrın yalem hullah. Ve tezevvedu fe inne hayra zadit takva. Ve tekuni ya ulul elbab. Hac bilinen aylardır. İşte kim o aylarda haccı farz edinirse artık haçta kadına yaklaşmak, fasıklık, cedelleşmek yani kavga yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Hiç şüphesiz azığın hayırlısı takva sahibi olmaktır. Ve ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun diyor Allah Teala. Bu da Allah Teala'nın ulul elbaba söylediği ulul elbabın takva sahibi olması. Ve bütün sahabe
takva sahibi olmuş mu, ulu'l-elbab olmuş mu? Gördük ki hepsi olmuşlar. Öyleyse farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş ve ulu'l-elbab takvasında sahibi olmuşlar. Altıncı kademe, irşat takvası. İhlas takvası. Maide 65, فَلَمْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اَمِنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Eğer kitap ehli amen olup takva sahibi olsalardı elbette günahlarını örterdik ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık. Naim cennetleri altıncı kat cennet ve burası onun için irşat takvası oluyor. Allah Teala bu konuda diyor ki Bakara Suresi'nin 139. ayet-i kerimesinde sahabe için onlar diyor o kitap sahiplerine deyin ki ey kitap sahipleri Allah bizim de ilahımız, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz. Ama biz ona karşı muhlesin olanlarız. İhlas sahibi olanlarız. Tüm sahabe bu ihlas takvasının sahibi olmuşlar. İrşat takvası veya ihlas takvası ikisi de kullanılıyor. Ve yedinci takva bir hakkın takva. Ali İmran 102'de Allah Teala üzerimize farz kılıyor. Ya eyyühellezine aminüttekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey amini olanlar, hakkıyla takva sahibi olanlar, hakka tukatihi takva ile takva sahibi olanlar nasıl bir takvanın sahibi olursa onlar hakkıyla takva sahibi olanlar gibi Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'a ölmeden önce Allah'a teslim olun. Allah Teala Ali İmran 76'da diyor ki وَلَا مَنْ اَفْوَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَاِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Hayır öyle değil. Kim ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Bu ahdini yerine getirmek iradenin teslimini de içeriyor. Allah takva sahiplerini sever diyor. Buradaki ahd İradenin tesliminin, ruhun ve için nefsin ve iradenin tesliminin müşterek teslimin adı. Böylece sevgili kardeşlerim, bütün sahabenin bu hedeflere ulaştığını görüyoruz. Üzerlerine farz olduğunu görüyoruz takvanın. Bu bir hakkın takvanın üzerlerine farz olduğunu görüyoruz. Ve bütün sahabenin de bu takvaya, yani son takvaya ulaştığını görüyoruz. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Nereden biliyoruz? Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki orada o sahabe-i künel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Demek ki ister ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki Allah Teala her şeyin en güzelini Kur'an-ı Kerim'ine koymuş. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane takva oluşturmuş. 7 takvanın 7'sini de üzerimize farz kılmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe
7 Safa'nın 7'sinde gerçekleştirmiş, 7 takvanın da sahibi olmuş. Bugün artık takva denilince sadece Allah'tan korkmak akla geliyor. Bu ayetlerin, bu Türkçe'ye çevrilişleri Allah'ın bize öğrettiği çevrilmeler. Yoksa geri kalan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealine bakarsanız eğer, göreceksiniz ki hepsinde bu bizim seviyesine göre verdiğimiz, kişilerin Allah yolundaki yükselme seviyelerine göre verdiğimiz tariflerin hiçbirisi yok. Bütün bu takvalar hepsi Allah'tan korkmak olarak Türkçeleştirilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım, takva müessesesi bundan ibaret. Ve insanlar takvayı Allah'tan korkmak, çekinmek, sakınmak diye değerlendirdikleri için 7 tane takvanın 7'sinden de haberi yok insanların. Hepsini aynı seviyeye yapıp bu işi bitirmişler. Üzerine tüy dikmişler sonra da. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bize takva konusunda bir güzelliği yaşattı. İşte böyle bir güzelliği bizleri yaşatan Allah Teala'ya huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. El Fatiha ve as salavat Allahumme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde hamdolsun ki birlikteyiz. İslam'dan kopan kavramlardan bahsediyoruz. Kavramlardan biri de mürşid. Mürşidin gerekliliği, farziyeti artık hiç dikkate alınmıyor. Bir mürşide tabi olmanın Kur'an'daki farziyeti artık dinini yaşadıklarını zanneden insanların %90'dan fazlası için bir mecburiyet değil. Sanki onların üzerine farz kılınmamış mürşide tabiye. Evvela Allah'ın mürşid adını verdiği insan kimdir? Bunun muhtevasını ortaya koyduğumuz zaman şunu göreceğiz ki sevgili kardeşlerim, her şey çığırından çıkmış. İslam'ın bildiğiniz gibi 7 tane safhası var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ikinci safha, ruhu Allah'a ulaştırmak, üçüncü safha. Bu üç safha Allah Teala tarafından kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar için garanti edilmiş. Onlar ulaşmayacaklar Allah Teala'ya, Allah onları kendisine ulaştıracak. Peki bunun ötesi fizik vücudun teslimi, dördüncü safha, nefsin teslimi, daimi zikre ulaşıp nefsi teslim etmek Allah-u Teala'ya 5. safha, irşad olmak, muhlis olmak, ikisi de aynı kademeye geliyor. 6. safha, iradeyi de Allah'a teslim ederek, cüz'i iradeyi de Allah'a teslim ederek, onun gerçek sahibine teslim ederek irşad makamına tayin olmak ve mürşid olmak 7. safha. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin bütününü ifade ediyor. 28. basamağında 5. kademesini ifade ediyor. Öyleyse mürşit Kur'an'daki normal bir insan için aşılması lazım gelen bütün kademeleri aşabilen insan demektir. Ve kavram unutulmakla kalmamıştır. Mürşit müessesesi de unutulurken tabiyet müessesesi de unutulmuş. Tamamen devreden çıkmış ve insanlar mürşidin farz olmadığını zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar büyük Kur'an'a aykırılıklar bir anda oluşmamış. 14 asır boyunca insanlar adım adım hedeflerden sapmışlar. İnsanlar Kur'an'ı rafa kaldırmışlar ve din adamlarının ortaya koyduğu
görüşler ve kararlarla yönlerini tayin etmeye başlamışlar. Ve Kur'an bir umacı haline getirilmiş. Siz Kur'an'ı anlamazsınız. Kur'an Arapça olarak Araplara indirilmiştir. Sahabe de Arap'tı. Ama Kur'an'ı anlamak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlardı. Diyorlar. Ve de Kur'an'la bir ilişki kurmanın, Kur'an'ın manasını öğrenmeye çalışmanın beyhudeliği, bir hedefe ulaştıramadığı noktasından hareket ediliyor. Asırlar boyunca böyle olmuş. Peki ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel rahmeti rahmana kavuşmuş. Ondan sonra din adamları yazdıkları kitaplarla dini bugüne kadar getirmişler. Şimdi aradan geçen devirleri devre dışı bırakın, başlangıca ve sonuca bakalım. Başlangıçta ne vardı? İslam'ın 7 safhası vardı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 safhanın 7'sinin de farz olduğunu söylüyor. 1. Bütün sahabenin 7 safhanın 7'sinde yaşayıp irşat makamına kadar ulaştıklarını söylüyor. 2. Ayetler net ve kesin olarak bunu söylüyor. Öyleyse söylediğimiz bir gerçek mi? Bu kısmın ispatıyla başlayalım konuşmamıza. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Allah Teala diyor ki menibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Rum 31. Demek ki farz. 3 tane, 4 tane örnek vermeyeceğiz. Farz olduğunu ispat edeceğiz ve bütün sahabenin bu hedefe ulaştıklarını ispat edeceğiz birer ayetle. Konumuz bu değil. Ama bu konunun temel direklerinden bir tanesi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَمُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ عِبَادِي. Diyor ki Allah Teala, onlar sahabe şeytana kul olmaktan kurtuldular. İçtinab ettiler, kaçındılar, kurtuldular. Neden? Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler diyor. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Bütün sahabe Allah'ın kulu olmayı başarmışlar. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediklerini ve şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olduklarını burada ispat ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. 3. basamak. Mürşide ulaşmak 14. basamak. Farz mı? Allah Teala buyuruyor ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. İkinci takvanın sahibi olun. Ve Allah'a ulaştırmaya size kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. O vesileyi Allah'tan istememiz söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek, vesileyi Allah'tan istemek. İşte bizi Allah'a ulaştıracak olan o vesile Allah-u Teala'nın mürşididir.
ulaştırmakta önayak olan, ulaştırmakta mutlak olarak bulunması lazım gelen bir müessese, irşat müessesesi. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşmışlar mı? Kainatın en büyük mürşidine. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onlar Akabe'de sana biat ettikleri zaman, orada Akabe kelimesi kullanılmıyor, onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabi oldukları da kesinleşmiş. Mürşit farz ve bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar, tabi olmuşlar, farzı yerine getirmişler. Üçüncü safa, birincisi, bunların birincisi üçüncü basamakta gerçekleşir. İkincisi 14. basamakta gerçekleşir. İkisi de gerçek, farz ve gerçekleşmiş. Ruhu Allah'a ulaştırmak 21. basamak. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mıdır evvel? Ruhun Allah'a ulaştırılması üzerimize farz mı? Allah Teala diyor ki Müzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebkiyle, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah Teala İrci ila Rabbike buyuruyor Fecr 28'de. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Yani hidayete ermişler mi? Evet, bakıyoruz. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler diyor sahabe için. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar diyor. Onlar hidayete erdiler diyor. Hidayet biliyorsunuz, İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala diyor ki men yehdillahu fehüvel mühted. Kim Allah'a ulaşmışsa o zaman o kişi hidayete ermiştir. Ya da Allah kimi ona kendisini ulaştırmışsa o zaman o kişi hidayete ermiştir. Demek ki bütün sahabe hidayete ermişler ve hidayet, ruhun Allah'a ulaşması üzerimize farz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Fizik vücutlarımızı Allah Teala Adem oğulları diyor. Adem'in sulbünden gelen bütün insanların fizik vücutları. Ve Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde diyor ki elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah'a kul olmak, kul olacağımıza dair, Allah'a fizik vücutlarımızı teslim edeceğimize dair, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ederek Allah'ın kulu kılacağımıza dair Allah'a ahd vermişiz. Öyleyse üzerimize farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Ali İmran 20. Allah Teala diyor ki ey Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Üzerimize farz mı? Farz. Teslimleri de tamam. Dördüncü safa. Nefslerini teslim etmişler mi? Nefslerini teslim edenlerin Kur'an-ı Kerim'deki adı ulul elbab. Niye ulul elbab? Yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim diyor Allah Teala. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri. Bu daimi zikrin tamamlanması halinde nefte hiç afet kalmadığı için nefsin Allah'a tam teslimi söz konusu oluyor.
üzerimize farz mı? Nisa 103'te Allah Teala diyor ki ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Farz, bütün sahabe bu lazimeyi yerine getirmişler. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Peki muhlis olmak söz konusu, irşad olmak söz konusu üzerimize farz mı? Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde nefslerinin kalbini halis kılmış kullar olmakla emrolundular. Dinde halis kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. Ve Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki onlara deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Allah'a muhlis olanlarız. Allah'a karşı bütün sahabe muhlis olmuşlar. Fizik vücudun teslimi 25. basamak. Ulul elbab olmak, nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Muhlis olmak, irşad olmak. 27. basamak ve iradenin teslimi 28. basamak. Allah Teala bu takva müessesesine bir hakkın takva diyor. Hakka tukatiye takva. Onlar diyor başkaları size öncekiler nasıl bir hakkın takva ile takva sahibi olmuşlarsa siz de öyle takva sahibi olun diyor Allah Teala herkese. Ali İmran 102. Ve bütün sahabe iradelerinde Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilmişler. İrşat görevlerinde bir hakkın gerçekleştirmişler. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime Allah Teala bu hususu söylüyor. O sabikune levelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İster ensar olsun, ister sahabe, hepsine teslim olunmuş. Hepsi irşat makamının sahipleriydi. Bu makamda 28. basamağın 5. kademesi de iradeyi de Allah'a teslim edip Allah'a, Allah'ın mürşidi olmak üzerimize farz mı? Farz. Bu kişi ruhunu da ve içinde nefsini de iradesinde Allah'a teslim etmiştir. Öyleyse mürşid olmak, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki mürşid olmak bedava bir olgu değil. Mutlak olarak daimi zikri gerektiriyor. Mutlak olarak ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimini gerektiriyor. Bir mürşid eğer Kur'an'daki mürşitse o ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişidir. O sabrın sahibi olmuştur. Öyleyse
konumuzun muhtevasını

Ama vekil mürşitler de kendilerine tabi olunmaları için Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmışlardır. Çünkü herkesin bulunduğu yerde bir mürşit olmalı ki insanların ulaşabilecekleri bir yerde o mürşide tabi olsunlar. İşte her yerde bulunan bu mürşitler vekil mürşitlerdir. Yani asıl mürşitlere tabi olup da onların vekili sıfatıyla esas tövbenin irşat makamının sahibini olması gerekirken o kişiyi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşmayı dilediği noktada Allah'ın onu gerçekleştirmesi için hacet namazını kıldığı zaman gösterdiği kişi bazen asıl mürşittir, bazen de asıl mürşidin vekilidir. Vekile tabiyet gerçekleştikten sonra fırsat doğarsa tabi olan kişi için esas mürşide de gidip tabi olması söz konusu olacaktır. Öyleyse mürşit dediğimiz kişi alelade bir insan değildir. Mürşit ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Veçini Allah'a teslim etmiştir. Nefsini Allah'a teslim etmiştir. İradesini de Allah'a teslim etmiştir. Allah'ın kendisine emanet olarak verdiği her şeyi onun sahibi olan Allah'a teslim etmiştir. Hayattayken yapmıştır bunları. Ve de daimi zikrin sahibi olmuştur. Mürşidin vasıflarına baktığımız zaman onun daimi zikirde olduğunu görüyoruz. Birinci özelliği. İkinci özelliği bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üçüncü özelliği Allah onların kalp gözünü açmıştır. Dilediği zaman onlara bir şeyler gösterir kalp gözlerine fiziğin ötesinden. Allah onların kalp kulaklarını açmıştır ve o gösterdiği şeyin mahiyetini onlara anlatır. Onlara vahyetmek suretiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu irşat makamındaki kişi bu dört temel vasfın ötesinde ehli tezekkürdür. Allah'la her an konuşmak, tezekkür etmek imkanının sahibidir. Ehli hayırdır. Devamlı zikrettiği için, daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanıyor. Derecat kazanmak hayırdır. Derecat kaybetmek şerdir. Bu kişi ehli hüküm ve ehli hikmettir. Hakemlik yaptığı zaman veya hakimlik yaptığı zaman mutlaka adaletle hükmeder. Çünkü Allah'tan sorarak gerçekleştirir. Ve bu kişi Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine baktığı zaman 28 basamaktan hangisine giriyorsa onu bir çırpıda söyleyebilecek olan yeteneğin sahibidir. Kur'an'ın çatısını, 28 basamağı ve muhtevasını çok iyi bilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşit bu vasıfların sahibi olan kişidir.

Allah Teala'nın irşat makamına ulaştırdığı kişidir. Gerçek mürşid odur. Hayatımıza ne zaman girer mürşid? Önce bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Sadece bu dileğin sahipleri için mürşid vardır ve faydalı olur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememişse, bunca asırlardır oluşan Allah'ın evliyalarına özenmemişse, "Ya Rabbi, beni de o ermişlerden kıl" tarzında bir talebi olmamışsa Allah-u Teala'ya, o zaman o kişinin herhangi bir mürşide ulaşması bana bir şey kazandırmaz. Bir kişi mürşidine ulaşmadan önce mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş olmalıdır. Kim 12 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, o zaman o kişi hedefine ulaşmıştır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesturenin alınmasına sebebiyet verir. Kulaklarındaki vakranın alınmasına sebebiyet verir. Kalbindeki ikinetin alınmasına sebebiyet verir. O kişinin görme hastasının üzerindeki basiret adlı görme hastasının üzerindeki gışavetin alınmasına sebebiyet verir. Kişinin işitme hastasındaki mührün açılmasına sebebiyet verir. O kişinin kalbinin mührünün açılmasına sebebiyet verir ve kalbe ihbat konulmasına sebebiyet verir. Tam 7 tane faktör. Bunlar Allah'ın 7 ihsanıdır. 8. ihsan, Allah'ın o kişinin kalbine ulaşmasıdır. Allah Teala "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu" diyor. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı derse, Allah onun kalbine ulaşır diyor. Ulaşırsa ne yapar? Ulaşması Allah'ın 8. nimeti. 8. affedersiniz ihsanı. Nimet daha başlamadı. Sonra o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor Allah Teala. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Allah'a kurumuş toprakların suya olan hasreti gibi hasret duyanlar, huşu duyanlar için Allah onların kalplerini Allah'a çevirir. Bu noktada Allah Teala o kişinin kalbini kendisine çeviriyor. 9. İhsan. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve teslime açar diyor. Allah'a ruhunun teslim olması için açar. Allah'a fizik vücudun teslim olması için açar. Allah'a nefsinin teslim olması için açar. Çünkü bütün teslimlerin geçeceği, oluşacağı nokta merkez kalptir. Kalpteki Allah'ın nurlarının seviyesine göre kişi ruhunu %51 nur birikiminde ruhunu, %81 nur birikiminde fizik vücudunu,
%100 nur birikiminde nefsini Allah'a teslim eder ve bunun üzerine nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olduktan sonra o kişinin nefsinin kalbindeki müzeyyen olma olayı başlar, tezyin. Allah'ın verdikleriyle süslenme, yerlerin melekutuyla 7 defa tezyin edilir kalp, ulu'l-elbab makamında. 7 tane yer katı, 7 kat cehennem gösterilir. Her birinde bir kademe kalp tezyin olmuştur. Sonra göklerin melekutu gösterilir. Göklerin 7 katının her birinde bir mertebe tezyin olur kalp. O kişi ihlasa ulaştığı zaman, irşad olduğu zaman kalbinde 14 mertebe müzeyyen olma olayı tahakkuk etmiştir. Ve bu noktadan sonra salah makamında 5 mertebe daha kalbi müzeyyen olur. Böylece kişinin nefsinin kalbi tam 19 mertebe müzeyyen olduğu zaman o kişi irşat makamının sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, bütün mürşitler bu kademeyi tamamlamış olanlardır. Allah'ın irşada memur ve mezun ettiği kişi iradesini Allah'a teslim eden kişiye Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat yetkisini verir. Bu yetkiyi Allah-u Teala'dan bizatihi almamış olan bir kişi Allah'ın tayin ettiği bir mürşit değildir. Allah'ın tayin etmesi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle gerçekleşir. Bu kişi Allah-u Teala tarafından önce tövbe-i nasuha davet edilmiştir. İhlas makamı tamamlandığı zaman tövbe-i nasuhunu Allah'ın söylediği kelimeleri tek tek tekrar ederek gerçekleştirmiştir. Sonra da Allah'a iradesini teslim ettiği zaman Allah-u Teala iradenin teslimat aldık, irşada memur ve mezun kılındın cümlesini kullanır ve onun artık her noktada Allah'a sorması ve Allah'tan aldığı emirle hareket etmesi kendisine tebliğ edilir. İşte mürşitlerin iradelerini Allah'a teslimiyle beraber bu noktaya ulaşmaları söz konusudur. Öyleyse bir kişi mürşidine tabi olmak mevkine gelebilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mürşidine ulaşmak için ne yapmak mecburiyetindedir? Allah Teala bu hususu Fatiha suresinde şöyle anlatıyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyoruz Allah Teala'ya. Yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istihane isteriz. İstihane, Allah'tan mürşidi istemenin Kur'an'daki ismidir. Allah'tan istihane istenir. Mürşid, Allah'tan istenir. Allah Teala buyuruyor ki, Arallahu kastü sebili. Nail suresi 9. ayet-i kerime. Sebillerin tayini Allah'a aittir. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının bulunduğu ana dergâha baş gözüyle görünmeyen
ruhlara ait yollar vardı, yere paralel yollar. O yolların her birisi bir sebildir. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamın dergâhına doğru dünyanın her köşesinden yollar vardır. Devrin imamı bütün mürşitlerin bağlandığı temel merkezdir. Öyleyse Yaşat makamının sahipleri kendileri o ruhları eğitmek yetkisinin sahibi değillerdir. Eğitim devrin imamının dergahında oluşur. O tabi olduğu mürşidin dergahına gelen ruhlar oraya 12 tane ihsan olarak geleceklerdir. Demiştik ki ikidi ihsan başlangıçta tahakkuk eder. Görme, işitme ve idrak etme hastalarının açılmasıyla 7 tane ihsan. Sonra Allah'ın kalbe ulaşması 8. ihsan. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi 9. ihsan. Ve Allah'ın göğsümüzü yararak göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince 10. ihsan. Dikkat ettiniz mi? Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar diyor. Neden? Çünkü kişinin Allah'a ulaşabilmesi nefs tezkiyesi isimli bir olaya bağlıdır. Nefs tezkiyesi için Allah'ın rahmet, fazl ve salavat adlı nurlarının nefsin kalbine girmesi gerekir. Bunun için de bir yol şart. İşte bu yol Enam suresinin 125. ayet girmesi gereğince o kişinin göğsünden kalbine ulaşan bir menfez oluşturmak suretiyle Allah tarafından gerçekleştirilir. Kişinin göğsü yarılır, göğsünden kalbine nur yolu açılır. Bu Allah'ın 10. ihsanıdır. Bu noktadan itibaren o kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu kişi zikrettiği zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl isimli 2 tane nur kişinin göğsüne gelir. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Ama kalbe sadece rahmet nuru girebilir. Bu nurun girmesini Allah Teala Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Allah o kişinin ki göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. İşte o kişinin kalbine Allah nurunu gönderir. Hiç Allah'ın göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açtığı kişinin kalbine gönderdiği nurlar sebebiyle o kişinin kalbinin durumu ile kalbi zikir sebebiyle kararmış ve sertleşmiş olan herhangi bir insanın kalbi bir olur mu diyor Allah Teala. Allah'ın göğsünü yararak şerh ederek göğsünden kalbine yol açtığı kişinin kalbine gönderdiği nur sebebiyle o kişinin kalbiyle kalbi karanlıklar içinde olan kişinin kalp muhtevası hiç aynı olur mu diyor. Kalbi kararmıştır, sertleşmiştir bir tanesinin, diğerinin ise kalbi adım adım aydınlanmaya başlamıştır. Allah'ın rahmet nuru kişinin kalbine girmiştir. Tek bir nurdan bahsediyor Allah Teala. Nurlar demiyor. Burası 11. basamak.
ve on birinci ihsan. Bundan sonra ne olur? O kişinin kalbine giren nurların o kişide huşu oluşturması gerekir. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor. O kişinin kalbinde %2 nur oluştuğu zaman huşu da oluşmuştur. Önemli mi? Huşu oluşması çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü mürşide ulaşabilmek, konumuz mürşit, şu Kur'an'da mevcut olduğu halde İslam'da unutulmuş olan, olmasa da olur diye düşünülen mürşit. İşte bir insanın Allah'tan sorarak mürşidine ulaşması lazım. Söylediğimiz Fatiha suresinin o 5. ayet-i kerimesi gereğince, Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesi gereğince ve Enfal suresinin 35. ayet-i kerimesi gereğince. Affedersiniz, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi gereğince. Bir defa daha söyleyelim Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi ne? Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yani ikinci takvanın sahibi olun. Nasıl? Kim sizi Allah'a ulaştıracaksa, Allah'a ulaştıran o vesileyi, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Farz kılmış üzerimize Allah Teala. İşte bunu isteyebilmek için huşu sahibi olmamız lazım. Enam suresinin, hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde kişinin nasıl huşu sahibi olduğunu gördük. O kişi huşu sahibi oldu. Mürşidini istemesi lazım Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala diyor ki, biz Allah'a diyoruz ki Fatiha suresinde, yalnız senden istihane isteriz. İşte bu Allah'tan istenecek istihanenin nasıl isteneceği Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde ifade buyurulmuş. Allah Teala şöyle buyuruyor: Vestainu bis sabrı ve salatı innaha lekebiretun illa alel haşiin. Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi isteyin diyor Allah Teala. Bu da üzerimize bir farz. Hem bu ayet-i kerimeler Allah'tan mürşidin istenmesinin üzerimize farz olduğunu söylüyor, hem de Allah'tan istemenin gerektiğini söylüyor. İki husus birden bildiriyor bu ayet-i kerime. Hem istihaneyi mutlaka isteyin diyor, farz kılıyor üzerimize. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi gibi Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi de istihaneyi istemeyi üzerimize farz kılıyor. Hem de hacet namazı kılarak isteyin diyor Allah Teala. Namaz kılındığı cihetle isteme mahallinin Allah olduğu kesinleşiyor.
Ama bu büyük bir iştir, kebiretün bir iştir diyor Allah Teala. Neden? Çünkü kişi huşu sahibi olmamışsa, o söylediğimiz 12. vasıfa ulaşmamışsa, kalbinde %2 rahmet birikimi oluşmamışsa, huşu sahibi olmamışsa, o kişi 100 defa hacet namazı kılsa mürşidini göremez. İşte Allah'ın irşat makamını, Allah'tan isteğin hüviyetini 2 defa farz kılması şu şekilde sonuçlanıyor. İlla alel haşiyin, Bakara 46. Ama huşu sahipleri hariç. Yani başkaları için, huşu sahiplerinden başkaları için Allah'tan mürşit isteyip de mürşide ulaşmak bir hayal. Çok büyük, çok zor bir iş, Allah Teala onlara göstermez. Ama huşu sahipleri hariç diyor Allah Teala. Huşu sahiplerinin, bu noktadaki huşu sahiplerinin kim olduklarına bakıyoruz. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَٰيكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını Allah'a ilka edeceklerine, mülaki kılacaklarına, Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Huşu sahipleri Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştıracaklarına, ilka edeceklerine kesin şekilde inananlardır diyor. Sonra da diyor, sonra da ölümden sonra da ruhlarının Allah'a rücu edeceğine inananlardır diyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan, bu noktadaki insan, bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. Üç, Allah'ın bu hususu üzerine defaatle farz kıldığına inanıyor. Dört, ve Allah'a ruhunun ölmeden evvel dilerse Allah'a ulaşmayı mutlaka ulaşacağına da inanıyor. İşte bu kişi huşu sahibidir. Göstergesi kalbinde %2 rahmet nurunun 12. basamakta oluşmasıdır. İşte bu kişi huşu sahibi olmuştur. 13. basamağa gelmiştir. Vasıfların hepsinin sahibidir. Allah'a ruhunu kesin şekilde ulaştıracağına emin. Kesin olarak buna inanıyor. Ve bu hüviyetin sahibi olan kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi oluyor. Ne diyor Allah Teala? İlla alel haşin, ama huşu sahipleri hariç. Onlara mutlaka gösterir diyor Allah Teala. Diğerlerine göstermez ama onlara mutlaka mürşitlerini gösterir. İşte 13. basamak, kişi hacet namazını kıldı. Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi gereğince. Ve kişi mürşidine ulaşır. Mutlaka ulaşabileceği bir yerdedir. Ya mürşide mürşidi gösterir, ya da kendisine yakın vaziyette olan mürşit vekilini gösterir. Netice değişmez. Kişi mutlaka oraya ulaşıp tövbe edecektir. Tövbeden murat cereyan almaktır. Mürşit o cereyanın sahibi olan kişidir. Hangi cereyan? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na
çıkardı. İtikafa çekilirdi 30 gün, bazen 40 gün orada kalırdı. Bir gün Cebrail aleyhisselam göründü 40 yaşına bastığı zaman ve ona doğru bir adım attı. Bembeyaz elbiseler içinde, insan hüviyetinde göründü. Ona doğru bir adım attı ve ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ben okuma yazma bilmiyorum. Ümmiyim. Bir adım daha attı Cebrail aleyhisselam, yaklaştı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, gene oku dedi. Gene aynı cevabı aldı. Üçüncü adımda ikra dedi, bir ismi Rabbiki, Rabbinin ismini oku dedi. Ve kollarıyla sımsıkı sarıldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah'ın cereyanı Cebrail aleyhisselama her zaman olduğu gibi geldi. Ondan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçti. İkisi de şiddetle sarsıldılar. İşte bu cezbe bizim kardeşlerimizde mevcuttur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kadar ulaşan bir cezbe. Allah'ın cereyanı ve bu cereyanın insanlara ulaşması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 yıl sonra Hazreti Ali sahabeye diyor ki, ey sahabe, ey benim aziz kardeşlerim, sizlere ne oldu diyor. Bundan 30 yıl evvel ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanlarının sarsıldığını bilirim diyor. Ne oldu sizlere diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşid, iradesini de Allah'a teslim eden kişi mutlak olarak cezbenin sahibidir. Cezbe, mürşidin tanıtıcı vasfıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi mürşidine ulaştığında tabiyetini gerçekleştirir. Bu kişi o zaman tabiyet sırasında Allah'tan 7 tane nimet alır. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. 1. O kişinin kalbine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine iman yazılır ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Bu kişi mürşidine tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelir ve ona senin yevmit talakın geldi, vücudu terk et der. Mümin Suresi 7. 15. ayet-i kerime gereğince Allah'ın katından gelen devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna senin yevmit talakın geldi, Allah'a mülaki olma günün geldi, Allah'a geri dön emrini verir. Ruh vücuttan ayrılır. Üçüncü nimet ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Dördüncü nimet, Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan Suresi 73. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, cehenneme gidenler cehenneme girerler ama Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşan kişi, tabi olan kişi böylece kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olan kişi, aynı zamanda da bu kişi nefs tezkiyesine başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrettiği zaman Allah'ın katından gelen rahmet nefaz, rahmetle salavat nurları kalbine ulaşır ve kalbindeki Allah'ın yazmış olduğu iman kelimesine gelen fazıllar yapışmaya başlar. Kalbin işgal edilmesi, nurlar tarafından işgal edilmesi, kapkaranlık olan kalbin bu nurlarla adım adım aydınlanmaya başlaması nefs tezkiyesi adını alır. Kişi, o kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlar. Allah'ın beşinci nimeti, o kişinin fizik vücudu nefsin afetlerine karşı giderek daha büyük bir kuvvetin sahibi olur. Çünkü afetler giderek azalmaktadır.
altıncı nimet Allah-u Teala'nın ve o kişinin iradesi afetlere, afetler devamlı azaldığı için karşı her gün biraz daha güçlenmektedir. İşte bunlar mürşide ulaşıldığı zaman Allah-u Teala'dan alınan yedi tane nimettir. Bu yedi nimetten bir tanesi daha derecelerle alakalı olduğu için ikisi bir faktör sayılmaktadır. O kişiyi Allah-u Teala o güne kadar, mürşidine ulaştığı güne kadar 1'e 10 verirken her kazandığı derecatta tabiyet anında bu 1'e 100'e çıkar. Sonra nefsinin kalbinde kişinin nurlar %7'yi bulduğunda fazıllar, o kişi birinci gök katına ulaşır ve Allah o kişiye 1'e 100 vermeye devam eder. Bu nurlar her %7 artışında ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katlarına ulaşan ruha paralel olarak Allah'ın verdiği 1'e 100 sistem 1'e 200'e, 1'e 300'e, 400'e, 500'e, 600'e ve 700'e çıkarır. Çıkar. Ruh Allah'a ulaştığı zaman o kişinin her bir kazandığı derece karşılığında o kişiye 1'e 700 nimet verilir. Buraya kadar olan kısım Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Eğer bu kişi mürşidine tabi olmasaydı ne bu yedi tane nimeti alabilirdi ne de ruhunu Allah'a ulaştırabilirdi. Ama Allah-u Teala bunları garanti ettiği için Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi kendisine ulaştırmayı kabul garanti ettiği için o kişiyi mürşidine ulaştıran bana mürşid sevgisi veren Allah'tır. Yolunda da devamlı olarak ona yardım eden gene Allah'tır. Ve o kişiyi, o kişinin ruhunu kendisine ulaştıran da gene Allah'tır. Nefsi %51 tezkiye olduğu için bu kişi dünya saadetinin de %51'ine sahip olmuştur. Dünya saadetinin %51'i bir de cennetin üçüncü katı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Eğer bu kişi mürşidine tabi olmasaydı bu hedeflerin üçüncüsüne ulaşamayacaktı. Ruhu asla Allah'a ulaşamayacaktı. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmadan ölmüş olsaydı gene Allah'ın cennetine girerdi. Mürşide ulaştıktan sonra ölen kişi ise ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ise üçüncü kat cennete girer. Mürşid farzdır. Söylediğimiz vasıfların sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlere mürşidi anlatmayı Allah-u Teala nasip kıldığı için Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek ve sonuçları. Allah Teala bize hidayet görevini verene kadar Kur'an'ın İslam aleminin artık tamamen unuttuğu hakikatlerini bize öğretene kadar İslam dünyası bu devirde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramı tamamen unutmuştu. Bu kavram yok olmuştu. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşacak olan nedir? İnsanın ruhudur. Neden? Neden ulaşacak? Çünkü Allah-u Teala'nın emri böyle. Ya bir insan Allah'ın emrine uyacak, ruhunu hayattayken Allah-u Teala'ya ulaştıracak veya bunu gerçekleştirmeyecek, Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Dilese zaten mutlaka gerçekleştirecektir. Dilemeyecek ve cehenneme gidecek. Öyleyse cennetle cehennemi ayıran bir köprü mü bu? Evet. Cennetle cehennemi ayıran bir köprü. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlaka cehenneme gider. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam alemi Allah'ın Kur'an'ını asırlarca evvel unutmuş. Ve İslam adına ahkam kesenler piyasayı tamamen doldurmuşlar. Ve kendilerine has bir inanç biçimini, dinin asıllarını devre dışı bırakmak pahasına insanlara kabul ettirmişler. Bunun için kitaplar yazmışlar, kitapları basılmış, insanlar incelemişler ve de söylediklerini kabul etmişler. Bunlar din alimleri. Ve ne olmuş sonuç? Sonuç, İslam'ın ölümü. Yanlış ifade. Bitkisel hayata girişi. Ölü ama aynı zamanda canlı. Hayatta fakat kolları kesilmiş, bacakları kesilmiş, bitkisel hayata atılmış bir İslam. O inanışın içinde olan insanlar, onların gidecekleri hiçbir zaman cennet olamaz. İşte Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden bu tarafa panorama bunu gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir İslam yaşandı. Bu İslam'a dikkatle bakın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşanan İslam, Kur'an'ın bütünüdür. Kur'an 7 safa ve 4 teslimden oluşur. 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamakta başlar. Farzdır. Bütün sahabe yerine getirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bugünkü konumuz. 2. safa
Mürşide ulaşıp tabi olmak 14. basamaktaki bir olaydır. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. Allah'a ulaşır. Ulaştığı yer 21. basamaktır. 3. safa. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide ulaşıp tabiyet. 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak. 3'ü de farz. 3'ü de 14 asır evvel sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Sonra fizik vücudun Allah'a teslimi farz, gerçekleştirilmiş. Sonra nefsin Allah'a teslimi farz, gerçekleştirilmiş. Sonra irşad olmak farz, gerçekleştirilmiş sahabe tarafından. Sonra iradenin Allah'a teslimi ve irşad makamına tayin olmak, Allah-u Teala tarafından tayin olmak farz, sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Neyle karşı karşıyayız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir vakayla karşı karşıyayız. 14 asır evvel hepsi farz olan Kur'an'daki İslam yaşandı. 7 tane safa, 4 tane teslim ruhun, 22. basamak ve Çin, fizik vücudun yani 25. basamak, nefsin 26. basamak, iradenin 28. basamak, Allah'a teslimi. İslam, Allah'a teslim olmak demek. İslam'ın insanı cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün fonksiyonel kavramları devre dışı kalmış. Hepsi unutulmuş. Hepsi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşanmış. Hepsi de farz. Ve İslam bitkisel hayata itilmiş. İşte bu safhalardan birinci safha bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mıdır? Bakınız ne diyor Allah Teala? Münibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ona, Allah'a yönel. Yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı diler. Ve namaz kıl. Önce takva sahibi olmak diyor. Dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Böylece bunları yaptığın zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğin zaman müşriklerden olmaktan da kurtulursun. Aynı zamanda takva sahibi de olursun diyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerime, 32. ayet-i kerime Allah Teala müşrikleri tarif ediyor. Bunlar gizli şirkte olanlar. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Bu fırkalarla alakalı ayet-i kerime Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala o ayet-i kerimede buyuruyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dileyen bir fırka ve fırkalara ayrılanlar
Onlar fırkaları aralanlar hem takva sahibi değil hem de şirktiler. Bu ikinci söylediğimiz ayet-i kerime, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bununla yetinmiyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların takva sahibi olmamalarının ve şirkte olmalarının, müşrik olmalarının, gizli şirkte olan müşrikler olmalarının yanı sıra onların aynı zamanda kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. O Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olanlar ve şirkten kurtulanlar, onlara Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi müminler diyor. Tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, o tek fırkanın sahipleri, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre müminler. Fırkalara ayrılan, şirkte olanlar, onlar da kafirler. Ne oldu sevgili izleyiciler, sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkte. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözü var, benim ümmetim şirkte olamaz. Açık şirk benim ümmetim için mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım. Benim ümmetim putlara tapmaz. Bundan eminim. Ama gizli şirkten korkarım. Gizli şirkin ne olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilememek gizli şirktir. Kişi Allah'ı devreden çıkartıyor. Böyle bir dizaynda şu ana kadar ortaya koyduğumuz muhteva, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bir, takva sahibi olmadıkları, iki, şirkte oldukları, gizli şirkte oldukları, üç, kafir oldukları. Burada duralım. Kafir, inanmayan demek. Aslında genel kabul görmüş olan kafir kelimesi Allah'a inanmayan manasına geliyor. Küfürde olan inancın, Allah'a olan, Allah'ın varlığına dair olan inancın sahibi olmayan kişi küfürdedir. Bu açık küfürdür. Bir de Allah'a inandığı halde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah'a ulaşma kavramına karşı olduğu için Allah-u Teala onları da küfürde telakki ediyor. Ayet-i Kerime açıkça sadece bir fırkada olanların, Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğunu söylüyor. Onlar tek fırka, geri kalanlar kafirdirler diyor Allah-u Teala. Bu küfür müessesesi bir başka ayet-i kerimede gene aynı açıklıkla dizayn edilmiş Allah-u Teala tarafından. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, amen olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen iman sahipleri de. Mümin, Allah'a ulaşmayı dileyen hak mümin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen mümin,
İkisi de Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Amini olmakta da, mümin olmakta da iki aşama var. Allah Teala amin olanlardan mümin olmayanları Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde söylüyor. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani takva sahibi olmayan amin olanlar. Takva sahibi olmayan amin olanlar, Allah'a inananlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, burada Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde çok açık olarak bunu görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, ey amin olanlar, takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin, sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin.

Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın günahları örtmesi sadece bir grup mümin için söz konusu. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bu ayet-i kerime gereğince Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahları örtülür. Onlar hak müminlerdir. Enfal suresinin 4. ayet-i kerimesi onların hak müminler olduğunu söylüyor. Hakka müminin. Böylece şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah günahlarını örtüyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an günahlarının hepsi örtülecek. Günahları örtülürse ne olur? Günahları örtülürse o kişinin sevaplarının olmaması mümkün değildir. Mutlaka sevapları vardır. O sevaplar gereğince o kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, sonra da öldü. Günahları örtüldüğü cihetle bu kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin durumuna gelin beraberce bakalım. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider. Daha sonra da onların cehenneme gideceğini söylüyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amellerinin boşa gideceğini söylüyor Allah-u Teala. Şimdi düşünelim, Allah'a insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını inkar eden bir kişi, hayır böyle bir şey yoktur diyen kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilir mi? Elbette dilemesi mümkün değil. Ve böyle bir dileğin sahibi olmayan kişinin sadece o dileğin sahibi olmadığı için dahi gideceği yer cehennemdir. Öyleyse niçin cehennemdir? Çünkü amelleri boşa gider. Şimdi Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesiyle bu ayet-i kerimeyi karşılaştıralım. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim?

Farklı bir sonuç var. İkisini ard arda verelim. Mü'minin 102'de Allah Teala buyuruyor ki: Kıyamet günü mizanlar korulur. Kimin sevap tartıları ağır basarsa, sevapları günahlarından fazla olursa onlar felaha erenlerdir diyor. Yani gidecekleri yer mutlaka cennettir. Bir sonraki ayet-i kerime Mü'minin 103. Kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onların da gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ebediyen kalmak üzere onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ebediyen kalmak üzere. Cehenneme, cehennemde yanmak üzere gelen ve yanacak olan bir kişi cehenneme girer, bir daha oradan çıkması mümkün değildir. Ebediyen cehennemde yanacaktır. Bir süre cehennemde kalıp da cennete gitmek diye bir olay Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilemedi kişi, amelleri boşa gitti. Yani o kişinin amelleri vardı. O ameller gereğince amelleri günahlarından fazla sevap kazandırmıştı ona. Gideceği yer cennet iken Allah'a ulaşmayı dilemediği için amelleri heba oldu. Kişinin gideceği yer cehennem. Peki bunu söyleyen Allah Teala burada Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yerin cehennem olduğu sonucuna bizi ulaştıran onların amelleri boşa gider ifadesi, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesiyle karşılaşınca tam bir denge oluşuyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, onun bütün günahları örtüldü. Ertesi gün kişi öldü, gideceği yer cennet. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, bir gün öldü. Öldüğü anda bakılıyor amel defterine. Adam Allah'a ulaşmayı dilemediği için bütün amelleri boşa gidiyor. Ve gideceği yer cehennem. En çarpıcı misali verelim. İki adam düşünüyoruz. Birincisi hiç hayatında namaz falan kılmamış, ibadet yapmamış. Ona demişler ki Allah'a ulaşmayı dile, mutlaka cennete girersin. O da gönülden Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala da görmüş onun kalbindeki talebi. Ertesi günde bu kişi ölmüş. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için günahları örtülür Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Bu sebeple sevapları fazla olur. Bu kişinin gideceği yer cennettir. Şimdi çarpıcı bir misal olsun diye biraz ekstrem olacak rakamlar. 80 yaşına kadar yaşayan bir insan düşünelim. 15 yaşında ibadetlerine müdrik olmuş, başlamış. İslam'ın 5 şartını 65 yıl yerine getirmiş. İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsini yapmış. Ve cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba Allah Teala beni 4. kat cennete mi alır yoksa 5. kat cennete mi alır diye düşünceler içinde bu adam ölüyor. Bu adamın gideceği yer cehennem. Bugün öğrenilen din ilmiyle bir insanın cennete giremeyeceğinin en açık delili bu. Çünkü bu insanın amelleri boşa gidiyor Allah'a ulaşmayı dilemeyince. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ise günahları örtülür. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka bu sebeple günahları örtüldüğü için Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi sevapları

amelleri boşa gitti diye, amelleri sebebiyle kazandığı dereceler boşa gitti diye mutlaka cehenneme gider. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, size unuttuğunuz İslam'ı anlatıyoruz. Bunları biz öğrenmedik. Allah Teala bize öğretti. Anlamıyor musunuz? Bizim gibi eskilerin tabiriyle hiç mürekkep yalamamış, dini açıdan hiçbir bilginin sahibi olamamış, 30 yılını öyle geçirmiş, ondan sonraki 10 yılında da dinin içinde olmasına rağmen bir ilerleme kaydedememiş olan birisi, o biziz. Bu ilmi nereden alıyor? Bugünkü din alimlerinin hiç bilmedikleri bir konu, hidayet. Şu anda konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Ne oldu? Dilemeyen kişi şirkte, gizli şirkte, dilemeyen kişi takva sahibi değil. Dilemeyen kişinin günahları sevaplarından mutlaka fazla olacaktır. Neden? Sevapları yok oluyor diye. Onun sevapları yok oluyor. Allah Teala onun sevaplarını devre dışı bırakıyor. Habitat amalühüm diyor, onun amelleri yok olur, boşa gider diyor. Amelleri boşa gider. Öyleyse şu ana kadar nereye vardık? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Dilemeyen kişi takva sahibi değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şirkte değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları örtülür. Amelleri boşa gitmediği gibi günahları örtülür. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki bir insanı cennete veya götürecek olan faktörler bu matematik hesapla açık, kesin, şüphe götürmez bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği yer cennettir, dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Şimdi konular arasında demin bahsettiğimiz mümin olmayı da devreye koyalım. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre o Allah'a ulaşmayı dileyen tek fırka onlar müminlerdir. Geri kalan bütün fırkalar kafirlerdir ve onlar şeytanın kullarıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler ise Allah'ın kuludur. Hadi gelin ayet-i kerimeyi beraberce bakalım. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Vellezîne iştenebu't-tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî." Sahabeden bahsediyor Allah Teala, diyor ki onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul iken, onların kulu iken Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler ve onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele diyor. Tağut'un kulu olan, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Tağut'un kulu olduğu açık bir şekilde ayette yer alan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu
olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, insan ve cin şeytanların, kısaca şeytanın diyelim, şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ise Allah'ın kuludur. Elbette şeytanın kulunun cennete girmesi düşünülemez. Ama Allah'ın kulu mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah'ın kulu açık ve kesin bir şekilde görünüyor ki onlar müminler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen hak müminler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişi hak mümindir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete girecek olan bir mümindir. İşte iki nevi amen olandan birincisini söyledik. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir ameni olan kişi. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Ama bir başka grup ayet-i kerimeye baktığımız zaman orada Yunus suresinin 62-63-64. Ayetlerine orada Allah-u Teala'nın gene müminlerden bahsettiğini görüyoruz. Amin olanlardan bahsettiğini görüyoruz ama bunlar cennete girecek olanlar. Allah Teala buyuruyor: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun." O Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar takva sahibi olmuşlardır. Ve onlar amen olmuşlardır. Amen oldukları için de takva sahibi olmuşlardır. Yani bu zaten amen olan bu insanlar, Allah'a inanan bu insanlar ikinci defa amen olmuşlar. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey amen olanlar takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor. Yani takva sahibi olmamış bir ameni olan söz konusu. Mümin Allah'a inanıyor ama takva sahibi değil. Burada ise Yunus suresinin 62-63-64. Ayetlerinde ise takva sahibi olan bir ameni olan kişi var. اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ Onlar amenudurlar, takva sahibi olmuşlardır. Sonuç, لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Onlara dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. Ahiret hayatındaki müjde, cennete gidecekler. Dünya hayatındaki müjde, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapacakları için bu dünyada da mutlu bir hüviyette yaşayacaklar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan İlişkilerimizde amini olmak bu derece önemli bir muhteva taşıyor. Allah-u Teala'nın işaretlerine bakmaya devam edelim. Allah'ın kuludur dedik amini olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyen amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne dedik? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafirlerdir. İşte açıklaması. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanların, mümin amin olanların
Allah'a ulaşmayı dileyen amel olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Nefs tezkiyesi yoluyla onların kalplerini kapkaranlıkken %51 nura mutlaka Allah Teala kendisi ulaştırır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemiş olan amel olanların dostudur. Peki sonra diyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ O kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. İşte insanlar var. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onlara yardımcı olmuş. Onları zulmetten nura ulaştırmış. Kendisi kendi zatına ulaştırmış. Sözü var mutlaka ulaştırır. Ama konunun devamına bakıyoruz. Bu kişiler mümin olduktan sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaştırılınca Allah'ın koruyucu kalkanı kalkmış. Artık yok. O zaman şeytan bunlara musallat olmuş, tağut. Ve onları, ruhları Allah'a ulaşmışken, üçüncü kat cennetin sahibiyken, oradan alaşağı etmiş, cehennemlik etmiş. Kişilerin kalbi yeniden kararmış. Gereklerini devam ettirmemişler. Zikirlerini bırakmışlar, namazlarını bırakmışlar. Ve gidecekleri yer cehennem olmuş. Allah'ın dostuyken tağutun dostu olmuşlar. Allah-u Teala onları kendisine ulaştırmış, kalpleri aydınlanmış, zulmetten nura çıkmışlar. Ama sonra Allah'ın koruyucu zırhı ortadan kalkınca şeytan onları tesir etmeyi başarmış ve onları cehennemlik kılmış. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyince mümin olmuşlar, hak müminler olmuşlar. Ama sonra tekrar küfre dönmüşler. Peki bu insanlar Allah'a inanmıyorlar mı? İnanıyorlar. Allah'a inançlarında bir değişiklik yok. Ama kafir hüviyetini koymuş Allah Teala burada onlara. Sırf vuslattan sonra kendilerini koruyamadıkları için şeytandan ve Allah'a ulaşmayı yeniden dilemediklerinden dolayı. Dileseler Allah Teala tekrar bir hak verecek ve gene ruhlarını kendisine ulaştıracak, gene üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların muhtevasına baktığımız zaman burada çok ciddi bir husus daha var. Cehenneme gitmek. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen kişi mutlaka cehenneme gider. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatmeyennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar buyuruyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Öyleyse cehenneme gidecek olanlar mutlaka kafirlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildiler. Gafil olmasalardı ne yapacaklardı? Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. İşte 14 asır sonra, İslam'dan 14 asır sonra bütün insanlar gaflet içinde.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil. Bütün din öğreticileri buna dahildir. Din öğreticisi olarak, din bilenler olarak geçinenlerin hepsi buna dahildir. Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ve korkunç bir gaflet, çünkü sadece onlar bu gaflet sebebiyle cehenneme gitse, kendi kefaretlerini öderler. Ama 70 milyondan fazla insanın sadece bu söylediğim bir tek Allah-u Teala'nın mefhumunu, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a mülaki olmayı dilemek müessesesini bilmedikleri için ve biz bunu herkese anlattığımız zaman hayır öyle değil, onlar yanlış söylüyor dedikleri için veya sessiz kaldıkları için, doğruyu öğrenmişlerse söylememeleri sebebiyle insanların, 70 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Öğrenmemişlerse öğrendikleri ilmin onları ulaştırabileceği yer gene cehennem. Öğrenmişse başkalarına da bu yoldan caydırıyorlarsa kendilerinin yapacağı bir şey yok demektir. Hani bir söz vardır, kelin ilacı orta kendi başına sürer. Eğer bilselerdi, onlar şu anda bizimle beraber olurlardı. Allah'ın yoluna bizimle beraber çağırırlardı. Dürüst olan bir insanın böyle davranacağına inanıyoruz. Hem öğrensin, hem söylediklerimizin doğru olduğunu kesinlikle tespit etsin. Ondan sonra da bizim karşımızda olsun. İşte sevgili kardeşlerim, burada korkunç bir ikiyüzlülük yatar. O insanlar iki kat azaba muhatap olurlar. Yeryüzünde fesat çıkardıkları için. Başka insanların hidayetine mani oldukları için. Allah Teala Bakara Suresinin 159. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, onlar ki Allah indirdiği kitaplarla hidayeti açıkladıktan ve o hidayeti beyinelerle ispat ettikten sonra kim hidayeti gizlerse Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah-u Teala. İşte şu anda din öğreticisi adına kimler varsa hepsi bu ayet-i kerime standartları içinde Allah'ın lanetine muhataptır. Sevgili kardeşlerim, biz hidayeti bu dünyaya yayacak olan hidayetçiyiz. Bu devrin hidayetçisiyiz. Bu devrin Ahmediyiz. Nasıl Mevlana bir zamanlar biz bu devrin Ahmediyiz dediyse, nasıl bizden evvel Said Nursi Hazretleri Ahmetse, o devrin bizden evvelki devrin Ahmediyse, bugün de bu devrin Ahmedi, o biziz. Allah'ın hidayetini açıkladığımız için. Sevgili kardeşlerim, ne gördük? Korkunç bir tablo. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın İler tutar tarafı yok. Allah'ın ayetlerinden gafil. Gideceği yer cehennem. Takva sahibi değil. Şirkte. Amelleri boşa gidiyor. Zaten tek başına bu, onu cehenneme götürmeye yeterli. Ama Allah'a ulaşmayı dilememek meselesi bütünüyle cehenneme götürücü bir faktör. Sadece şirkte değil, bu kişi aynı zamanda küfürde.
Allah'a inanmasına rağmen Allah Teala onu küfürde kabul ediyor. Allah'a inanıyor kişi ama cennete girebilecek hüviyette bir mümin değil. Çünkü amelleri boşa gidiyor. Aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette. Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Herkes dalalettedir. Allah Teala da onları bırakır. Doğuşundan itibaren var olan herkes, insan olarak dünyaya gelen herkes dalalettedir. Dalalet sonradan kazanılan bir müessese değildir. Herkes dalalettedir. Onun için Allah Teala dilediğini dalalette bırakır, dilediğini dalaletten kurtarır gibi bir ifade geçerli değildir. Allah dalalette olanları bırakır, meşgul olmaz onlarla. Ama diyor Allah Teala onlardan kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları Allah'a ulaştıran yola ulaştırır. Biz sonucu söyleyelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka cennetine koyar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi

Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece dalalettedir. Allah da onları bırakır. Ama Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesine göre o insanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel dalaletteydi. Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayet üzere olur ve Allah'ın zatına mutlaka bu kişi ulaşır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi açık ve kesin bir şekilde dalalettedir. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değil. Onlar dalalette, onlar küfürde, onlar şeytanın dostu, hatta onlar şeytanın kulu. Gidecekleri yer cehennem. Takva sahibi değiller, şirkteler. Daha ne olsun sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar önemli bir kavram ve unutulmuş. Eğer Allah Teala bunları bize öğretmeseydi, biz de size bunları söyleyemezdik. Bizim ilim seviyemiz ne ki? Biz bir hiçiz. İlim adına dünyadaki alimlerden ilim alan insanlar arasında biz yokuz, biz bir sıfırız. Biz Allah'ın ilminin gerçek sahibiyiz. İşte o Allah'ın ilmi ki o insanlardan ilim öğrenenlerin bütün öğrendikleri ilmin onları kurtarmasının mümkün olmadığını söylüyor. Biz de özellikle baştan din adamlarını uyarıyoruz. Sizin göreviniz hakikatleri öğrenip insanlara öğretmektir. Bunun için tahkik etmek mecburiyetindesiniz sözlerimizi. Ve görevinizi yapmıyorsunuz. Allah'ın huzurunda sizleri suçluyoruz. Yetmiş milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine sebep oluyorsunuz diye. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a ulaşmayı dileme kavramı Kur'an'ın bel kemiğidir. Kur'an'ın yarısından ötesini ifade eder. Cennet saadetinin üçüncü katını, dünya saadetinin %50'sini mutlaka sağlar. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, küfürden kurtarır, cehennemden kurtarır. O kişi için bir kurtuluş reçetesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar önemli bir kavram ve insanlar bunu bütünüyle unutmuşlar. İslam'da bu yüzden bitkisel hayata girmiş, kolları bacakları kesilmiş ve insanların kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün olmayan bir din anlayışı bütün İslam alemini sarmış. Bunca hakikati 30 yıldır bu insanları anlatmaya devam ettiğimiz halde insanlar hiçbir zaman özellikle din adamları bugüne kadar görevlerini yerine getirmediler. Kıyamet günü mutlaka iki yakamız, iki elimiz onların yakasında olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki
Allah'a ulaşmayı dilemek isimli sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dualarımızla. Sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha gönül gönüle bir beraberlik oluşması için. İşte bir yeni gönül sohbetinde gene birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyorsunuz ki bizim dünyamız sevgi üzerine kurulmuştur. İnsanlar birbirlerinden nefret edebilirler. O onların bileceği iş. Bedelini ödemek mecburiyetindeler. Ama sizler ve biz bütünün birer parçasıyız. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Gönlümüz sizlerle dolu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi, insanları birbirine bağlayan en sağlam ipliktir. İptir, urgandır, halattır. Eğer insanlar arasında birisinden bahsederken bir sevgi halesi oluşmuşsa, o üçüncü kişi hakkında sevilen bir kişi ise, konuşan iki kişinin kalbi birbirine daha yakındır. Ne yazık ki düşmanlıklar üzere kurulmuş olan bir dünyada yaşıyoruz. Bu adım adım gelişmiş. İnsanlar Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında sahabe birbirlerinin can dostuydular, gönül dostuydular. Ondan evvel can düşmanıydılar. Öyle bir topluluğu, her biri bir sürü cinayet işlemiş olan, kabileler arasında kan davası olan, ateş çukurunun kenarında olan sahabeyi Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle cehaletten kurtarıyor. Onları Allah Teala tarafından kalpleri birbirine telif edilmiş olarak görüyoruz. Yaklaştırılmış, bağlanmış, ısındırılmış ve birbirini seven, birbirleri için canlarını veren bir toplumu vücuda getirmişler. Öyleyse bu devir hidayet devridir. Bu içinde bulunduğumuz devirde de sizler sevginizle etrafı ısıtmalısınız. Sevgili Mir Vakfı'nın mensupları, şu dünyada Allah'a en yakın insanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah içinseniz bunu hemen anlarsınız. İnsanları seviyor musunuz? Sizi sevmeyenleri de sevebiliyor musunuz? İşte o zaman Allah içinsiniz. Herkesi sevebilmelisiniz. İnsanlar yanlışlıklar yapabilirler. Bu Allah'la onların arasındaki bir
ilişkiyi ifade eder. Kim Allah'ın emirlerini çiğnerse, yerine getirmezse, yasak ettiği fiilleri de işlerse, o Allah'ın sevgilisi olamaz. Oysa ki Allah Teala hepimizin sevmek ister. Bu ise hepimizin Allah'ı sevmesiyle paralel bir olgudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak, sevmek, Yunus'un dediği gibi gönüller yapmak. İşte hayatınızın hedefi bu güzellikler olmalı. Bunun için en çok ihtiyacınız olan şey insanları sevmektir. Ancak onları severseniz bu hedeflere yürüyebilirsiniz. Ve deneyin, sevmeyi deneyin. Size kötülük yapanı da sevmeyi deneyin. O kişinin size yaptığı kötülüğe karşılık siz ona öyle güzel bir davranışla davranmalısınız ki o kişi yaptığı kötülükten sizin o güzel davranışınız sebebiyle utanç duyabilir. Eğer siz onun yaptığı düşmanca davranışı, onun söylediği sözleri onun bir anlık öfkesine verirseniz, herkes hata yapabilir derseniz ve onun size söylediği kötü şeylere karşılık siz ona güzel sözler söyleyebilirseniz, işte siz Allah'ın emrettiği bir güzel davranışı vücuda getirdiniz. Allah Teala buna kötülüğe karşı iyilik diyor. Kim size bir kötülük yaparsa siz ona birkaç tane iyilikle cevap verin. Nefsi olan insanlar kendilerine kötülük yapanlara kötülük etmeye çalışırlar. Çünkü nefslerinin kalbi intikam hissiyle doludur. Ama siz öyle olmamalısınız. Sizin kalbiniz Allah'ın nurlarıyla her gün biraz daha çok doluyor. Zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat nurları göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ve kalbiniz adım adım Allah'ın nurlarıyla doluyor. Bu dolan kesim nefretin, öfkenin, intikamın barınamayacağı bir kesimdir. Kalbinizi %100 daimi zikre ulaşarak Allah'ın nurlarıyla doldurduğunuz zaman artık sizin için negatif bir dizayn oluşmaz. Herkesi seversiniz. Size düşmanlık yapan kişi de bu düşmanlıktan, ortaya koyduğu düşmanca davranıştan pişmanlık duyacaktır. Siz ona hiçbir zaman aynı düşmanlıkla cevap vermeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey o kadar güzel ki. Eğer siz başkaları için yaşamaya başlarsanız, hayatınızı, etrafınızdaki insanları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılmak için bu hedefe yönelik olarak
devam ettirirseniz, gayeniz sevmekse, özünüzde bu varsa, o zaman davranışlarınız bunun bir göstergesidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar kin sahibidir, nefret sahibidir. Kalplerinde bu afetler vardır. Bu afetlerin tesiri altında davranacaklardır. Öyleyse sizler onları affetmek büyüklüğünü gösterebilmelisiniz. Size kötü davranan birisini affederek ona en güzel davranışla davranırsanız, o kişi size ne kadar belli etmemeye çalışırsa çalışsın, yaptığı hatadan dolayı bir vicdan azabı duymaya başlar. Onun size yaptığı kötülüklere siz iyilikle mukabele etmeyi başarırsınız. Sanki size o kötülükleri hiç yapmamış gibi davranmayı başarırsanız, bu Allah-u Teala'nın indinde güzel bir sonucu oluşturur. Eğer insanları sevmezseniz ve bu sevginizi davranışlarınızla ortaya koymazsanız, ispat etmezseniz, o zaman onlardan bir farkınız kalmaz. Oysa ki sizler Mihir Vakfı'nın müntesiplerisiniz. Bu dünyada bütün insanların örnek alması lazım gelen bir davranış biçimleri dizisi sergilemek mecburiyetinde olanlar. Sevgili kardeşlerim, bu standartlar içinde geleceğinize doğru yürüyün. İnsanları sevin. Yolunuzu sevginin nurları aydınlatsın. Nefretin karanlıkları arkanızda kalsın. Size ve kalbinize ulaşamazsın. İnsanlar sizi gördükleri zaman mutluluk duymalılar, huzur duymalılar. Sizinle beraber olmaktan mutlu oldukları belirli bir şekilde belli olmalı. Bunu kendinizi överek gerçekleştiremezsiniz. Sizi sevmeleri için önce siz onları sevmek zorundasınız. Bu bir zevktir. İnsanları sevdiğinizde onlardan sevgi dolu karşılıklar alırsınız. Siz sevginizi ortaya koyun, gerisini Allah'a bırakın. Hiç çekinmeden bütün insanları sevin ve sevginizi onlara belli edin. Sevgili kardeşlerim, bu bir gönül işidir. Gönlünüzce sevin. Kalbiniz sevgi dolu olsun. Sizden onlara akan şey, günün 24 saatinde sadece huzur olsun, mutluluk olsun, huzura ve mutluluğa davet olsun. Siz davranışınızla bu vasıfların sahibi olduğunuzu
her an hissettirirsiniz. Eğer gerçekten bu vasıflar sizde varsa. Öyleyse birinin için olmadığını düşünelim. Ama siz böyle bir şeyi kendinize şiar edindiniz, hedef edindiniz. İç dünyanızın da nefsinizin kalbi afetlerle dolu olmasına rağmen adım adım herkese karşı güzel davranışlar sergilemeye başladınız. Nefsinizle devamlı çatışarak. Onlar size kötü davrandığı zaman nefsiniz kabaracak ve sizin de onlara kötü davranmanızı isteyecektir sizden. Ona itaat etmeyin. Ruhunuz ne söylüyor? Daha açık bir şekilde Allah ne söylüyor? Siz ona bakın. İnsanlar sizin kalbinizi kırmış olabilirler. Buna rağmen onları sevebilecek misiniz? İşte insanlık budur. İşte Allah'a yakın olmak budur. Size kötülük yapanları da sevebilmek. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi kalbinizin en mutena yerinde saklayın. O sevgi size hayat boyunca meşale olacaktır, ışık olacaktır, nur olacaktır. Allah-u Teala'nın en çok önem verdiği duygu sevmektir. Karşılıksız sevmek. İnsanlardan sevginin karşılığını görseniz de sevmek, görmeseniz de sevmek. Elbette ikincisi zor bir olay. O kişinin sizi sevmediğini görerek, davranışlarından bunu hissederek onu sevmek mümkün mü? Evet, mümkün. Peki bu mümkün olan şey hangi kapıyı açar? Karşı kapıyı o kişinin kalp anahtarıyla açar. O size yanlış davrandıkça, o size sizi küçültücü davranışlarda bulundukça, siz eğer onu sevdiğinizi bunlara hiç aldırmadan ortaya koyabilirseniz, mutlak olarak savaşı kazanırsınız. Bu bir savaştır. Bu savaş, hayırlarda yarışma savaşıdır. Nefsinize karşı savaştır. Nefsinizin afetleri, Allah'ın yolunda tekamül etmekte olan sizleri, hep başkaları size yanlış davrandığında aynı hatalı davranışı sizin de onlara karşı sergilemeniz istikametinde teçhiz etmeye çalışırlar. O istikamette sizi kullanmaya çalışır nefsinizin afetleri. Sakın yenilmeyin. Bir başkası mı? O size kötü davranabilir. O Allah'la onun arasındaki bir olgu. Ama siz onun kötü davranışına mukabil aynı kötülükle ona yönelirseniz sizin ondan farkınız kalır mı? Öyleyse siz Allah'ın dostları size yapılan kötü davranışlara da güzel davranışlarla cevap verip onun sizi sevmemesine rağmen belki nefret etmesine rağmen onu sevmelisiniz ve bu sevginizi
hiç çekinmeden göstermelisiniz, ispat etmelisiniz. O zaman siz Allah'ın gerçek kulları olursunuz. Bir ışık olursunuz insanların içinde. Bir nur olursunuz. Karanlık davranışlara, nefsani davranışlara ruhunuzla cevap vermek ya da nefsinizde adım adım biriken faziletlerle cevap vermek. Sevgili kardeşlerim, yavaş yavaş bunun meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Siz sarsılmaz bir kaya gibi olacaksınız. Onlar sizi deneyecekler. Kötü davranacaklar, daha kötü davranacaklar, hakaret edecekler. Bunlara karşı onları hala sevebilecek misiniz? İşte anahtar burada. Sevebilmelisiniz. Başlangıçta kendinizi zorlayarak, sonra bunu iç dünyanız zevke çevirecek. Başka insanları sevmek, onlar sizi sevmese de sevmek sizin için bir zevk haline gelecek. Başlangıçta nefsinizin kalbindeki afetler sebebiyle bu hedeflere kendinizi zorlayarak ulaşacaksınız. Ama sonra nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, onların yerine fazlalar aldıkça, onların büyüme paralelinde iç dünyanızdaki duygular daha güzele, daha güzele, daha güzele değişecek. Davranışlarınız daha çok başkaları için olmaya başlayacak. Herkesi seveceksiniz. İnsanlara nefretle değil, belki yaptıkları yanlışlar sebebiyle acıyarak bakacaksınız. Allah'ın dostluğunu kaybetmeyi sevdiler diye düşüneceksiniz. Ve onları tekrar Allah'ın dostu olmak konusunda hem davranışlarınızla hem de anlatımınızla yöneltmeye çalışacaksınız. Dikkat edin. Onlar siz değiller. Davranış biçimleri itibariyle kendi nefslerinin emrinde olan insanlar. İlk etapta istediğiniz sonucu almanız mümkün değildir. O istediğiniz sonuç Allah'ın istediği sonuçtur. Kötülüğe karşı iyilik etmek yoluyla insanları başka insanlara iyi davranmaya ulaşan bir noktaya getirmek. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey çok güzel. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? O zaman bütün insanlara kucağınızı açın. Sevgiyle onları bağrınıza basın. Her halinizden onları sevdiğiniz belli olmalı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda yücelebilmeniz, başka insanların size bakış açılarını ne kadar değiştirebilirseniz o kadar üst seviyede gerçekleşir. Başlangıçta siz de onlar gibiydiniz. Sizden nefret edenlerden siz de nefret ediyordunuz. Hatta sizden nefret etmediği halde davranış biçimine kızdığınız insanlardan da bu büyük hakikatleri yavaş yavaş zaman içerisinde tatbik sahasına koyduğunuz zaman yılmadan, bıkmadan, usanmadan insanların daha güzele,
daha güzele ve daha güzele yönelmelerini temin etmeye çalışmak. Bir başka ifadeyle onlar için yaşamak. Onları mutlu kılmak için yaşamak. İşte hayat budur. Allah'ın bütün insanlara emrettiği hayat budur. Başkaları için yaşamak. Başka insanları mutlu etmek için yaşamak. Bu size ne kazandırır bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Her mutlu insanın, her sizin vasıtanızla o andaki o olay sebebiyle mutlu olan kişinin yaşadığı o mutluluğun iki katını siz alırsınız. Hem Allah size huzur verir, hem de ruhunuz ya da devrimimin ruhu size mutluluk verir. Etrafınızdaki insanların her birini sevdikçe, onları mutlu kıldıkça güzellikler denizi giderek daha şeffaf, daha berrak bir renk alacaktır. Güneşin ışıklarıyla pırıl pırıl bir kalp denizine sahip olacaksınız. İşte o güneş sizin iç dünyanızda

Sizin mutluluğunuz, başkalarına ulaştırdığınız mutluluğun paralelinde yeşerir. İşte tüm gayretinizle bunu tahakkuk ettirmelisiniz. Bilmelisiniz ki başka insanların huzuru, mutluluğu, onların yaşamlarına renk katmak, nur katmak, ışık katmak, o sizin elinizdedir. Davranış biçimlerinizi bu istikamette dizayn etmelisiniz. Dikkat edin ki onların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, her birinin karşılığında iki katını Allah'tan ve ruhunuzdan veya devrine onun ruhundan geri alacaksınız. Öyleyse kalbinizi başkalarına açın. Başkaları için yaşayın. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayabilirsiniz. Başkaları için yaşamaya başlarsanız, Allah'ı her geçen gün daha çok, daha çok ve daha çok sevmeye başlayacaksınız. İnsanları daha çok sevmeye başlayacaksınız. Size ve başkalarına kötülük eden insanları da iyilik etmeye başlayacaksınız. O zaman o insanların hiç beklemediğiniz bir şekilde sizin davranışlarınızdan etkilendiğini göreceksiniz. Pozitif bir etkilenme. Onların gidecekleri yer cehennemken, eğer iyi bir ilişki kurabilirseniz, o başkalarına nefslerin afetleri sebebiyle kötü davranan insanlara büyük mutluluklar ulaştırabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bunları gün be gün yaşadıkça huzuru iç dünyanızda kavganın bittiği bir muhteşem dizaynı sergileyeceksiniz. Ve iç dünyanızda bunu yaşayacaksınız. Huzuru. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Nefret etmek için yaratılmadınız. Siz insansınız. Sevmek için yaratıldınız. Allah-u Teala'yı Allah'a ulaşmayı diledikten sonra daha çok sevmeye başlayacaksınız. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Mülis olacaksınız, daha çok seveceksiniz. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olacaksınız, daha çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda o kadar güzel tanzim edilmiş ki her şey, sadece onun dizaynına hayran olacağınız güne ulaşmanız, bunları sizin gözünüzde ayan beyan yerleştirecektir. Konunun temelinde yatan hedef başkaları için yaşamaktır.

İnsanlar kendileri için yaşadıkları cihetle mutsuzdurlar. Hep başkalarının kendilerine bir şeyler yapmasını, bir şeyler vermesini isterler. Halbuki onlar başkalarına bir şeyler vermek üzere harekete geçtikleri zaman Allah'ın bilinmeyen yerlerden o güzel hedefleri gerçekleştirebilmeleri için kendilerine ne kadar büyük yardımlar ettiğini yaşayacaklardır. İdrak edeceklerdir ki başkalarına bir şeyler vermek için istedikleri zaman bunun samimiyet derecesi %100'se Allah Teala onlara başkalarına yardım etmeleri için bütün imkanları sunacaktır. Onlar öyle insanlar olacaktır. Başkaları için yaşayan insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler Allah'ın yolcularısınız. Allah için yaşıyorsunuz. İşte bu Allah için yaşamayı başkaları için yaşamakla pekiştirin. Her geçen gün daha sevgili olun Allah'a. Daha çok sevinin. Daha çok huzur içinde olun. Ve bütün güzellikleri yaşayın. O zaman en güzelini yapacaksınız muhakkak. Ulaştığınız yerde diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Biz de sizinle beraber olacağız. Diyeceğiz ki hayır, sana öyle gelmiyor, bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah Teala tarafından insanları mutlu kılmak üzere dizayn edildiğini hiç unutmayalım. Her şey insan için yaratılmış. İnsansa Allah için yaratılmış. Sadece bunun için bile, Allah için yaratıldığımız için ve bizim dışımızda Allah'ın yarattığı her şeyin bizler için yaratıldığı için yaratılması sebebiyle Allah'a ne kadar çok hamd etmemiz, ne kadar çok şükretmemiz lazım. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın katındaki mahlukatın içinde en değerlisi insandır. Unutmayın sadece o Allah'ın ruhunu bünyesinde taşır. Allah onu kendi ruhuyla teçhiz etmiştir. Ve başka hiçbir yaratıkta düşünebildiğiniz her şeyi düşünün. Ne melekler, ne cinler, ne hayvanlar, ne bitkiler, hiçbir şey Allah'ın ruhunu bünyelerinde taşımazlar. Bu biz insanlara has bir ayrıcalıktır. Bir nimettir. Allah'a şükretmemiz için en büyük sebeplerden biridir. Tüm gökler, bütün arzlar ve ikisinin arasındaki her şey biz insanlar için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu hedeflere ulaşmanın yolu sevmektir. Şeytan nefret ettirmeye, Allah ise sevdirmeye
matuf hedeflere sahiptir. Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse sevin insanları. Sevdikçe o güzel günlere ulaşacaksınız ki onlar da sizi sevecekler. Çok sevecekler. Siz onları zaten seviyordunuz, daha çok seveceksiniz. Yani bütün güzellikler ard arda yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Her şeyin en güzel ölçülerde yaşandığı bir dünya hayatı istemez misiniz? Her an mutlu olduğunuz, her an başkaları için ne yapabilirim telaşıyla kalbinizin titrediği, onlar için olmanın o mutlu yaşantısını içinize sindire sindire yaşadığınız bir yeni dünyada yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Bu bizim yaşadığımız bu büyük mutluluğu siz de yaşamak istemez misiniz? Biz sizin için yaşıyoruz. Size mutluluğu ulaştırmak için, sizi mutlu kılmak için her şeyimizi sizlere adadık. Allah bize verdi, biz de sizlere adadık. Öyleyse her biriniz için bir hedef var. Etrafınızdaki insanlar için, onları mutlu etmek için yaşamak. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İbrahim, öyleyse ey elçiler, söylemek istediğiniz şey nedir dedi. Dediler ki, muhakkak ki biz mücrim bir kavme gönderildik. Onların üzerlerine balçıktan taşlar yollamak için. Onlar Rabbinin katında haddi aşanlar için işaretlenmiş olan taşlardır. Sonra orada müminlerden kim varsa çıkardık. Fakat orada bir evden başkasında Müslümanlardan bir kimse bulamadık. Ve orada elim azaptan korkanlar için delil bıraktık. Ve Hazreti Musa'da da deliller vardır. Onu Firavun'a apaçık bir sultanla mucize ile göndermiştik. Fakat o etrafındakilerle yüz çevirdi ve o bir sihirbaz veya delidir dedi. Sonunda onu ve ordularını yakaladık ve böylece onları kınanmış olarak denize attık. Ve Ad kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara yok edici bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmayarak mutlaka kül gibi toz haline getirdi. Ve Semud kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara bir süre metalanın, yararlanın denilmişti. Fakat Rablerinin emrinden çıktılar. Bunun üzerine onlar bakıyorlarken kendilerini yıldırım aldı. O zaman ayağa kalkmaya muktedir olamadılar. Ve onlar yardım edilenler olmadılar. Ve ondan evvel Nuh kavmide. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdi. Ve sema, biz onu büyük bir kudret ile bina ettik. Ve muhakkak ki onu genişletici olan elbette biziz. Ve yeryüzü, onu döşek yaptık. İşte ne güzel düzenleyiciler. Ve biz her şeyden zıttıyla kaim kılarak çık yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Öyleyse Allah'a firar edin, kaçın ve sığının. Muhakkak ki ben sizin için ondan, Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir nezirim. Ve Allah ile beraber başka ilahlar kılmayın. Muhakkak ki ben sizin için ondan, Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir nezirim. İşte böyle onlardan öncekiler de kendilerine gelen Resul'e sihirbazdır veya Mecnundur'dan başka bir şey demediler. Onu Resul'e sihirbaz veya Mecnun demeyi sonrakilere vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. O halde onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. Ve öğüt verip hatırlat. Muhakkak ki tezekkür müminlere fayda verir. Ve ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Onlardan hiçbir rızık istemiyorum ve beni doyurmalarını da istemiyorum. Muhakkak ki Allah, o rızık verendir, güç, kuvvet sahibidir. İşte muhakkak ki zulmedenlerin azaptan nasibi, arkadaşlarının nasibi azabı gibidir. Artık benden azabı acele istemesinler. Bu durumda vaat olundukları kıyamet günü sebebiyle İnkar edenlerin vay haline. Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tur Dağı'na yemin olsun. Satır satır yazılmış kitaba and olsun. Ki o kitabın içinde yazılar sayfalarda yayılmıştır. Beyt-i Mamur'a, Mamur eve and olsun. Yükseltilmiş tavana, yeryüzünün tavanına and olsun. Dolu denize and olsun. Muhakkak ki Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Onu azabı defedecek yoktur. O gün gökyüzü şiddetle sarsılıp sallanır. Ve dağlar seyir halinde yürür, hareket eder.
İşte o izin günü tekzip edenlerin, yalanlayanların vay haline. Onlar ki lüzumsuz şeylere dalıp oyalananlardır. O gün cehennem ateşine sürüklenerek atılırlar. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateştir. Acaba bu bir sihir mi? Yoksa siz mi görmüyorsunuz? Ona ateşe yaslanın. Artık sabretseniz de sabretmeseniz de sizin için birdir. Sadece yapmış olduğunuz şeylerle cezalandırılırsınız. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nimetler içindedir. Rablerinin onlara verdiği şeylerle mutludurlar ve Rableri onları alevli ateşin, cehennemin azabından korudu. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Takva sahipleri sıralanmış tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır ve onları güzel gözlü huriler ile evlendirdik. Ve hayattayken ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyip amenu olan, zürriyetleri de kendilerine iman ile tabi olanların zürriyetlerini de kendilerine ilhak ettik, yanlarına kattık. Ve onların amellerinden bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığına dereceler karşılık bir rehindir. Ve onlara arzu ettikleri meyve ve etlerden verdik. Orada kadeh kaldırırlar. Orada içtikleri şarap ile ne boş söz söylerler, ne de günaha girerler. Ve kendileri için hizmet eden genç delikanlılar, onların etraflarında dolaşırlar. Onlar sanki sedefinde saklanmış inci gibidirler. Ve karşılıklı birbirlerine sorarlar. Gerçekten biz daha önce ailemizle beraberken korkuyorduk, dediler. Şimdi Allah bizi nimetlendirdi ve bizi cehennemin kavurucu ateşinin azabından korudu. Muhakkak ki biz daha önceden ona, Allah'a dua ediyorduk. Muhakkak ki o berdir, çok cömert, çok lütufkardır. Rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. O halde zikret, öğüt ver. Çünkü sen Rabbinin nimeti sayesinde ne kahinsin ne de mecnunsun. Yoksa o bir şairdir. Zamanın musibetinin ona ansızın gelmesini gözlüyoruz mu diyorlar. Gözleyin. Ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim de. Yoksa onların akılları bunu mu emrediyor? Veya onlar azgın bir kavim mi? Yahut onu kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? Hayır. Onlar iman etmezler. Öyleyse onun gibi bir söz Kur'an ayeti getirsinler, eğer sözlerinde sadıksalar. Yoksa onlar bir şey, bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Veya yaratıcılar onlar mı? Yoksa gökleri ve arzı onlar mı yarattı? Hayır, onlar Allah'a yakin hasıl edemezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Veya o hazinelerin sahipleri onlar mı? Yoksa onların orada konuşulanları dinleyecekleri merdivenleri mi var? Öyleyse onları dinleyenler açık delil getirsinler. Yoksa kızlar onun ve oğlanlar sizin mi? Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Bu yüzden onlar ağır bir borç altındalar mı? Yahut gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Lakin tuzağa düşecek olanlar o kafirlerdir. Yoksa onların Allah'tan başka ilahları mı var? Allah onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir. Ve eğer gökten bir parça düştüğünü görseler, üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık onları helak olacakları günlerine kavuşuncaya kadar terk et. O gün onlara tuzakları herhangi bir şeyle fayda vermez. Ve onlar yardım olunmazlar. Ve muhakkak ki zulmedenler için bundan başka bir azap daha vardır ve lakin onların çoğu bilmezler.
ve Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü muhakkak ki sen gözümüzün önündesin ve kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Ve gecenin bir kısmında artık onu, Allah'ı tesbih et ve yıldızların batışında da. Necm Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 62 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaybolduğu zaman yıldıza and olsun. Sahibiniz dalalete düşmedi ve azmadı. Ve o hevasından, kendiliğinden konuşmaz. Onun söyledikleri sadece ona vahyolunan vahidir. Ona çok şiddetli ve kudretli olan Cebrail aleyhisselam öğretti. O Cebrail aleyhisselam kuvvet ve azamet sahibidir. Öylece istiva etti, yöneldi. Ve o ufkun en yüksek yerinde gözüktü. Sonra yaklaştı ve böylece indi. Böylece iki yay mesafesi kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece onun kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Kalbindeki Fuat, gönül gözü görmesi, gördüğü, ruhun gözlerinin gördüğü şeyi tekzip etmedi. Yoksa siz onunla gördüğü şey hakkında mı tartışıyorsunuz? Ve andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü. Sidretül Münteha'nın yanında. Onun Sidretül Münteha'nın yanında Meva cenneti vardır. Sidreyi bürüyen şey bürüyordu. Bakış kaymadı ve haddi aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Siz Lat ve Uzza'yı gördünüz mü? Ve diğerini, üçüncüsü Menat'ı gördünüz mü? Erkek çocuklar sizin ve kız çocuklar onun mu? Eğer böyleyse bu insafsız, haksız bir taksimdir. Onlar, bu isimler ancak sizin ve babalarınızın onları isimlendirdiğiniz isimlerdir. Allah onlara hiçbir sultan delil indirmedi. Onlar sadece zanna ve nefslerinin arzuladığı şeylere tabi oluyorlar. Ve andolsun ki onlara Rablerinden hidayet geldi. Yoksa insan için sadece temenni ettiği, istediği şey mi var? Fakat evvel de ahir de Allah'ındır. Dünya da ahiret de Allah'ındır. Ve göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir şeyle, hiçbir şekilde fayda vermez. Allah'ın dilediği ve razı olduğu, tasarruf rızasına sahip kimseye devrin imamına izin vermesinden sonrası hariç. Muhakkak ki ahirete, Allah'a ruhunu ulaştırmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar, melekleri mutlaka dişi isimlerle isimlendiriyorlar. Ve onların melekler konusunda bir ilmi yoktur. Onlar sadece zanna tabi olurlar. Ve muhakkak ki zan, haktan yana hiçbir şeye fayda sağlamaz. Artık zikrimizden dönen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. Onların ilimden ulaşabildikleri sadece budur. Muhakkak ki senin Rabbin ki o kimin kendi yolundan saptığını en iyi bilir ve o kimin hidayete erdiğini en iyi bilir. Ve göklerde ve yerde olan şeyler Allah içindir. Kötülük yapanları yaptıkları sebebiyle cezalandırsın ve ahsen davrananları daha güzelliği ile mükafatlandırsın diye. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Muhakkak ki Rabbin mağfireti geniş olandır. O sizi daha iyi bilendir. O sizi topraktan yaratmıştı ve siz annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkarmayın. Nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin. O Allah,
kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilendir. Allah'tan yüz çevireni gördün mü? Ve o pek az verdi, kalanını kesti, vazgeçti, vermedi. Gaybın ilmi onun yanında mı? Böylece o mu görüyor? Yoksa Hazreti Musa'nın sayfalarında olan şeylerden ona haber verilmedi mi? Ve Hazreti İbrahim ki, o vefa etti. Allah'ın emirlerini ifa etti. Gerçekten hiçbir günahkar, bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve onun yaptığı çalışma, amel yakında görülecektir. Sonra onun karşılığı eksiksiz olarak ödenecektir. Ve münteha, sonunda dönüş mutlaka Rabbinedir. Ve muhakkak ki güldüren ve ağlatan O'dur. Ve muhakkak ki öldüren ve dirilten O'dur. Ve muhakkak ki O erkek ve dişi çiftler yarattı. Meni akıtıldığı zaman bir nutfeden, bir damladan. Ve muhakkak ki bundan sonraki neş'et, ikinci dirilme O'na aittir. Ve muhakkak ki O zengin eden ve varlıklı kılan O'dur. Ve muhakkak ki Şira'nın, Şira yıldızının Rabbi O'dur. Ve muhakkak ki O evvelki Ad halkını helak etti. Ve Semud'u da helak etti. Böylece onları baki kılmadı, geriye kimseyi bırakmadı. Ve daha önce de Nuh Aleyhisselam'ın kavmini helak etti. Muhakkak ki onlar daha zalim ve daha azgındılar. Ve altüst edilen beldeyi Cebrail Aleyhisselam göğe kaldırıp yerin dibine geçirdi. Artık onu o kavmi kaplayan azap kapladı ama ne kaplama. O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? Bu nezir evvelki nezirlerden bir nezirdir. Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka keşfedecek yoktur. Yoksa bu söz size acayip mi geldi? Ve siz gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz. Ve siz gafletle eğlenceye dalanlarsınız. Artık Allah'a secde edin ve O'na kul olun. Kamer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 55 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Saat yaklaştı ve kamer, ay yarıldı. Ve onlar bir mucize görseler yüz çevirirler. Ve bu sürekli bir sihirdir derler. Ve yalanladılar ve de kendi hevalarına tabi oldular. Ve bütün işler kararlaştırılmıştır. Ve andolsun ki onlara içinde caydırıcı şeyler bulunan haberlerden geldi. Bu haberler son derece bali, açık hikmetlerdir. Buna rağmen uyarıların bir faydası olmadı. Artık onlardan yüz çevir. O gün davetçi onları korkunç dehşetli bir şeye çağıracak. Kabirlerden gözleri dehşete düşmüş olarak çıkarlar. Sanki onlar etrafa yayılan çekirgeler gibidir. Davetçiye doğru koşan kafirler, bu çok zor bir gün diyecekler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı. Böylece kulumuzu, Hazreti Nuh'u yalanladılar. O Mecnun'dur dediler. Ve cefa edilerek tebliğden men edildi. Sonunda Rabbine dua etti. Muhakkak ki ben mağlup olanım. Öyleyse intikam al. Bunun üzerine semanın kapılarını gürül gürül akan suya açtık. Ve yeryüzünü pınarlar halinde fışkırttık. Böylece sular takdir edilmiş olan emir üzerine birleşti. Ve onu perçinlenmiş levhalardan oluşan gemi üzerinde taşıdık. Gemi gözlerimizin önünde yüzerek akıp gidiyordu. İnkar edilmiş olana Hazreti Nuh'a bir mükafat olarak. Ve andolsun ki biz onu
o gemiyi bir ayet, ibret olarak bıraktık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ad kavmi de yalanladı. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine uğursuzluğu, felaketleri, gün boyu devam eden sarsaran rüzgarı, çok şiddetli, uğultulu ve çok soğuk bir kasırga gönderdik. Öyle bir rüzgar ki insanları sanki kökünden koparılmış hurma kütükleri gibi havaya fırlatıp atar. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Semud kavmi de uyarıları yalanladı. O zaman şöyle dediler: bizden biri olan bir beşere mi? Biz ona mı tabi olacağız? O takdirde muhakkak ki biz gerçekten dalalet ve çılgınlık içinde oluruz. Zikir aramızdan ona mı ilka edildi, ulaştırıldı? Hayır, o haddini aşan bir yalancıdır. Haddini aşan yalancı kimdir? Yarın bilecekler. Muhakkak ki onlara fitne imtihan olsun diye o dişi deveyi gönderen biziz. Artık onları gözle, akıbetlerini bekle ve sabret. Beldedeki suyun deve ile onlar arasında taksim edildiğini, nöbetleşe içileceğini onlara haber ver. İçecek olanların hepsi sırası gelince hazır olur. Bir süre sonra arkadaşlarını çağırdılar, deveyi öldürmesini istediler. Bunun üzerine o ileri atıldı, sonra da onu kesti. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine tek bir sayha, korkunç ses dalgası gönderdik. Böylece onlar ufalanmış kuru ot gibi oldular. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Lut aleyhisselamın kavmi de uyarıları yalanladı. Muhakkak ki biz onların üzerine helak edici bir kasırga gönderdik. Seher vaktinde Lut aleyhisselamın ailesi hariç onları kurtardık. Katımızdan bir nimet olarak şükreden kimseyi işte biz böyle mükafatlandırırız. Ve andolsun ki Lut aleyhisselam onları şiddetli azabımızla yakalamamız konusunda uyardı. Fakat onlar bu uyarılardan şüphe ettiler. Ve andolsun ki kötü amelleri için ondan misafirlerini ısrarla istediler. Bunun üzerine onların gözlerini silip yok ettik. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki onları sabahleyin daimi bir azap yakaladı. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar geldi. Ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Bu sebeple onları üstün kudret sahibinin yakalayışı ile yakalayıp aldık, helak ettik. Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan, yalanlayan kavimlerden daha mı hayırlı, yoksa sizin için semavi kitaplarda beraat mi var? Yoksa biz hepimiz yardımlaşan, yenilmeyen bir toplumuz mu diyorlar? Yakında hepsi hezimete uğratılacak ve arkalarına dönecekler, kaçacaklar. Hayır, onlara vaat edilen azap o saattir, kıyamet vaktidir. Ve o saat daha korkunç ve daha dehşetlidir. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, dalalet ve çılgınlık içindedir. O gün yüzüstü sürünerek ateşe sürüklenirler. Sakarın alevli ateşin dokunuşunu tadın denir. Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle takdir edilmiş olarak yarattık.
Ve bizim emrimiz tek bir emirden başka bir şey değildir. Gözün bir anlık bakışı gibidir. Ve andolsun ki sizin gibi olanları helak ettik. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve onların yaptıkları her şey semavi kitaplarda vardır. Ve küçük büyük her şey yazılmıştır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadır. Kudret sahibi Melik'in huzurunda sadıklar makamındadır. Rahman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O Rahman'dır. Kur'an'ı O öğretti. İnsanı O yarattı. Ona beyanı, idrak edip ifade etmeyi ve açıklamayı O öğretti. Güneş ve ay, yaratılışları ve yörüngelerindeki hareketleri astrofizik hesaplarladır, hassas dengelerle dizayn edilmiştir. Yıldızlar ve ağaçlar, ikisi de Allah'a secde ederler. Ve sema, onu yükseltti, astrofizik kurallara göre büyük patlama teorisi gereğince içten dışa bir genişleme ve yükselme olayını gerçekleştirdi ve mizanı, ölçüyü, ağırlığı ve çekim kuvvetlerinin dengesini vaz etti. Mizanda ölçmede haddi aşmayınız, haksızlık yapmayınız. Ve vezni tartmayı adaletle yapın ve mizanı eksiltmeyin, ölçmede eksiklik yapmayın. Ve arz, onu hayvanlar ve bütün canlılar için vaz etti. Jeolojik olaylarla üzerinde canlıların yaşayabileceği şekilde dizayn etti. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı fahhar gibi ses veren salsalinden yarattı. Ve cinleri mariç ateşten, parlak, dumanı olmayan alevden, enerjiden yarattı. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O, iki doğunun ve iki batının, insanlara göre doğu ve batının ve de cinlere göre doğu ve batının Rabbidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki denizi birbiriyle karşılaşacak, birbirine kavuşacak şekilde akıttı. İkisi arasında berzah, engel vardır. İkisi birbirinin sınırını geçemez, birbirinin özelliğini, düzenini bozamaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek inşa edilmiş büyük gemiler O'nundur. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bütün kişiler, insanlar ve cinler fanidir, yok olucudur. Ve celal ve ikram sahibi Rabbinin vechi, zatı, baki kalacaktır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde olanlar ondan isterler, dilerler. O her gün, her an bir şen, ayrı bir tecelli, yeni bir oluş üzerindedir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey ağırlık sahibi olanlar! Kendi alemlerinde fizik ağırlığı ve bilinçli varlıklar olmaları sebebiyle ağır sorumluluğu olan insanlar ve cinler. Yakında sizinle ilgileneceğiz, mahşerde hesabınızı göreceğiz. O halde siz, insan ve cin toplumu,
Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey insan ve cin topluluğu! Semaların ve arzın kuturlarından, çaplarından nüfuz etmeye, çıkıp gitmeye eğer gücünüz yetiyorsa, haydi nüfuz edin, geçip çıkın. Bir sultan, bir mürşid olmaksızın nüfuz edemezsiniz, geçip çıkamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sizin üzerinize ateşten bir alev ve duman gönderilir. O zaman yardımlaşamazsınız, kurtulamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gökyüzü yarılınca, işte o zaman erimiş yağ rengi gibi kırmızı bir gül haline gelmiştir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Artık izin günü insanlar ve cinler günahlarından sorulmaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mücrimler, suçlular simalarından tanınır. Böylece onlar alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu, mücrimlerin yalanladığı cehennem. Onunla, cehennemle kızgın kaynar su arasında dönüp dolaşırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin makamından korkan kimseler için iki cennet vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de fenlere, bilimsel ve sanatsal güzelliklere, çeşitli ağaçlara sahiptir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de bütün meyvelerden iki çift vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Astarları kalın, ipek atlas olan döşekler üzerine yaslanmışlardır. Ve iki cennetin de devşirilen meyveleri cennet ehline yakındır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da iki cennette de bakışlarını yalnız eşlerine hasreten eşler vardır. Kendilerine onlardan önce insan ve cin dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercan gibidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İhsanın, ihsandan başka mükafatı var mı ki? Olabilir mi? O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ve ikisinden başka iki cennet daha vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de, iki cennet de yemyeşildir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de devamlı fışkırıp gürül gürül akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de meyveler, hurmalar ve narlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da cennetlerde hayırlı, güzel kadınlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Otağlarda, özel çadırlarda korunmuş, saklanmış huriler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu,
Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara kendilerinden önce insanlar dokunmamıştır ve cinler de dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar cennetlikler, yüksek yeşil refrefler, yastıklar ve harikulade güzel işlemeli döşekler üzerine yaslananlardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Celal ve ikram sahibi Rabbinin ismi mübarektir, çok yücedir. Vakıa Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 96 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O vakıa müthiş olay vuku bulduğu zaman. Onun vuku bulmasını yalanlayan kimse yoktur. O alçaltıcıdır, yükselticidir. O zaman arz, yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmıştır. Ve dağlar ufalanarak parçalanmıştır. Böylece dağılıp toz zerrecikleri haline gelmiştir. Ve o zaman siz üç sınıfa ayrılmış olursunuz. İşte ashab-ı meymene. Meymene sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sağından verilen cennetlikler. Ama ne ashab-ı meymene ve ashab-ı meşeme. Meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri solundan verilen cehennemlikler. Ama ne ashab-ı meşeme ve sabikunlar. Hayırlarda yarışıp ileri geçenler, sabikunlar, işte onlar sabikunlar, mukarrib, Allah'a yaklaştırılmış olanlardır. Onlar naim cennetlerindedirler. Onlar evvelkilerden bir ümmettir ve onların birazı sonrakilerdendir. Altın ile örülmüş, mücevherlerle, inci ve yakutla süslenmiş tahtlar üzerinde. Onların üzerinde karşılıklı olarak yaslananlar onlardır, mukarrebun olanlardır. Onların etrafında halidun olan ölümsüz gençler dolaşır. Akan pınarlardan doldurulmuş kaseler, ibrikler ve billur kadehleriyle. Ondan, o şaraptan başları ağrımaz ve sarhoş olmazlar. Ve arzu ettikleri meyvelerden. Ve canlarının çektiği kuş etlerinden sunulur. Ve harika, güzel gözlü huriler vardır. Sanki saklanmış inci tanesi gibi. Yapmış olduklarının mükafatı olarak. Orada boş bir söz işitmezler ve günaha girmezler. Sadece selam, selam sözü söylenir. Ashab-ı yemin, yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri sağından verilenler. Ama ne ashab-ı yemin. Ashab-ı yemin, dikensiz sedir ağaçları arasında ve meyveleri kat kat dizili muz ağaçları arasında ve uzayan gölgeler içinde ve çağlayan sular arasında ve pek çok meyveler arasında eksilmeyen ve yasaklanmayan ve yükseltilmiş döşeklerdedirler, tahtlardadırlar. Muhakkak ki biz onları yeni bir inşa, yaratılış ile inşa ettik, yarattık. Böylece biz onları bakireler kıldık. Eşlerine düşkün, aynı yaşta olarak. Ashab-ı yemin, yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri önünden ve sağından verilenler için. Onlar evvelkilerden bir ümmettir ve de sonrakilerden bir ümmettir. Ve ashab-ı şimal, şeamet, kötülük, meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sollarından verilenler cehennemlikler. Ama ne ashab-ı şimal? Ashab-ı şimal, semum, iliklere işleyen bir sıcaklık ve hamim, kaynar su içindedir. Ve kara dumandan bir gölge ki ne serinleticidir ne de rahatlatıcıdır. Muhakkak ki onlar
daha önce mutrafi idiler, varlık içinde zevklerine dalmışlardı. Ve onlar büyük günahta ısrar ediyorlardı. Ve şöyle diyorlardı: biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Biz gerçekten mutlaka beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz? Ve evvelki bizden önce ölen babalarımız, atalarımız da mı? De ki, muhakkak ki evvelkiler ve sonrakiler de diriltilecek. Malum bilinen günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka toplanılmış olacaklardır. Sonra siz, ey gerçekten dalalette olan yalanlayıcılar! Siz mutlaka zakkum ağacından yiyecek olanlarsınız. Böylece karınlarını onunla dolduracak olanlarsınız. Sonra da onun üzerine hamimden, kaynar sudan içecek olanlarsınız. Öyle ki içtikçe susayan, hasta develerin içişi gibi içecek olanlarsınız. İşte bu onların din günündeki ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmiyorsanız, öyleyse akıttığınız meni nedir? Gördünüz mü? Ne olduğunu idrak ettiniz mi? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin aranızda ölümü biz takdir ettik. Ve biz önüne geçilmiş veya geçilebilecek olan değiliz, bu takdirimizi kimse bozamaz. Sizin dünya hayatındaki emsallerinizi, bedenlerinizi ölümle değiştirmemiz ve ahiret alemi için sizi bilmediğiniz bir şekilde yeniden yaratmamızda bizi geçecek yoktur. Ve andolsun ki ilk neşeti, yaratılışı bildiniz, hala tezekkür, tefekkür etmiyorsanız, öyleyse ektiğiniz ekin nedir, onu gördünüz mü? Her bitkinin tohumundan kendi türüne has yeni bir bitkinin yetişmesi için gerekli olan şifrelerin ve gelişim programının ektiğiniz tohum içinde saklı olduğunu biliyor musunuz? İdrak ediyor musunuz? Onu siz mi yetiştiriyorsunuz, yoksa onu yetiştiren biz miyiz? Eğer biz dileseydik, elbette onu kuru ot kılardık, yapardık. O zaman siz şaşırıp kalırdınız. Gerçekten biz ziyana uğrayanlarız. Hayır, biz mahsulden, üründen mahrum bırakılanlarız derdiniz. Ayrıca siz o içiyor olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu, suyu bulutlardan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu acı kılardık, yapardık. Öyleyse niçin hala şükretmiyorsunuz? Ayrıca o yaktığınız ateşi gördünüz mü? Onun ağacını siz mi inşa ettiniz, yoksa inşa eden, halk eden biz miyiz? Biz onu ateşi bir ibret ve çöl yolcuları, sahrada konaklayanlar için bir meta, ısı ve ışık kaynağı kıldık. Artık Rabbini Azim ismi ile tesbih et. Artık hayır, yıldızların mevkilerine yemin ederim. Ve muhakkak ki o, gerçekten çok büyük bir yemindir. Keşke bilseniz. Muhakkak ki o, gerçekten kerim olan Kur'an'dır, Kur'an-ı Kerim'dir. Mahfuz, korunmuş olan bir kitaptadır, levh-i mahfuzdadır. Ona, tahir olanlardan, maddi ve manevi arınanlardan başkası dokunamaz. Alemlerin Rabbi tarafından kısım kısım ayet ayet indirilmiştir. Yoksa siz bu söze inanmayan, şüphe eden kimseler misiniz? Ve siz yalanlamış olmanızı kendinize rızık ediniyorsunuz. Kur'an'daki sözlerin alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinden şüphe ettiğiniz için rızkınız, nasibiniz sadece yalanlamak oluyor. O halde can boğaza gelmiş olsa değil mi ki siz öylece? Ve siz o anda ona öylece bir yardım yapamayarak sadece bakarsınız. Ve biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz. Öyleyse eğer siz amellerinizin karşılığında ceza görecek kimseler değil iseniz, eğer siz sadıklarsanız onu geri çevirirsiniz. Fakat o, eğer mukarrebin olanlardan,
Allah'a yakın olanlardan ise o takdirde ferahlık,

Elbette o verilen haberler hakkul yakindir, yakin olan haktır, kesin olarak gerçektir. Artık Rabbini azim ismi ile tesbih et. Hadid Suresi Medine'de nazil olmuştur, 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semalarda ve arzdaki her şey Allah'ı tesbih etti ve etmektedir. Ve O azizdir, hakimdir. Semaların ve arzın, yeryüzünün mülkü O'nundur. Hayata getirir ve öldürür. Ve O her şeye kadirdir. O evveldir, ilktir ve ahirdir, sondur. Zahirdir, alametleri tüm varlıklarda görünendir ve batındır, gizli olandır. Ve O her şeyi en iyi bilendir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni ve ondan çıkanı ve semadan ineni ve orada uruç edeni, yükseleni bilir. Ve siz nerede iseniz O sizinle beraberdir. Ve Allah sizin yaptıklarınızı en iyi görendir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler Allah'a döndürülür. Geceyi gündüzün içine sokar ve gündüzü gecenin içine sokar. Ve O sinelerde olanı, sırları, niyetleri, düşünceleri en iyi bilendir. Allah'a ve O'nun Resulüne iman edin. Ve sizi vekil kıldığı şeylerden infak edin. Böylece sizden amenu olup infak edenler için büyük ecir vardır. Ve size ne oluyor ki Allah'a inanmıyorsunuz? Ve Resul sizi Rabbinize iman etmeniz için çağırıyor. Eğer siz inananlarsanız Allah sizin daha önce Rabbinizi tasdik etmiş olduğunuz misakinizi almıştı. Sizi karanlıklardan nura çıkarmak için kuluna açık ayetler indiren O'dur. Ve muhakkak ki Allah sizin için elbette Rauf'tur, Rahim'dir. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda infak etmiyorsunuz? Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar, işte onlar daha sonra fetihten sonra infak eden ve savaşanlarla bir değildir. Onlardan daha yüksek azami derece sahibidirler. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah yaptıklarınızdan en iyi haberdar olandır. Kim ki Allah'a Allah için güzel bir borç verir, o takdirde o borç ona kat kat ödenir. Ve onun için kerim ecir vardır. O gün mümin erkekleri ve mümin kadınları nurları önlerinde ve sağlarında koşarken görürsün. Bugün sizin müjdeniz orada ebediyen kalacağınız altından nehirler akan cennetlerdir. İşte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Münafık erkeklerin ve münafık kadınların amenu olanlara, bizi bekleyin, sizin nurunuzdan bir parça alalım diyeceği gün onlara, haydi arkanıza dönün ve nur arayın denir. Artık onların arasına kapısı olan bir duvar çekilmiştir. Onun iç kısmında, orada rahmet ve onun dış tarafında ondan duvardan önce azap vardır. Onlara seslenirler. Biz sizinle beraber olmadık mı? Onlar, evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri, ölüm emri gelinceye kadar emaniye sizi aldattı. Ve garur, aldatanlar, şeytan ve avaneleri sizi Allah ile, Allah gafurdur, rahimdir, sizi affeder diyerek aldattı dediler. Artık o gün sizden bir fidye bedel alınmaz, kabul edilmez ve kafirlerden de. Sizin mevanız, sığınağınız ateştir. Sizin Mevlanız, dostunuz O'dur. Ve

kötü varış yeri. Allah'ın zikri ile ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurları ile amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu duyma zamanı gelmedi mi? Kendilerine daha önce kitap verilip de böylece üzerinden uzun zaman geçince artık zikri unuttukları için kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasıklardır. Allah'ın arzı ölümünden sonra ona hayat vererek dirilttiğini bilin. Böylece ayetleri size açıklamış olduk. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Muhakkak ki sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a Allah için güzel borç verenler, sadakalar ve borçlar onlara kat kat ödenir. Ve onlar için kerim ecir vardır. Ve Allah'a ve onun Resulüne inananlar, işte onlar sıddıklardır ve şehitlerdir. Rablerinin yanında onların ecirleri ve nurları vardır. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar cahim, alevli ateş halkıdır. Dünya hayatının oyun, eğlence ve bir süs olduğunu bilin. Aranızda bir övünme ve mal ve evlat çokluğudur. Dünya hayatı yağmurun bitirdiği, ekincinin hoşuna giden ekin gibidir. Bir süre sonra kurur, böylece onu sararmış görürsün. Sonra da o çöp olur. Ahirette şiddetli azap, Allah'tan mağfiret ve Allah'ın rızası vardır. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Rabbinizden mağfirete ve genişliği, yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan, Allah'a ve onun Resulüne inananlar için hazırlanmış olan cennete kavuşmak için yarışın. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefslerinizde sizlere isabet eden bir musibet yoktur ki onu yaratmamızdan önce kitapta yazılmamış olsun. Muhakkak ki bu Allah'a kolaydır. Sizin elinizden çıkan şeye üzülmemeniz ve size verilen şeyle sevinmemeniz, övünmemeniz içindir. Ve Allah böbürlenen ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, zengindir, hamiddir, hamd edilendir. Andolsun ki Resullerimizi beyinelerle, açık delillerle, ispat vasıtaları ile gönderdik. Ve onlar ile beraber kitabı ve mizanı indirdik ki, insanlar arasında adaletle hükmetsinler diye. Ve içinde kuvvetli sertlik bulunan demiri indirdik. Ve onda insanlar için pek çok menfaatler, faydalar vardır. Ve bu, gaybda görmeden kendisine ve Resullerine yardım edecek olan kimseleri, Allah'ın bilmesi, belli etmesi içindir. Muhakkak ki Allah kavidir, güçlüdür, kuvvetlidir, azizdir. Ve andolsun ki Hazreti Nuh'u ve Hazreti İbrahim'i gönderdik ve onların zürriyetlerinden nebiler kıldık ve kitap verdik. Böylece onlardan bir kısmı hidayete erenlerdir ve onların çoğu fasıklardır. Sonra onların izleri üzerine Resullerimizi ard arda gönderdik ve Meryem oğlu İsa aleyhisselamı gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ve ona tabi olanların kalplerinde refet, şefkat ve rahmet kıldık. Ve onlar ona ruhbanlık ihdas ettiler. Biz Allah'ın rızasını iptiga etmekten başkasını onlara farz kılmadık. Oysa ona hakkıyla riayet etmediler. Böylece onlardan amenu olanların ecirlerini verdik ve onlardan çoğu fasıklardı. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve onun Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin ve sizin için onunla beraber yürüyeceğiniz nur kılsın, versin ve sizi mağfiret etsin.
günahlarınızı sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Kitap ehlinin fasık olmaları, Allah'ın fazlından hiçbir şeye güç getiremeyeceklerini ve fazlın Allah'ın elinde kudretinde olduğunu ve onu dilediğine vereceğini bilmedikleri içindir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Vel-Asr suresinin 3. bölümündeyiz, 3. saatindeyiz. Ve evvela Vel-Asr suresinin bütününü söyleyelim. Vel-Asr'e, Asr'a and olsun ki, asra yemin olsun ki, innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki mutlaka hüsrandadırlar. Hem inne kullanmış muhakkak, hem de le kullanmış mutlaka. İnsanlar muhakkak ki mutlak bir hüsrandadırlar. Bu birinci bölümü ifade ediyordu. Yani bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki safhaya bakıyoruz. 7. basamağa kadar olan kesime. İllellezine amenu. Ama amenu olanlar hariç. Gördük ki ilk 7 basamakta amenu olanlar gerçekten hüsranda değiller. Amen'i oldukları anda hüsrandan kurtulmakla kalmıyorlar, dalaletten kurtuluyorlar, küfürden kurtuluyorlar, cehennemden kurtuluyorlar ve daha neler. Ve devam ediyoruz. 8. basamaktan 14. basamağa kadar olan kesim için Allah Teala diyor ki amelü salihatı diyor, nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, nefs tezkiyesini yapanlar. İşte bir evvelki saatimizde nefs tezkiyesine kadar geçen, yani 14. basamağa kadar geçen devreyi anlattık. Nefs tezkiyesine nasıl başlandığı da bu konunun içindeydi. Sonra ve tevasav bil hakkı diyor. Hakkı ve hakkı tavsiye edenler, yani hakka ulaşıp da ruhlarını Allah'a ulaştırıp da hakkı tavsiye edenler, Allah'a ulaşmayı tavsiye edenler. Şimdi konumuz bu. Ondan sonrakini de bitirelim. Ve tevasav bil sabr ve sabrın sahibi olup da sabrı tavsiye edenler. Aslında ayet sabrı tavsiye edenler şeklinde. Ve tevasav biz sabr. Sabrı tavsiye etmek için sabrın sahibi olmak lazım. Hakkı tavsiye etmek için hakka mutlaka ulaşmış olmak lazım. Şimdi hakkı tavsiye etmek bölümü, yani 3. 7 basamak. 28 basamağın 3. grubundayız. Yani 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamakları inşallah burada anlatacağız. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh zaten otomatik olarak 22. basamakta Allah'ın zatına teslim olur. Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, irşat makamına ulaşıldı, tabiyet gerçekleşti, ruh vücuttan ayrıldı. Kişi de nefs tezkiyesi yapmaya başladı. Ne olur, neler olacağını şimdi beraberce göreceğiz. Kişi zikir yapıyor, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu zikri yaptığı sürece bu kademedeki bir kişinin göğsüne Allah'ın rahim esmasıyla gönderdiği rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Göğüsteki Allah'ın yardığı yarıktan geçen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları nefsin kalbine ulaşırlar. Ve kalbin üzerinde bulunan mühre baskı yaparlar. Kalbin nur kapısının üzerindeki mühre baskı yaparak mührü aşağı indirirler. Zülmani kapıyı kapatır. Rahmetin ve fazlın, rahmetin ve selavatın baskısı, dört nurun baskısı, dört enerji grubunun baskısı, mührü kalbin alt boyutundaki zülmani kapıyı indirir ve bu rahmet ve faz, rahmet ve selavat nurları mührün üzerine gelmeye devam ettiği sürece ki zikir boyunca mutlaka gider, mühür oradan ayrılamaz. Ayrılması mümkün olmadığı için nefsin kalbine şeytanın aşağıdan gelen karanlıkları, ayakları, bacakları takip ederek kalbe kadar ulaşan karanlıklar kalbin içine giremezler. Çünkü zülmani kapının üzerindeki mühür o kapıyı kapalı tutuyor. Ve o kapalı tuttuğu sürece de hiçbir zaman böyle bir dizayn oluşamaz. Yani karanlıkların nefsin kalbine zikir boyunca girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat böylece nefsin kalbini 5-6 dakikalık bir zaman içinde bütünüyle işgal eder. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Yani zikir yapan bir kişi, daimi zikrin sahibi olan bir kişinin durumunun aynına ulaşır zikir yaptığı sürece. Nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamıştır. Onu Allah'ın yasak ettiği fiillere sürükleyebilecek ve Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye yöneltecek olan hiçbir tesir kalmamıştır içinde. Nefsinin bütün afetleri kapı dışarı edilmiştir. Ruhu, nefsi, nefsinin kalbi nurlarla dolmuştur. Bu geçici bir süre için geçerlidir. Çünkü zikir durduğu zaman olay tersine dönecektir. Nefsin kalbine gelen fazıl, rahmet ve salavat nurlarından fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışacaklardır. Ama rahmetle salavat nurları tekrar çıkacaklardır, kalbi terk edeceklerdir. Çünkü onlar hiçbir yere yapışmak imkanının sahibi değildir. Ne zaman çıkacaklardır? Zikir tamamlandığı zaman. Zikir tamamlandığı ana kadar, başından tamamlandığı ana kadar o kişinin nefsinin kalbinde devamlı bir işlev söz konusudur. Fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşmeye devam ederler. Bunun manası o fazılların yapıştığı alana, yerleştiği alana karanlıklar asla nüfuz edemez. Karanlıklar kalbe döneceklerdir. Nefs tezkiyesi, zikir tamamlanan, zikir bittiği anda işler tekrar tersine dönecektir. Yani mührün üzerine kişi zikir yaptığı sürece Allah'ın katından gelen rahmetle fazlın, rahmetle salavatın baskısı zikir boyunca devam edecektir. Ama zikir bittiği zaman rahmetle faz ve rahmetle salavat gelmeyecektir Allah-u Teala'nın katından. Gelmeyince mührün üzerine yapılan baskı, mührü orada tutacak olan baskı artık yoktur. Olmayınca aşağıdan bastıran zülmani karanlıklar, bütün afetler, öfke, kin, nefret, düşmanlık hepsi kalbin içine yeniden dolmaya başlayacaklardır. Ama kalbi tamamen dolduramayacaklardır. Peki engel ne sevgili kardeşlerim? Engel, açık ve kesin bir engel var. İman kelimesinin etrafına yerleşen fazıllar. O fazılları karanlıklar asla oradan söküp çıkartamaz. Ve her zikirde biraz daha, biraz daha nefsin kalbindeki fazıllar artacaktır. %2 rahmetin ötesinde fazıllar devamlı artacaktır. İşte ne kadar fazla yerleşmişse o fazla söküp atamaz karanlıklar. Ama kalbin diğer kesimlerini tamamen doldurur. Kişi zikir sırasında daimi zikirdeki bir kişi gibidir. Ama zikir bitince kalbinde ne kadar nur birikmişse kişi Allah'ın katında o kadar değere sahiptir. Ruhu da Allah'a doğru olan yolculuğunda sadece o kadar bir miktar yolculuk yapabilir. Yani nefsin kalbinde ilk %7 faz birikimine kadar ruh zemin katta bekler. Birinci gök katına dahi çıkamaz. Peki %7 nur birikimi, fazıl birikimi tamamlandı. Evvelce %2'de rahmet birikimi söz konusuydu zaten. Ama gök katlarındaki yükselme her %7 fazılda bir gök katı şeklinde tayin eder. Allah-u Teala'nın dizaynı, ilahi dizayn budur. İlahi düzen. Öyleyse kişi zikir yapıyor. %7 nur birikimi gerçekleşti. Nefsinin kalbinde fazıl birikimi gerçekleşti. Bu kişi nefsi emmaredir. Yani Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. وَمَا اُبَرْرُوا nefsi اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي. Ben nefsimi beraat ettiremem diyor Hazreti Yusuf. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah'ın Rahim esması bu kişide tecelli etmiş. Evvela onun bütün günahlarını örtmüş. Ve Rahim esması o kişinin kör, sağır ve dilsiz olan kişinin gören, işiten ve idrak eden birisi olmasını sağlamış. Sonra bu kişiyi irşat makamına kadar getirmiş. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşmiş. Kişi mürşidine ulaşmış, tabiyetini gerçekleştirmiş. Ve bundan sonra nefs tezkiyesi başlamış kişide. İşte bu noktadayız. İlk %7 nur birikmiş. Bu kişinin ruhu birinci gök katına kadar çıkmak yetkisinin sahibidir. Şimdi gelin beraberce ana dergâhta, devrin imamının dergâhında neler oluyor ona bakalım. Bu ruh gelmiştir ana dergâhın muhtevası içerisine. Orada onarlık sıralar halinde insan ruhları, önde erkekler, arkada da hanımlar olmak üzere rahlelerde otururlar. İlk sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi vardır. Her bir ruhun önünde bir rahle üzerinde Kur'an-ı Kerim söz konusudur. Orada Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenirler. Onarlık sıralar halinde ruhlar arkaya doğru uzun bir kuyruk oluştururlar. Yükselme zamanı geldiği zaman bu insanlardan önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra arkadan gelen hanım sultan uçarak altın kapının bulunduğu ön tarafa gelirler ve orada secde ederler. En sağda sağ kanat velisi, ortada sol tarafta sol kanat velisi ve en solda hanım sultan yer alır. Altın kapı yerden 4 metre yükseklikte, 1,5 metre genişliğinde tek kanatlı bir altın kapıdır. Üzeri 30 santim veya 35 santim büyüklüğünde baklava dilimlerine ayrılmıştır. Kapının üzerine hiçbir tokmak, kapı eli mevcut değildir. Ve başlangıçtaki üç kişinin yerleşmesi biter bitmez, birinci sıranın sağından başlayarak sağ kanat filisinin sağ tarafından itibaren gelenler orada secde ederler. Sonra ikinci sıra, sonra üçüncü sıra, sonra dördüncü sıra, beşinci, altıncı, yedinci sıralar. Kimler yükselebilecek durumdaysa yükselenlerin hepsi gelirler, yerleşirler. Ve birinci kata çıkabilenler de o gün o sıraya dahil olurlar. Ve önce sağ kanat filisi, sonra sol kanat filisi, sonra Halım Sultan önden altın kapıdan uçarak dışarı çıkarlar. Altın kapı sağ kanat filisi gelir gelmez açılır ve onlar çıkarlar. Boşlukta yerden 30-40 metre yükseklikte ayakta boşlukta beklerler. Sağ kanat filisinin hemen sağındakinden başlayarak insan ruhları yükselir. Oraya o 30-40 metre yükseklikteki safta birbirinin yanında hepsi ayakta durarak bir saf oluştururlar. Solda da sol kanat filisinin sol tarafında da hanımlar yer alır. Böylece seyri sülük adlı bir müessese başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Bu Allah'a ilk tesliminizdir. Sadece iradenizden bir parçayı Allah'a teslim ediyorsunuz. Sonra mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci teslimdesiniz. İkinci sırat-ı müstakimin. Yedinci basamaktan sonra ikinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Üç ile yedinci basamak birinci sırat-ı müstakimi, yedinci ve on dördüncü basamaklar ikinci sırat-ı müstakimi ifade eder. Ve bu ikisini başlangıçtaki iki saatte zaten tamamlamıştık. Şimdi üçüncü yedi basamaktayız. Bu seferki yedi tane gök katı tatbikatıdır. Bu kişiler, bu rahlede tedrisat görenler, birinci gök katına evvela yükselirler. O saf nizamı hiç değişmez. Aynı statüde, aynı düzgünlükte, saf halinde yukarı doğru yükselirler. Biri önde, biri arkada değildir. Hepsi aynı hizadadır. Ve doğru, tam bir düz sıra oluştururlar. Birinci gök katına ulaştıkları zaman açıkta bir secde yapılır sadece. İlk gök katındaki ilk secdedir bu, birinci kata çıkabilenler için. Ve sıranın saf haline geldikleri zaman onarlık diziler oluşur orada. Bu sıranın en sonunda olanlar birinci kata gelip birinci katta kalacak, yukarı çıkanları bekleyecek olanlardır. Sağ kanat filisi, sol kanat filisi, hanım sultan, hanımlardan ikinci kata çıkabilenler hepsi yükselirler. Birinci kata kadar çıkabilenler orada secde vaziyetinde yukarıdan gelecek olanları bekleyeceklerdir. Secde halinde kalmak onlara hiçbir yorgunluk vermez. Onlar fizik vücut değil, ruhlardır. Allah'ın zatından bize üfürülmüş olan ve Allah'ın zatına seyri sülük adı verilen bu yolculukla dönecek olan ruhlardır. Kadınların da erkeklerin de ayaklarında bir nevi pantolon söz konusudur. Golf pantolon dediğimiz türde. Yani bileklerinde, ayak bileklerinden sıkı şekilde bağlanmış durumdadır. Hepsinin ayaklarında çarığa benzer önleri yukarıya doğru kalkık, ayakkabı demeyeyim, çorap benzeri bir şey ama deri benzeri bir hüviyeti de var. Erkekler de kadınlar da aynı hüviyetler. Hepsinde bu pantolonlar var. Bütün elbiseler atlas. Bellerinde hepsinde kuşak var. Ve kuşağın üstünde de bir nevi cepken var. Kollarını, vücutlarının her tarafını kapatıyor. Hanımlarda başörtüsü, erkeklerde sarık söz konusu. Birinci katta bekleyenler beklerken diğerleri ikinci gökkatına çıkarlar. Birinci katta secde açıkta yapılır. Çimenlik bir büyük alanda secde söz konusu olur. Seccadeler oradadırlar ve açıkta yapılır. Işık normal bir ışıktır. Güneş ışığı gibi bir ışık. Ama ışığın kaynağı hiçbir katta görülmez. Altıncı kat hariç. Altıncı kat karanlıktır. Sadece içerisi aydınlıktır. Anlatacağız. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra yükselenler ikinci gök katına ulaşırlar. İkinci gök katında çok büyük bir salon söz konusu. Yerden 5-6 metre yükseklikte bizim alemimizde cam adı verilen şeffaf bir nesneyle kaplanmış durumda. Ve salon bir tek parçalı, parçasız tek bir parça cama çok benzeyen bir içerisi görünen bir nesneyle kapalı. Salonun bittiği yerde giriş kapısı var. Kapı açık duruyor. Kapıdan içeri girmeden evvel salon boyunca saf husule gelir. Ayakta beklenir. Ve devrin imamıyla Peygamber Efendimiz Hazretleri orada erip dururlar. Kapıdan içeri girince yaklaşık 6-7 metre içeride ve salonun boyunca duvar söz konusu. Salonun bitiminde ise sağda salon kalıyor. Salonun bitiminde ise sol tarafta bir nevi hastane koğuşu gibi bir yer. Zulmet Necisi'nin alındığı kesim. Bir üzerinde uzanılacak olan bir beyaz renkte kesim var orada. Sağ taraf ise sağa doğru bir koridordan giriliyor. Orası o sıvarılma havuzlarının bulunduğu salon. Yerden yaklaşık 2-20 metre yüksekliğinde her tarafı cam olan, içerisi bal sarısı renginde bir şeffaf sıvıyla dolu şeffaf havuzlar. Havuzlar yerin içinde değil, yerden 2-20 metre yüksekliğe kadar giden cam, şeffaf havuzlar. İçerisi söylediğimiz gibi bir sıvıyla dolu. İçeriye girenler aynı sırayı orada da oluştururlar. O dışarıdaki camın tam karşısında, karşıki duvarın önünde sıra tahakkuk eder ve secde edilir. Sağ kanat velisi sağda, sol kanat velisi tamamen soldadır. Hanım Sultan ise cam tarafına gelmiştir ve en soldaki havuzun üzerindeki cama benzer platformda secde etmiştir. Onlar da ön tarafta secde etmişlerdir. Sonra sağ kanatlı ise gelip suvarılma havuzlarının en sağının üzerindeki platforma secde eder. Secdesini orada devam ettirir. Sol kanatlı ise sol tarafta bu işlevi yapar. Hanım Sultan'la diğerinin arasında ortadan sol tarafta bir yerdedir. Bu noktadan itibaren secde edenler birer birer yükselerek, uçarak, hepsi uçarak geliyorlar. Gelip suvarılma havuzlarının her birine girmeye başlarlar. Ruhların nefes alması diye bir şey söz konusu olmadığı cihetle su onların bütününü aşar. Atlas elbiseler o suda, sıvıda hiç ıslanmazlar. Kimsenin üzerine elbise yapışmaz. Sanki kuru bir yere giriyorlarmış gibi kuru kalır bütün elbiseler. Ve bir tarafta erkekler, öbür tarafta hanımlar tamamen suyun içine girerler. Hepsinin elbiseleri üzerindedir ve İslami bir kıyafettedirler. Gömlekler mintan yakalıdır, böyle bizimkiler gibi yakalı değildir ve üzerleri mutlaka hepsinde cübbelidir. İşte burada suvarılma olayı tamamlanırken, suvarılma olayı devam ederken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı beraberce orasını terk ederler. Bu salonun sağ tarafında ikinci bir salon var. Oraya yedinci kata çıkabilenler ikinci salona gelirler. Zaten onlar secde halindedirler. Ve secdede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı biri sağda biri solda olmak üzere o yedinci kata çıkabilecek olan kafileye sağ ve sol taraflarında refakat ederler. Beraber bir yolculukları olacaktır. Yedinci katın son alemine kadar devam eden bir yolculuk. İkinci kata kadar çıkabilenler, ikinci katta kalacak olanlar orada kalırlar. Ama o bitişikteki gelenler, suvarılma havuzlarına ulaşanlardan daha sonra yola çıkmışlardır. Ama onlardan evvel bitişikteki havuza ulaşmışlardır. Ne zaman onlardan evvel? Yani onların salonu terk etmesinden daha evvel oraya ulaşmışlardır. Ve beklerler. Kendilerine refakat edildiği zaman devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi beraber ikinci kattan üçüncü kata yükselirler. Birinci katta da sadece secde ederler. Yedinci kata çıkabilecek olanlar. Onlar altıncı katın işlevlerini bitirmişlerdir. İkinci katta da secde ederler. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda sadece altıncı kata kadar hep secde ederek yükselirler. Ve yedinci kata ulaşırlar. Yedinci katın kader hücreleri noktasına girerler. Oradan itibaren birikmeler başlar. Yedinci katın birinci aleminde kalanlar kalırlar. Diğerleri ikinci aleme geçer. İkinci alemde kalanlar kalırlar. Diğerleri üçüncü aleme geçer. Orada kalanlar kalırlar. Diğerleri dördüncü aleme geçer. Böylece beşinci, altıncı ve yedinci alemlere kadar bütün alemlerde oraya kadar çıkabilen bu ruhlar yer alırlar. Bu yedinci kata kadar çıkabilenlerin durumu. Oraya tekrar döneceğiz. İkinci kata yükselebilenler suvarılma hücrelerinde kaldıktan sonra üçüncü kat için dışarıya çıkarak tek sıra haline yeniden gelirler. Gene aynı form üzere ve üçüncü kata yükselirler. Gene saf halinde, saf olarak yükselirler yukarıya doğru. Sağdan sola doğru insan ruhları aynı hizada hepsi bu saf hiç bozulmaz. Ve üçüncü gök katına ulaşan bu ruhlar, üçüncü katta mescitten çok eve benzeyen bir mescitte, iki katlı bir mescit, üstte ve altta secde ederler. Bu secdenin neticesinde orada kalacak olanlar kalacaklardır. Arka saflar orada kalır ve öndeki saflar kapının dışına çıkarlar. Kapının önünde tekrar tek sıra olurlar ve mihenk menfezine ulaşırlar. Bu üçüncü kattaki işlevdir. Mihenk menfizi 1,5 metre ile 2 metre arasındaki bir genişliği olan bir silindirdir. Madeni silindirdir. Üçüncü kattan başlar, üçüncü katı dördüncü kata bağlar. Giriş kapısı bir kubbe şeklindedir. Yani kapı dikdörtgen değildir. Üstü yuvarlaktır. Oradan içeri giren ruh girer girmez derhal yolculuğa başlar. Hemen arkasından gelen onun ayaklarının altında kalacaktır. Daha sonraki de onun ayaklarının altında kalacaktır. Hiç kimsenin ayağı kendisinin altındakinin başına hiçbir zaman değmez. Ve yolculuk aynı hızla devam eder. Üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezinden geçilir. Burası kimin kademesi yüksekse onun önde olduğu bir dizayn üzere yatay sıra dikey sıra olmuştur. Yatay saf dikey bir saf olmuştur. En kıdemli olan birinci sırayı işgal eder. Sağ kanat velisi. Ve böylece dördüncü kata doğru yolculuk söz konusu olur. Dördüncü kata ulaşınca herkes mihenk menfezinden çıkarak mescidin önünde ayakta sıralanırlar. Burası Mescid-i Aksa'nın aslıdır. Dördüncü kat. Ve uçarak Mescid-i Aksa'nın içine girilir ve orada saf saf bağlanarak gene 10 Aralık listeler halinde saflar oluşur ve secde edilir. Giriş kapıdandır ama çıkış kubbedendir. Mescid-i Aksa'da yapılan, Mescid-i Aksa'nın 4. kattaki aslında yapılan bu secdenin sonunda ön saftakiler kubbeden yükselerek yukarıya çıkarlar ve gene saf teşkil ederler, tek bir saf teşkil ederler ve 5. kata ulaşırlar. Beşinci katta Mescid-i Haram'ın aslı söz konusu. Orada Mescid-i Haram'ın aslında secde edilir. Böylece Allah'a doğru yola çıkan, seyri sülük yapan ruhlar her gün hac farizesini yerine getirirler. Böyle bir olayda önemli olan göklerdeki aslıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu mescitlere dikkatle bakın ki hiçbiri Batı'nın kiliselerine veya sinagoglarına benzemez. Hepsi cami hüviyetindedir. Tam bizim bildiğimiz cami. Yalnız üçüncü kattaki iki katlı mescit dışarıdaki görünüşü biraz eve benzeyen bir özellik taşır. Eski köşkler biçiminde iki katlı bir ev mescit. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada beşinci kattaki secdeden sonra altıncı kata yükselme başlar.
2: Dördüncü katta Beytül Haram'ın aslı, Beytül Makdes'in aslı, beşinci katta ise Beytül Haram'ın aslı var. Her ne kadar fizik standartlarda dört beş senelik bir zaman parçası içerisinde Hacı-ül Ekber'e ulaşılırsa da orası Hacı-ül Ekber'in esasını teşkil eder. Çünkü Beytül Haram'ın aslı oradadır. Beşinci gök katındadır. Beşinci gök katı Beytül Haram'ın bütününü içerir ve secde edilir. Namaz kılınır. Ön saftakiler kubbeden bir üst kata ulaşırlar. Burası başka hiçbir kata benzemiyor. Altıncı kat, Sıbkatullah olma mahalli. Bütün katlar pırıl pırıl aydınlıktır. Aydınlığı vücuda getiren, aydınlık ışık kaynağını göremezsiniz. Orada bir güneş, bizim güneşimiz gibi bir güneş söz konusu değil. Hiçbir katta. Hiç kimse katlarda güneşi görmemiştir. Ama bütün katlarda aydınlıktır. Bir tanesi hariç, o kat altıncı gök katıdır. Altıncı gök katında evvela kapı bizim alışageldiğimiz kapı türlerinden hiçbirine benzemez. Kapının vücudu, kapının şekli tıpkı bir insan vücudu silüeti şeklindedir. Yani çevresi, başı, omuzları, kolları, aşağıda bacakları ve onun kapladığı alan ne kadar yerse kapı o boyuttadır. Aslında kapının ne kanadı vardır ne de kolu kanadı olmadığı için hiçbir şey olması da mümkün değil zaten. Sadece duvarın içinde bir insan silüeti şeklinde yani çevresi şeklinde bir giriş mahalli. Kapı diyoruz dil alışkanlığı sebebiyle yoksa bir kapı hüviyetinde değil bir geçit yeri ama eğer oradan uzun boylu iri yarı birisi geçmişse kapı büyüyor onun şeklini alıyor arkasından ufak tefek birisi girmişse bu sefer de onun şeklini alıyor kapı devamlı büyüyen ve küçülen bir özelliğin sahibi ve içerisi aydınlık. Ama dışarısı karanlık. Nasıl Beytül Haram'ın önünde secde edilmiş, toplanılmışsa, nasıl Beytül Makdes'in önünde toplanılmışsa, bu toplanma dizaynı içerisinde uçarak içeri girmişse, burada da kapının dışında toplanılır ve kapıdan içeri geçilir. Kapının dışı karanlıktır. Kapının içi beyaz bir nur dışarıya göndermektedir. Oradan içeriye girdiğiniz zaman bakıyorsunuz ki yaklaşık 4 metre yukarıda 1,5-2 metre genişliğinde Tam eskiden buz kalıpları vardı. O buz kalıplarına çok benzeyen bir nur merkezi. Oradan devamlı çok açık yeşil renkte, fosfor rengine çok yakın bir beyaz renk. O beyaz renkte nur gönderiyor. Kaynak böyle bir buz kalıbı boşlukta duruyor. Mirasılı falan değil. Yerden 4 metre yükseklikte tavan, ondan da yukarıda. Ve bu nesnenin, bu bina diyelim adına, duvarları var çünkü. Sağ tarafında sağ kanat velisinin yeri var. Sol tarafında sol kanat velisinin yeri var. Yerden 4 metreden daha yukarıda onların yerleri. Oradan içerisi görünüyor. İçeride kilerin hepsi ayakta. Ve tek sıra olmuş vaziyetler. Ve buz kalıbı gibi olan onurdan çıkan nurlar bizim rengimizde olan o insan ruhlarını kendi rengine boyuyor. Beyaz gibi bir renk ama çok açık yeşil, fosfor yeşiline benzeyen bir açık yeşil hüviyeti var. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Herkesin açıkta olan yerleri, yüzleri ve elleri, herkesin yüzünü ve ellerini Allah-u Teala'nın bu nuru kendi rengine boyuyor. Ve orada bütün oradaki ruhların derileri çatlıyor. Çatır çatır çatlıyor. Hani kurak topraklarda yağmur yağdıktan sonra toprağın yüzü çatlar, çatır çatır çatlar. İşte bu çatlamanın aynı insanların yüzlerinde ve ellerinde oluşuyor. Ve burası 6. kat. 7. kata çıkamayanlar için buradan geri dönüş söz konusudur. Oysa ki 7. kata çıkanlar burada da sadece bir secde ederler. Hiç etkilenmezler. Çünkü zaten renkleri o renk olmuştur. Allah-u Teala'nın boyasıyla boyanmışlardır. Sonra da renkleri normale dönmüştür. Ve o tesirin dışındadırlar. Secde edip oradan bir üst kata çıkarlar. Ama bu denizi çatlayanlardan hiç kimse kubbeden 7. kata çıkamaz. Peki çıkamazsa 7. katta nasıl varacaklar? Bir tek kişi çıkabilir. Bir gün o derileri çatlayan kişilerden birisinin derisi çatlamaz. Yeşil renk, beyazımsı yeşil renk ya da yeşilimsi beyaz renk demek daha doğru oluşur. Ama kişinin ne elleri ne de yüzü çatlamaz. İşte o fetih için ehildir. Cebrail Aleyhisselam tarafından ona hilat giydirilir. Bu hilat bir savaş elbisesine benziyor. Kafkasların, Kafkas Türklerinin savaş elbisesine. Siyah renkte füceklerin yerleştirileceği yerler olan sağlarında, sollarında bir elbise türü. Ve bu hilat boşlukta giydirilir. Kişi yükselir. Cebrail Aleyhisselam da boşluktadır. Oradan masanın arka tarafından aldığı kürsü de, kürsüsü de boşluktadır. Aldığı hilatı o Allah-u Teala'nın fetihini tamamlamak üzere olan velisine giydirir. Ve bir de kılıç teslim eder eline. İşte elindeki bu kılıçla, kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile bu kişi Allah'a doğru yola çıkar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah'a doğru çıkış aslında yedinci kata doğru çıkıştır. Ve yedinci katın giriş kapısına kadardır. Burası Tarık-ı Müstakim'in sonudur. Tarık-ı Müstakim, Sırat-ı Müstakim'in dört tane sebilinden iki numaralısıdır. Birinci sebil, hangi mürşide tabi olduysanız, o mürşidin dergahından devrin imamının dergahına kadardır. İkinci sebil, Tarık-ı Müstakim adını alır. Yedi tane tarikten oluşur. Zemin katı birinci kata bağlayan birinci tarik, ikinci kata bağlayan ikinci tarik, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata bağlayan yedinci tarik. Biz muhakkak gidiyor Allah-u Teala gökyüzünde yedi tane tarik oluşturduk. Üstünüze velakat halekna fevkaküm sabat taraika diyor Allah-u Teala üzerinizde. Muhakkak ki şüphesiz ki biz yedi tane tarik oluşturduk. Bu yedi tariğin müşterek sonucu Tarık-ı Müstakim'dir. Tarık-ı Müstakim Allah'a ulaştırır mı? Hayır. Zemin kattan yedinci kata ulaştırır. Zemin kattan birinci kata birinci tarik. Altıncı kattan yedinci kata yedinci tarik. Böylece birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katları ulaştıran yedi tane tarik, Tarık-ı Müstakim oluşturur.

illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Buyuruyor ki Allah Teala, onlar muhakkak ki şüphesiz ki kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanları Allah'ın yoluna, sırat-ı müstakimine, sebiline ulaşmaktan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler.

Allah Teala buraya kadar muhtevayı veriyor. Uzak bir dalalet içindedirler diyor. Allah onlara, onlar hem kafirdirler hem muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Neden? Başkalarını Allah-u Teala'nın yolundan men ettikleri için onlara zulmetmektedirler. Bu sebeple derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmetmektedirler. Onlara Allah asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mutlaka bir gün mürşitlerine ulaşacaklardı. Allah onları mürşitlerine ulaştıracaktı. Ama ulaştırmaz diyor Allah Teala. Ve Allah onları asla mağfiret etmez. Ve Allah onları asla tarika, işte bu tarik, tarik-i müstakime ulaştırmaz. Ancak sadece tarik-i cehime ulaştırır. Tarik-i cehim de 7 kat aşağı doğru inen bir yol. Tarik-i müstakim, tarik-i cehim. Öyleyse Allah onları tarik-i müstakime, tarika asla ulaştırmaz. Ancak tarik-i cehime ulaştırır. Onlar orada cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse sırat-ı müstakimin, tarik-i müstakimin son katı 7. kattır. Bir altın kapıyla oraya ulaşılır. Altın kapıdan içeri girilecektir. Elindeki kılıçla bir altın zincire, o oraya ulaşmak şerefine eren Allah'ın dostu vurur ve zincir ikiye ayrılır. Altın kapının önünde 7 tane mermer merdiven vardır. Mermer basamak vardır. 7 basamaklı bir mermer merdiven, 2 tarafta trabzanlar vardır. Ve 5. merdivende iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir, 7 tane bakladan oluşuyor. Ve bir defa vuruluyor zincirin üzerine. Kapının genişliği 1,5 metre. Demek ki yaklaşık, burada yaklaşık en az 2,5 metre merdivenlerin genişliği. Ve zincir ikiye ayrılır ayrılmaz altın kapı otomatik olarak açılır. Ve kişi oradan içeriye girer. Girer, tavandan yukarı çıkar. 1. kata ulaşmıştır. Sol tarafı sıvasız bir duvardır. Taşlardan örülmüştür. Geçmişini temsil eder kişinin. Sağa dönecektir. Sağ tarafı geleceğini temsil eder. Her kim kader yücelerine ulaşırsa, kader yüceleri kişiyi o anda, o ana göre kabul eder. Yani oraya ulaştığı an kainat takviminde hangi noktayı sonrası, o anda oraya ulaşmıştır. Geçmişi kapalıdır. Ama geleceği açıktır. Ve bal peteği şeklindedir. Bal peteklerinden bir sıra sadece o kişiye aittir. Her bir bal peteği 24 saatlik bir zamanı ifade eder bizim dünyamıza göre. Ve kader yücelerinin üzerinden yapılan yolculukta kişi ne zaman kader yücelerindeki zamanını tamamlarsa,

Ümmül Kitab'a ulaşır. Ümmül Kitab 7 katlı bir, affedersiniz, 10 katlı bir apartman yüksekliğinde bir kitaptır. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. Aşağıda devrin imamı ve onun etrafındaki kürsüdeki 60 kişi Ümmül Kitap hakkında ders alır. Ümmül Kitap bütün peygamberlere indirilen şeriat kitaplarını ve Resullerden bazılarını Allah'ın indirdiği sohbet kitaplarını ihtiva eder. Şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki bütün peygamberlere Allah Teala şeriat kitabı indirmiştir, isim isim de vermiştir. Hazreti İbrahim'e de, Hazreti İsmail'e de, Kur'an'da ismi geçen birçok peygambere, peygamberlere Allah Teala kitap verdiğini çeşitli ayetlerde ifade buyuruyor. Kainatın son şeriatı yine kainatın son peygamberine, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ümmül Kitap'ta gerekli dersi alıp orasını geçebilenler Kudret Denizi'ne ulaşırlar. Kudret Denizi'nde derinlere dalma söz konusudur. Daha sonra makam-ı Ahmet'e ulaşırlar. Daha sonra Divan-ı Salihine ulaşılır. Divan-ı Salihinden sonra da zikir hücrelerine ulaşılır. Zikir hücreleri soldan sağa doğru uzatılmış yüzden fazla hücreyi, arkaya doğru da 78 tane hücreyi ifade eder. Hücreden muradımız 2 metre 20 santim falan yüksekliğinde şeffaf kürelerdir. Nasıl deniz anaları denizde ve şeffaf bir yuvarlak oluştururlarsa bu küreler de öyledir. İçindekiler özel bir şekilde oturmuşlardır ve zikirlerini yapmaktadırlar. Herkes zikirle meşguldür. Her sabah bu zikir meclisini oluşturanlar dışarı çıkarlar. Devrin imamı onlara her sabah sohbet yapar. Burası bir son noktadır. Devrin imamı ve arkasındaki iki kişi beraberce oraya ulaşırlar. Üç kişi tıpkı Türk bayrağındaki ay ve yıldız gibi oluşur. Zikir hücrelerinde zikirlerini yapmakta olanlar bir ay, hilal oluştururlar. Devre-i İmam ile beraber üç kişi de bir yıldızın, üçlü bir yıldızın muhtevasındadırlar. Burası zikir hücrelerinde görevini tamamlayanlar için indi ilahiye ulaşmak için son noktadır. Buradan sonra indi ilahiye ulaşılır. Ve indi ilahiye ulaşanlardan her kim, indi ilahi görenlerden her kim, indi ilahinin en yüksek noktasındaki sesete müntahiye, renkleri tarif edilemeyecek kadar güzel olan bir ağacı gördükleri zaman oradan yükselen ruhları da görürler. Onlar Allah'a doğru oradan yükselirler. Yükselerek Allah'ın zatına ulaşırlar. Ve Allah'ın zatında ifna olurlar. Yok olurlar. İşte ve tevasav bil hak ifadesi Vel Asr suresinde bunu içerir. Hakkı gören ve hakkı tavsiye edenler. Öyleyse burada önce hakkı tavsiye edenler geliyor. Sadece
Hakk'a ulaşmış olup Hakk'ı tavsiye edenler biz, kişinin Allah'a iradesini de teslim ettikten sonraki görüntüleri veriyoruz size. Bu görüntülerin göründüğü yer Hakk'a ulaşıp da Hakk'ı tavsiye edenlerin yeri değildir. İradesini de Allah'a teslim edenler Hakk'ı görebilirler. Bu noktada ve tevasav bil Hakk'ı, Hakk'ı tavsiye edenler, Hakk'ı görüp de tavsiye edenler değil, Hakk'a ulaşıp da Hakk'a ulaşmayı tavsiye edenlerdir. Yani 21. basamaktan bahsediyoruz. Ve ruh Allah'ın zatında yok olur. Burası da 22. basamaktır. 21. basamağın hemen arkasından gelir. Öyleyse Hakk'ı tavsiye etme, Hakk'a ulaşmak, ruhun Hakk'a ulaşması ve orada yaşanılan güzelliklerin başkalarına anlatılması şeklinde tecelli eder. Bu muhteşem bir dizaynı içerir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası Fel-Asr suresinin 3. bölümünün sonudur. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Yok olmak da hemen arkasından gelir. Ama 21. basamakta Hakk'ı tavsiye edenlerin Hakk'a ulaşması tamamlanmıştır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraber olduk. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve zikirden bahsetmek üzere ve Allah-u Teala'nın güzelliklerini anlatmak üzere. Bu akşamki konumuzun adı kıraat, tilavet ve kıssa. Allah-u Teala din konusunda daima bir öğretimi esas alır. Allah'ın öğrettiklerinin Allah'ın öğrettiği kişiler tarafından başkalarına öğretilmesi üç safa içerir. Kur'an-ı Kerim'deki esaslar bu konunun birincisine kıraat, ikincisine tilavet, üçüncüsüne kıssa diyor. 28 basamaklık bir dizayn söz konusu. Böyle bir dizaynın kıraat acaba neresindedir? Tilavet neresindedir? Kıssa neresindedir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey kıraatle başlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisinde başlangıçta insanların baş gözleri örtülü, kulakları kapalı, kalpleri idraksiz. Böyle bir noktadaki insanlara öğretim metoduna Allah-u Teala kıraat adını vermiş. İsra suresinin 43 ve 44. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim, o Allah'a mülaki olmaya, yani yevmil ahire inanmayanlarla senin aranda bir perde kılarız diyor. Hicabı mesture. Onların gözlerinde hicabı mesture vardır anlamına. Ne zaman diyor sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı kıraat edersen, Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o ahirete, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Onların gözlerinde bir gizli perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah-u Teala.
Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir takım insanların arasındaki muhtevaya baktığımız zaman bu muhtevanın pek tatlı bir hüviyette olmadığını görüyoruz. İnsanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmiyorlar, nefret ediyorlar ondan ve gözlerinde hicab-ı mestüre var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bakıyorlar ama onu göremiyorlar. Onun söylediklerini işitmiyorlar. Söylediklerinin manasına varmıyorlar, varamıyorlar. Ve söylediklerini idrak etmekten de acizler. Kim bu insanlar? Bu insanlar kendilerine kıraat edilenler. Yani başlangıç daveti kıraat. Kur'an-ı Kerim'in okunması ve gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet olan, yani Allah'ın müdahalesine henüz ulaşamayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan insanlar.

Öyleyse kıraat müessesesi davettir. Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Davetin muhtevası kişilerin Allah'a ulaşmayı dilemelerini sağlamak. Dilerlerse ne olacak? Dilerlerse hepsi kurtuluşa ulaşacak. Bütün sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baştan kıraat etmiş. Okumuş, onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmış. Allah'a ulaşmayı dilemelerini istemiş. Dilemeyenlerin kurtuluşa ulaşamayacaklarını ifade etmiş. Öyleyse kıraatin içine neler girer? Kıraatin içine Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri mutlaka girer. Diyor ki Allah Teala orada اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا كَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala buyuruyor ki onlar ki bize ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemezler diyor. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyumlaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar sadece cehenneme giderler. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlara irşat makamının yapacağı ilk şey kıraattir. Kur'an ayetlerini okuyarak onların nerelerde yanlış olduklarını onlara anlatmak ve Allah'a ulaşmayı dilemeye insanları davet etmek. Kıraate ne girer başka? Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse ne olacağını anlatmak girer. O ise Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıraat ettiği şey onlar ki Allah'a mülaki olmayı dilerler. اَلَّذ۪ينَ يَرْجُونَ Allah-u Teala diyor ki onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesiyle Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi birbirinin tamamen zıttıdır. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve 8. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ne olacağı var. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde ise dileyenlerin ve men kâne yercu likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim ki Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a mülaki olmayı diler, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sadece dileyenlerin Allah'a ulaşacaklarını, daha doğrusu Allah'ın onları kendisine ulaştıracağını
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunim. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse o seçtiklerinden Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelmek ne demek? Kıraatin muhtevası içinde bu var işte. Allah'a yönelmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Üçüncü basamakta kul Allah'a ulaşmayı diler. 14. basamağa kadar bu dilek devam eder. Kişi Allah'a yönelmiştir. 14. basamakta Allah'a ulaşmak başlar. Öyleyse Allah'a yönelmek başka şey, Allah'a ulaşmak başka şey. Ve Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyip de amel olanların kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar ilk defa ameni olanlardır. Bunların dört temel özelliği vardır. Bir, Allah'a inanırlar. İki, ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasının Kur'an'da yer aldığına inanırlar. Ruhun ölmeden, insan ölmeden Allah'a ulaşmasına inanırlar. İki, üçüncüsü, bunun üzerlerine 12 defa farz olduğuna inanırlar. Dördüncüsü, ve Allah'a ulaşmayı dilerler ve Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarından da, daha doğrusu Allah'ın onların ruhlarını kendisine ulaştıracağından emindirler. Yakin hasıl ederek kesin şekilde buna inanırlar. İşte bu insanlar kıraati aşanlar olacaktır. Allah-u Teala kıraat sırasında insanlara bunu söyler. Hud 29'da Hazreti Nuh kavmine dedi ki, diyor Allah-u Teala, ey kavmim, ben bu yanımda olan amel olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka hidayete ereceklerdir. Allah-u Teala onları mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kıraatin içinde Allah-u Teala yer almasını dediği başka bir sureden daha bir sureden bahsediyor. Vel Asr. Vel Asr suresi şöyle başlıyor. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Yani hüsranda olanların gidecekleri yer cehennemdir. Onların, diyor Allah-u Teala, gidecekleri yer cehennemdir, diyor müminin 103'te. Kimdir hüsranlı olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine amenu, diyor. İkinci ayet-i kerimesi. Ama amen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değillerdir. Yani onların gideceği yer cehennem değildir, cennettir, buyuruyor Allah-u Teala. İşte kıssada bunlar var. Kıssa Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel insanlara bir anlatım biçimi. Allah-u Teala'nın kullarını
seçmesi de kıssanın içinde yer alıyor. Demin Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde söylediğimiz seçme, kimleri seçer Allah-u Teala? Kendisine seçiyor. Kimleri seçer? Allah'ın ayetlerini tekzip etmeyenleri seçer. Yalanlamayanları. Kimleri seçer? Allah'ın ayetlerini inkar etmeyenleri. Kimleri seçer? Allah'ın ayetlerini gizlemeyenleri, ketmetmeyenleri. Allah'ın Resulleriyle, Allah'ın ayetleriyle alay etmeyenleri. Yeryüzünde fesat çıkarmayanları. Bunlar Allah'ın kalplerinde hayır gördüğü insanlardır. Allah, bunlar Allah'ın kalplerinde hayır görmediği insanlardır. Bunlar seçilmezler. Bunların dışındakiler seçilirler. İşte birinci basamaktaki insanlar olayları yaşar ve yanlış değerlendirirler. İkinci basamaktaki insanlar olayları değerlendirenlerdir. Bu değerlendirenlerden bir kısmı seçilirler. Ve üçüncü basamakta olay başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği andan itibaren tilavet söz konusudur. İşte Kur'an-ı Kerim tilaveti bazen bu dilekten evvel de gerçekleşiyor. Ama gerçekleşeceği temel nokta burası. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse artık ona tilavet söz konusudur. O bir anda otomatik olarak Allah'ın birçok lütfuna birden muhatap olur. Kendisine tilavet yapıldığı sürece. Bir, Allah-u Teala onun Allah'a ulaşma talebini görmüştür, işitmiştir ve bilmiştir. Kalbine bakmıştır. Her zaman kalbine bakar insanın. Görür, işitir ve bilir kalpte olanı. Arkasından Allah-u Teala o kişiye rahim esması tecelliye başlamıştır. Üçüncü basamak ve dördüncü basamak. Bu rahim esması ile olan tecelli Allah'ın o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almasına sebebiyet vermiştir. Kulaklarındaki vakrayı almasına sebebiyet vermiştir. Kalbindeki ekinneti almasına sebebiyet vermiştir. Ve kalbine ihbat koymasına sebebiyet vermiştir. Böyle bir müessese Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en güzele ulaştırabilir kullarını. Allah-u Teala bunların her birini verdiğinde bu işlevler birkaç dakika sürer. Birkaç dakikada hepsi gerçekleşir. Her birinde Allah-u Teala kullarına dereceler verir. Ve kullarına verdiği derecelerle onları güzele ulaştırır. Asıl bir güzellik bu. Kişinin kaybettiği derecelerden daha fazla derecat sağlar o kişiye ki onun cennete girmesini nasip kılsın. Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka cennetine alacaktır. Ama cennetine girecek kişilerin sevaplarının günahlarından fazla olması lazım. Bunun için de Allah Teala onlara verdiği her ihsanın karşılığında bunların her biri bir ihsandır. Onların derecatını arttırır. Allah onların kalplerine ulaşır, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Gene derecatını arttırır.
Allah onların göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Gene derecatlarını artırır. Derecatını artırır o kişinin. Ve böylece kişi birkaç dakika içinde kaybettiği derecelerden daha fazla derecenin sahibi olur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah-u Teala onu mutlaka cennetine alacaktır. Ama kişinin de Allah'ın cennetine girilmesi için kazandığı derecelerin kaybettiklerinden fazla olması lazım. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kaybettiği dereceler fazladır. İşte onları kazandığı dereceler fazla hale getirmek için aradaki farkı Allah-u Teala bu ard arda yaptığı insanlara da verdiği derecelerle kapatıyor ve kişinin kazancı kaybettiğinden daha öteye geçiyor. Sonra ne olur? O kişi zikir yapar ve nefsinin kalbine ulaşan rahmetle fazlan rahmet nurları o Allah-u Teala'nın göğsünü yararak göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşır ve rahmet nurları kalbe sızar birazcık. Bu sızma %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Bu muhteva hep tilavet içerisinde anlatılıyor. Sonra kişiyi Allah Teala mürşidini gösterir. Mürşidini gösterir. Mürşid sevgisi verir. Namazın, zikrin, bütün ibadetlerin sevgisi Allah Teala tarafından o kişiye verilir. Kişi ibadetleri sever. Ve Allah ona mürşidini gösterir. 13. basamak, 14. basamakta da kişi mürşidine ulaşır. Ulaştığı noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlayacaktır. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in görevlerini anlatırken Bakara 151'de diyor ki tıpkı o insanlara verdiğimiz nimet gibi size de bir sizin aranızdan bir Resul gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye sahabeye. Ne zaman başladı tilavet? 3. basamakta başladı. Nereye kadar devam etti? 14. basamağa kadar devam etti. Ondan sonra ne başladı? Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye dedikten sonra sizin nefsinizi tezkiye etsin diye diyor. Sonra size kitap öğretsin diye diyor. Sonra size hikmet öğretsin diye. Sonra da hikmetin ötesini öğretsin diye. Hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri size öğretsin diye diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu minval üzere bir dizayn ve tilavet devam ediyor. Nefs tezkiyesi boyunca ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. Nefsin kalbinde %7 nur birikimi, ruh birinci gök katına yükseliyor. Nefsin kalbinde ikinci defa nur birikimi, %7, ruh ikinci kata ulaşıyor. Nefsin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü kata, böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh yedinci gök katına ulaşıyor, yedi tane alemi geçiyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Burada kişinin nefsinin tezkiye olması söz konusu ve tilavet devam ediyor. En geniş öğreti dilimi tilavettir. Tilavet, nefsin tezkiyesini kapsadığı gibi daha sonraki
evrede o kişiye kitabın öğretilmesini de kapsıyor. Yani kişi hidayete ulaştıktan sonra, ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ettikten sonra hidayete ermiştir. Bu ruhun Allah'a teslimiyle kişinin ulaştığı hidayet müessesesi onu Allah'ın evliyası yapar ve ruh Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. Burada Allah-u Teala'nın Kur'an'ın ruhunu öğretmesi söz konusudur. Kur'an'ın birinci ruhu, Kur'an'ın ikinci ruhu, Kur'an'ın üçüncü ruhu, Kur'an'ın dördüncü ruhu tilavetin muhtevasında devam eder. İlmel yakin, tilavetin vuslata mütalik olan noktasında bitmiştir. Bu söylediğimiz yerler ilmel yakinin ötesidir ama gene tilavet muhtevası içerisinde yer alır. Bakara suresinin 151. ayet kerimesine bakalım. Diyor ki Allah Teala ve yuallimukumul kitabe. Kitabın talim edilmesi. Öyleyse vuslattan sonra kitabın talim edilmesi söz konusu. Muallim, talim eden demek. Öyleyse tilavetin boyutu nereye kadar ulaşıyor? ...21. basamakta vuslatın tamamlanmasına kadar. Ondan sonra kitabın tilaveti değil, kitabın talimi öğretilmesi, talim edilmesi.

en büyük muallim, en büyük öğretici Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Eskiden öğretmenlere muallim denirdi. Talim eden, öğreten istikametinde. Öyleyse nefsin tezkiyesinin sonunda